Allez pour la piscine.

0: İçim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

0: Günaydın. Bu sabah sabahlıkta ve yarın ve sonraki gün sabahlıkta biraz Karadeniz müziği dinleyeceğiz. Tabii bambaşka noktalarından, bambaşka dillerde ve Marsis'ten Sevduğum dinleyerek başladık. Şimdi sırada Kazım Koyuncu var. Neden dinleyeceğimizi de böylece söylemiş olayım. Yarın 25 Haziran ve Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü. Böyle ona bir selam vermek için yaptım bu playlisti. Ve şimdi Kazım Koyuncu'dan Dido Nana dinleyeceğiz.
1: Evet, yine sırada aşk. Aşk var. Bu şarkıyı bugün çok güzel söylemek istiyorum. Niye bilmiyorum. Ama bunu hep beraber güzelleştireceğimizi biliyorum. Ben nasıl bir insanım acaba? Bazen anlam veremiyorum. Oru parzo arti varı Çikimi verip çağırıp çıkmış

Kazım Koyuncu'dan Megrelce Dido Nana dinledik. Şimdi The Sheen grubuna kulak vereceğiz. Bu grup Gürcü bir üçlü. Enteresan işler yapıyor. Arada Fuat Saka ile de yaptıkları birkaç iş var. Onlardan çok meşhur bir Gürcü şarkısı. Gelin o radyonuzda.

En yürekten yenmişim, yüreğimden yenmişim. Ateş beni yakar mı? Ateş beni yakar mı?

0: bakar mie, nasi agung bakar mie.
1: Sabahlık Oktay Üst'te devam ediyor. Karşıya Çifte Çamlar dinleyeceğiz. Bu tam böyle Artvin Borçka ezgisi.

Şimdi sırada Şevval Sam var ve Ahmedum dinleyeceğiz. Ahmedum Nokta Ana diye bilinen bir kadının savaşa giden oğlu ardından yazdığı bir ağıt aslında. Ve ona kulak vereceğiz şimdi.

İlk bölümü kapatıyoruz. Niyazi Koyuncu ve Ceylan Ertem'le kapatıyoruz. Kalbime Yağan Kar dinleyerek. İkinci bölümde görüşmek üzere.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Özgür Babacan ve İrfan Seyhan'dan Diz Dize dinleyerek başladık. Şimdi Aytekin Ataş'a kulak vereceğiz. Habu Ander Sevdaluk dinleyeceğiz.

Sırada Cengiz Özkan var. Cengiz Özkan'dan Karadeniz müziği dinlemek biraz enteresan oluyor tabii. Tabii Aytekin Ataş'tan da dinlemek enteresandı. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Ben Deniz'de Bir Gemi.

ve sabahlıkta. Şimdi de Ella ile Leos'u dinleyeceğiz. Kalabalık bir ekipten dinleyeceğiz bu kaydı. Şöyle ki bu parçada Ayşe Önder, Aytekin Ataş, Ayşenur Koli var gibi pek çok müzisyen var. Yüreğine Sor, Yüreğine Sor filminin müziklerinden bir Trabzon ezgisiyle devam ediyor sabahlık.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.
2: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey budur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Yarın da dünya bilsin. Merhaba kainat. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Yıl 2026, ay 6, gün 175, Hızır 50.
1: 1448 Hicri, Muharrem 9, 1442 Rumi, Haziran 11.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Her gerçek insanda oynamak isteyen bir çocuk gizlidir. Albert Camus.
0: Günün tarihi. 529 yıl önce bugün, 24 Haziran 1497'de İtalyan kaşif Giovanni Caboto, sonradan verilen adıyla John Cabot, Vikinglerden sonra Amerika'nın kıta topraklarına ayak basan ilk Avrupalı oldu.
1: 247 yıl önce bugünse, 24 Haziran 1779'da Fransa ve İspanya Cebeli Tarık'ı işgali altında tutan İngilizlerden alabilmek için kuşatmaya başladılar. 3 yıl 7 ay süren ve tarihte görülenlerin en uzunlarından biri olan bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi. I am the god of hellfire and I bring you

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı ateşle yaptık. The Crazy World of Arthur Brown şarkısıyla. Arthur Brown'un kendi grubunun da adı Crazy World of Arthur Brown. Arthur Brown'un çılgın dünyası. Onun Ateş şarkısıyla yaptık. Ben diyor cehennem ateşi tanrısıyım ve sana ateş getiriyorum. Seni oraya yakmaya götüreceğim. Öğreneceksin. Seni yanarken göreceğim diyor. Çok uğraştın. Para biriktirdin, para kazandın ama hepsi yanacak onların. Zihnin de yanacak, o küçücük zihnin de. O kadar aptalca ve körce baktın ki şimdi zihninin de yanması zamanı. Ta gerilerde kaldın. Yok yok, itiraz etme, yanacaksın. Bütün yaptıklarını yok edecek ateş ve senin bütün olduğun ne oldunsa onu da yok edecek ve ben senin yandığını hissedeceğim diyor. Bir küçük bir kız gibi yaşıyordun o küçücük dünyanın ortasında, o küçücük zihnin o kadar kördü ki şimdi zihnini yakma zamanı. Çok çok gerilerde kaldın. Seni ateşlere götüreceğim, yakacağım, yakacağım, yakacağım diye giden bir şarkı. Aşk ateşinden bahsediyor yani, sembolik olarak, ama aslında bugün günümüzün durumlarına bakıldığı zaman cehennem ateşinin ta kendisinin gelmekte olduğunu söyleyebiliriz büyük bir rahatlıkla. Öncelikle haberleri, tarihte bugüne girmeden önce şeyi söyleyelim. Tarihte görülmüş en büyük sıcaklıkların yaşandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.
1: Avrupa'nın ikinci sıcak dalgası Mayıs ayında ilki yaşanmıştı. Şimdi ikincisi yaşanıyor, ancak çok daha tabii sıcak. İlkine göre hatta Fransa'da tarihin en sıcak günü yaşanmış dün. 29,8 dereceye ulaşmış gün içi ortalama sıcaklıklar,
0: ortalama, evet, yani.
1: Ve tarihin en sıcak günü olmuş.
0: Evet, extreme temperatures around the world'de, yani bu konunun iklim bilimci ve tarihçi, hava tarihçisi, hava durumları tarihçisi Maximiliano Herrera'nın sitesinde ya da Substack'taki Extreme Temperatures Around the World, aşırı dünyadaki aşırı sıcaklıkları ölçen medya platformunda çok acayip şeyler veriyor. Bütün rekorların, günlük ortalamanın da kırıldığını, Fransa'daki bütün her şeyin hem kırıldı hem yerle bir etti rekorları ve utanç verici ve gülünç hale getirdi bütün herhangi bir günün yaşanmış sıcaklığını, yaz sıcaklığını. Ve bu nereye kadar devam edecek diyor, sadece yarına kadar, yarın daha da kötü olması bekleniyormuş. 45 derece
1: yani bugün
0: mi? Evet, evet. İşte bugünden, yani 8 saat önceki şeye bakıyorum. İşte bugün, evet, doğrusu. Ve 345 aylık rekor, 147 bütün gelmiş geçmiş bütün rekorları kırılmış. 41 istasyonda, meteoroloji istasyonunda 43 derecenin üzerine çıkılmış. Bu şimdiye kadar görülmüş en büyük çılgınlık diyor. Bütün Avrupa ve dünya iklim tarihini tamamen yeniden yazan bir durum olduğunu söylüyor. Önemli iklim bilimcilerden Alex Stephan'ın da Substack'tan yine yazısında bu sizin nenelerinizin, dedelerinizin gördüğü sıcaklık değil diyor. Snap Forward diye bir internet mecrası var onun da. Ve orada yeni iklim öngörülerinde çok vahim olacağını söylüyor. Yani Fransa gelmiş geçmiş en sıcak yılını yaşadı. Yalnız yaz değil tabii. Yani Bordo'yu mesela ele alalım. Bordo'nun 41,8 derece, 42 santigratlık rekoru kırılmış durumda. Ve yani 7.000 yılda bir kere görülecek bir sıcak dalgasından bahsediyor. Yani başka bir deyişle söylersek diyor, Batı Avrupa'daki aileler kolaylıkla son birkaç bin yılı yaşayabilirlerdi. Stonehenge denen antik bölge, orada taşlardan yapılmış sütunlar var ya, orada onun inşasından önce ve hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamışlardı diyor. Son 350, o Stonehenge'i yapanların ailesinin 350 kuşaktan bugüne kadar gelen şeyinde 42,1 derecenin 108 Fahrenheit oluyor. Şimdiye kadar görmüş oldukları hiçbir şey olmadığını, öylesine görülmemiş bir şey diyor. Ve çok vahim gelişmelerin de devam edeceğini söylüyorlar. Joshua Partlow da aynı zamanda Atlantik'ten bir, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde biz hiç göremiyoruz, üzerinde durulmuyor diyorlar. Ve Jack Johnson'ın da Common Dreams'de yazdığı gibi, yani korkunç bir sıcak dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken fosil yakıt devleri ellerinde kanlarla dolaşıyorlar. Ve müthiş ayrıntılar var ama onları daha sonra üzerinde durmak üzere. Şimdi diğer haberlere de bakalım mı? Neler oldu, neler bitti diye bir özet olarak sadece. İşte yani
1: Özetleri siz yaptığınız için çok
0: evet.
1: şey olmadı mı? Ne söyleyeceğimi bilemedim şu an.
0: Evet, yani Netanyahu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılıktan kurtulmayız çıkışı var dünyada. İsrail Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığımızın sona ermesi gerektiğini söylemiş.
1: Ama bu arada Birleşmiş Milletler'in de bir raporu var. Gazze'de öldürülenlerin hedef alınanların %30'unun çocuk olduğunu ve bilerek hedef alındıklarını söylüyor. Ama Netanyahu'nun gündemi ise sizin de dediğiniz gibi silah bağımsızlığı, Amerika'ya
0: Kendi
1: olan bağımlılık.
0: silahları, kendi
1: Evet.
0: silahlarımızı kendimiz üretmeliyiz demiş. Yani SIPRI'ye göre, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın 7. büyük silah ihracatçısıymış. Ve İsrail'in 2021 ile 25 yılları arasındaki 5 yıllık silah ithalatının yaklaşık %68'i de, yani neredeyse 3'te 2'sinden fazlası Amerika kaynaklıymış. Böyle bir durumda var. Lübnan Cumhurbaşkanı da ülkenin güneyinde İsrail işgalinin tamamen sona ermesi ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceklerini açıklamışlar. Böyle bir durum var. Putin'den de NATO'ya bir suçlama gelmiş. Rusya Devlet Başkanı, NATO'nun Ukrayna'ya askeri ve maddi destek sağlamanın yanı sıra Batı ülkelerinde askeri bütçeyi artırarak kendileriyle savaşmak için hazırlık yaptığını söylemiş. Türkiye'den ise haberlerde çok büyük bir olağanüstü hal durumu var. NATO zirvesi operasyonunda dün birkaç cümleyle sonunda vermiştik. O 233 kişinin gözaltına alındığını, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi 13 günlük toplantı ve gösteri yasağının ardından dün sabah erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve aralarında gazeteci Yıldız Tar, bizim de programcımız ve Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun önereninde olduğu 233 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Onun dışında
1: Yani evet, İran Savaşı'ndan özet şeklinde verecek olursak yine gitgelli bir süreç var. Nükleer delegelerinin, yetkililerinin daha doğrusu araştırma için ülkeye gireceğine izin verildiği söylenmişti İran'ın. Fakat bunun İran'dan bir yalanlama geldi. Bu şekilde bir anlaşmaya varmadık diye bir kez daha bu ateşkes anlaşması konusunda bir gerilim var diyebiliriz. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşında da Putin geçtiğimiz haftalarda savaş artık bitti sayılır demişti. Kazandığını söylemişti. Trump'ın İran konusunda kazandık demesi gibi. Donbas bölgesini büyük ölçüde aldıklarını söylüyordu. Şimdi de Putin ki bu söylemin ardından Ukrayna arka arkaya binlerce drone ve İHA ile Rusya topraklarını vurmuştu. Buna rağmen Putin bu sefer 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerine işaret etmiş ve barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı dün ani bir şekilde. Böyle bir gelişme var.
0: Evet, Türkiye'den bir de son özette söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir haber var. Olağan kurultay sürecinin Eylül'de başlayacağını söylediler. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Yeni ihraçlar ve görevden alma kararları duyurulurken Eylül'ün ilk haftasından itibaren olağan kongre takviminin başlatılacağı ve yaklaşık 4 ay süreceği açıklanmış. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani Özgür Özel ve onun arkasında olanların yeni bir parti hazırlığında oldukları yolundaki haberlerin de artmasına yol açmış durumda. Adının da yürüyüş olabileceğinden bahsediliyor. Onların ayrıntıları üzerinde de dururuz ama şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1855 yılında bugün Londra'daki Hyde Park'ta on binlerce kişi Şabat günü dükkanların, toplu taşıma araçlarının ve barların kapatılmasını öngören pazar ticareti yasa tasarısına karşı gösteri düzenliyorlar. Zenginler bu yasa tasarısından etkilenmiyormuş ama yoksullar için pazar günü tek tatil günü. Woolworth'lu bir vergi mükellefi tarafından basılan faturalarda o dönem şöyle yazıyormuş. Yeni pazar yasası. Gazeteleri tıraş olmayı, sigara içmeyi, yemeyi ve içmeyi ve fakir halkın şu anda hala zevk aldığı hem bedensel hem de ruhsal her türlü eğlence ve beslenmeyi yasaklıyor. Pazar günü öğleden sonra Hyde Park'ta zanaatkarların, işçilerin ve genel olarak başkentin alt tabakalarının katılacağı bir açık hava toplantısı düzenlenecek ve aristokrasinin Şabat'a ne kadar dindar bir şekilde riayet ettiği ve o gün hizmetkarlarını ve atlarını çalıştırmamaya ne kadar özen gösterdiği görülecektir. Satırların yazıldığı sıralarda Karl Marx da bu gösteride olan insanlardan birisi ve en az 200 bin kişinin katıldığını bildiriyor. O dönem yazdığı gazetede, Almanya'da yazdığı gazetede. Marx'a göre protestonun sesi improvize bir konsere benziyormuş. Yani doğaçlama.
0: Doğaçlama bir konser, evet.
1: Evet. İnsanların çıkardığı sesleri şu şekilde anlatmış Marx o dönem. Bu ne şeytani bir konserdi. Homurdanan, tıslayan, ıslık çalan, gıcırdayan, hırlayan, vıraklayan, çığlık atan, inleyen, tıkırdayan, uluyan, bağırınan seslerden oluşan bir kakafoni. İnsanı çıldırtacak ve taşı yerinden oynatacak bir müzikti bu. Bu şekilde gösteriyi anlatmış. Pazar eylemleri sonraki haftalarda da devam etmiş.
0: Evet. Şimdi o zaman devam ediyoruz. 1948'de bugünse abluk altında bulunan Batı Berlin'de hava köprüsü kurulduğu var. Berlin'deki İngiliz, Fransız ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan kontrolündeki 3 bölge birleşiyor ve ortak para birimine geçmeye karar veriyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bunu kendi ekonomisine yapılmış bir saldırı olarak algılıyor. 24 Haziran 1948 gecesi Sovyet birlikleri Batı Berlin'e açılan bütün yolları kapatarak ablukaya başlıyor. Berlin ablukası 24 Haziran ve Batı bölgelerine verdikleri gazı ve elektriği de neredeyse tümüyle kesiyorlar. Bunun üzerine Batılı güçler de bu Batı Berlin'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir hava köprüsü kuruyorlar. Çok tarihe de geçmiş bir durum. ve Berlin ablukası boyunca yaklaşık 200 bin uçuş gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1,5 milyon ton ihtiyaç maddesini şehre ulaştırıyorlar. Batı Berlin'de bulunan 3 havalimanına 2-3 dakikada bir uçak iniyor. Bu yardımlar sayesinde abluka 1949 Mayıs'ında kaldırılmıştı. Böyle de ilginç bir durum var. Evet, şimdi Avrupa'da kırmızı alarma geçebiliriz tekrardan. BBC veriyor, değil mi? Çok ayrıntılı bir şekilde.
1: Bütün kanallar veriyor
0: Bütün
1: gerçekten.
0: kanallar veriyor yani.
1: Ölümler tabii başlamış. Fransa'da aslında dün sabah da duyurmuştuk. Aşırı sıcaktan dolayı arabada unutulan, daha doğrusu arabada bırakılan iki küçük çocuk hayatını kaybetmişti. İleri yaşlı, yine sıcak kaynaklı yaşanan ölümlerden, yaşanan sağlık problemlerinden ölen kişiler vardı. Bilanço çok daha ağırmış. Dün sadece, şey, 22 Haziran'da daha doğrusu, 2 gün önce sadece serinlemek için bu aşırı sıcaklarda suya girmeye çalışan, yani nehirlere ya da kanallara giren 13 kişi, çoğu çocuk tabii, hayatını kaybetmişti. Ama bir haftadan beri bu şekilde serinlemeye çalışıp sulara girip boğulan kişi sayısı 40'a ulaşmış.
0: Evet, Fransa
1: Fransa
0: Başbakanı
1: genelinde.
0: Sébastien Lecornu açıklama yapmış. Bunlar asıl olarak genç insanlar, karşılaştığımız krizin ilk kurbanları diyor. Yani 40 kişinin
1: Evet.
0: boğularak ölmesi. Çok vahim bir durum, trajik bir durum var yani.
1: Evet.
0: Yani bütün sayısız uyarı verilmiş durumda Fransa, yani boğulma vakalarının ardından halka, göllere ve nehirlere, yani gözetimsiz alanlarda serinlemeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulunmuş. Güneybatı'daki Gironde bölgesinde de yaşları 80 ile 95 arasında değişen 3 kişi kısmen yoğun sıcaktan dolayı öldüğünü açıklamış. Öyle de bir açıklama var. Ama her yerde var aslında.
1: Evet, 1947'den beri Fransa'da kaydedilen 51 sıcak hava dalgasının 34'ünün 2000 yılından sonra yaşandığı, 26'sının ise 2011'den sonra gerçekleştiği vurgulanıyor bilim insanları tarafından. Bu tabii iklim değişimiyle olan ilişkisini kurmak için bunu söylemişler. Bu sıcak hava dalgaları zaman zaman tarihte yaşansa da sıklığının nasıl arttığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne
0: Gösteriyor, evet,
1: seriyor
0: yani
1: ve
0: Fransa.
1: bugünün daha sıcak olması işte bekleniyormuş. 41 dereceyi mesela Paris'te sadece bulması bekleniyor. Ülke genelinde yine bir rekor kırılacak mı bilmiyoruz ama sadece Paris üzerinde bu şekilde meteorolojiden açıklama gelmiş. 41 dereceyi bulacakmış. Zaten birçok yer, Louvre Müzesi'ne giriş saatleri bile sınırlandırılmış, değiştirilmiş daha doğrusu. Ama bu tabii sadece Fransa'yı bağlayan bir sıcak hava dalgası değil. İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere, tüm buraları da bağlıyor. Buralarda da çok yoğun sıcaklar var. Mesela İspanya'da Devlet Meteoroloji Servisi Çarşamba gününe kadar aşırı yüksek sıcaklıklar konusunda dün uyarıda bulunuyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklar bekleniyormuş
0: Evet.
1: İspanya'da. Bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması bekleniyor.
0: Evet, ve Fransa'da da tekrar bir dönüş yapacak olursak Maximiliano Herrera şeyi de söylüyor. 45 derece de oldu Fransa'da diyor. Bu tarihte görülmüş en korkunç dereceler. 147 tane bütün zamanların rekorları kırılmış. 41 meteoroloji istasyonunda da 43 derecenin üstündeymiş. Yani tam bir çılgınlık diyor Avrupa ve dünya iklim tarihindeki hiç görülmemiş bir şey. Neden oluyor sence? Küresel iklim değişikliğinin bir rolü olmuş mudur küresel ısınmanın?
1: Yani belli ki birazcık da olsun var böyle bir etki. Tabii ilk, yani aşırı sıcaklar ilk kez yaşanmıyor tabii Fransa'da, ama sıklığının ve şiddetinin artıyor olması tipik bir gösterge diye zaten yer alıyor. Basında da meteorolojinin yaptığı açıklamalarda da öyle. Az evvel İspanya'dan söz ettik. İtalya'da birkaç gündür 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar seyrediyormuş. Milano, Torino, Venedik, Bologna, Floransa, Roma dahil olmak üzere 12 şehir için kırmızı alarm verilmiş İtalya'da. Almanya'da da ölümler var. Sıcaklardan dolayı orada da nehirlere girmeye çalışan insanlar varmış ve boğulma olayları yaşanmış. 5 kişi şu ana kadar. Genellikle çocuk bunlar. Fransa'da böyleydi. Almanya'da da öyle tahmin ediyorum herhalde. Ve yine çocuklardır. Sıcaklar Almanya'da 38 dereceye ulaşmış. Bu Almanya için
0: Evet.
1: oldukça yüksek. İngiltere için zaten yine
0: Tamamen rekor İngiltere içinde hiç görülmemiş sıcak. 38 dereceye ulaşabileceği tahminleri ve bugün ve yarın için İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için hiç yani pek ender görülen kırmızı sıcak uyarıları, sıcaklık uyarıları
1: Şey,
0: gelmiş bugün.
1: kırmızı alarm verildi zaten.
0: Kırmızı alarm, evet.
1: Evet, ülke genelinde yüzlerce okul kısmen kapatıldı deniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün bir açıklama yapmıştı. Londra artık sadece çağırmıyor. Yani London is calling diye bir şarkı
0: London,
1: vardı ya.
0: evet ve o aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü şey uyarılarından biriydi yani bombardımanlar sırasında filan Nazi bombardımanlarına karşı London Calling diye seslendirmeler de vardı uyarılar. Şimdi London is cooking diye
1: Evet, bir
0: konuşmuştu.
1: kelime oyunu yapmış. Yani ne de kaynıyor diyebiliriz.
0: Evet.
1: Londra artık
0: Kaynıyor.
1: çağırmıyor, kaynıyor diye bir
0: Evet,
1: açıklamada bulundu.
0: kavrulmuyor. Kavrulmakla kalmıyor, kaynıyor diye. Evet, okullar da kapatılmış. Yani çok çok yüksek sayıda okulların bu kırmızı alarm verilmesinden sonra kapatıldı filan ve Bristol'daki belediye binasının dışında şişe su dağıtılıyormuş dışında. O da ilginç yani. Evet yani bu işte Alex Stephen'ın zaman zaman görüşlerine yer verdiğimiz iklim bilimci Substack'taki The Snap Forward adlı web sitesinde şeyi de söylüyor. Substack'te de var. Yani Fransa'nın bu 7000 yılda bir olduğunu söylüyor ve sadece şimdiye kadar tarihte görülmemiş iklim olayları bu ay gördüğümüzden değil, pek çok yerde de başka yerde ve sistemleri de alt üst eden bir durum var. Önümüzdeki ay daha fazla olacak diye bir uyarıda bulunuyor. Alex Stephen da çok uzun zamandan beri iklim olaylarını takip etmekte olan bir iklim bilimci. Yani her gelecek ay şu anda yaşayan her insanın, kişinin ömrünün bundan sonraki kısmını etkileyecek bir şekilde diyor. Gayet ciddi bir uyarı da getirmiş. Yani bize Avrupa bu sıcak dalgası ne anlama geliyor diye düşünecek olursanız diyor bu 24 Haziran tarihli yazısında. Bu nenelerinizin ve dedelerinizin sıcak bildiği sıcaklar değil diyor. Yani bir 5 kuşaktan beri mücadele etmekte olan yani küresel sıcaklığı ısınmayı ya da ısıtmayı yürütülebilir bir seviyede tutma çabasının başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki diye yazıyor Stephen. Şimdiye kadar hiç olmamış, görülmemiş şeyler oluyor ve olacak ve giderek de artan sayıda sık rastlanan bir şey böyle. Hep bilinen bir şey. Yeni normal değil ama gelen diyor. Sadece bu şeylerin kalıplaşmış düşünce sisteminin tamamen daha da tuhaf hale gelmesidir diyor. Yani bunun da anlamı şudur, bu belirsizliğin iklim krizi, gezegen krizi daha doğrusu diyor, toplumu yemekte bitirmekte diyor. İklim kaosu ve ekolojik çalkantılar artık alacağımız her anlamlı kararın bağlamını belirlemek durumunda. İklim hareketinin kendisi bile bu kriz tarafından yutuldu diyor. Ekoloji, dekarbonizasyon, karbonsuzlaştırma ve maddi bakımdan hayatta kalabilme, sürdürülebilirlik artık ya yani çok bu belirsizlik, düzensizlik yönetiminin daha en büyük hedefi haline geliyor, misyonu haline geliyor. Yeniden destek hatlarının yenilenmesi, toprağın korunması ve temiz suyun korunabilmesi, ekolojik restorasyonun her yerde daha önceden öngörülmemiş kalıplar içinde yapılmasını gerektiriyor ve yeniden milyonlarca insanın yeni yerlerine yerleştirilmesi gerekecek ve yeni inşaat, yeni altyapı ve daha güvenilir yerlerde, iklim krizinin tehlikesi altında olmayan yerlerde bulunmalı. Yani daha doğrusu şöyle de bir terim de kullanıyor. Bütün geleceğimiz aslında canavarın karnında diyebiliriz diyor. Ve yani aşırı sıcaklıkla bildiğim en büyük tehlike, onun tehlikeleri Jeff Goodall'ın The Heat Will Kill You First adlı kitabında belirtilmişti diyor. Ki birçok başka iyi de kitabı vardı. Önce seni öldürecek bu sıcaklık diye. Yani bu sıcaklık riskinde yeni yüksek derecelere karşı uzun vadeli normlar kurabilmek, koyabilmek ve sürdürülemezlik halinin daha güçlendirilecek bir şeyi, yeni bir aşamaya taşınması zorunda diyor. Dolayısıyla güneş panelleri konmasının hayati öneminde, bazı gölgeli ağaçların ortaya, gölge verecek ağaçların dikilmesi, ülkeler çapında yapılması gerekiyor. Kendiniz muhakkak şapka giyin ve bir klima, air conditioner alın. İyi bir pervane ve iyi bir kaliteli bir hava filtresi, ya da üçünü birden alın diyor. Bol hidratasyona dikkat edin. Çok önemli. Bütün kuşların sularını boş bırakmayın, sulaklarını, ve yaşlı komşularınızın iyice dikkatini, korunmasına dikkat edin diyor. Kaliforniya'dan yazıyor bunu. Yani geleceğimiz bayağı ciddi bir şekilde bir okyanus gibi belirsizlik. Sizinki de sıcak bir gölgede geleceğiniz bekleniyor diye bir uyarıda bulunmuş. Evet, kaygı verici ama gerçekliklerin de içerdiği bir durumda. COP31 zirvesinde yaklaşırken bunları tekrar tekrar konuşup gündeme almamız ve bu konuların işlenmesinde mücadelesine devam etmemiz gerektiği apaçık ortada yani.
1: Bu bölüme son verirken bir iyi haberle çıkalım. Kanada'da ağaçlara yasal hak tanındı. Evet, bu son yani derece önemli bir gelişme. Uluslararası Doğa Hakları Gözlem Evi diyor ki Kanada'daki bir kasaba, bunun ismini söyleyemeyeceğim Ömer Bey, siz söyleyin belediyeyi, ama evrensel ağaç hakları bildirgesini imzalayan ilk belediye olmuş dünyada. Bu girişim çevre gruplarınca yürütülen uluslararası bir girişim deniyor ve ağaçlara yasal hak tanındığı söyleniyor. Montreal kentinin 64 kilometre batısındaki bir kasabadan söz ediyoruz. Oradaki bir belediye ağaçların yaşama, büyüme, bütünlüğünü koruma ve yenilenme haklarına sahip olduğunu duyurmuş. 9
0: evet, Teras Vaudreuil diye okunuyor. Yanlış
1: evet, yani bu öyle bir yazmışlar gibi, asla Vaudreuil diye okumazdım ben bunu okuyacak olsam.
0: Kanada'nın Frankofonya işte. Evet. Kanada ağaçlara hukuki kimlik Hak değil sadece, yani hukuki
1: Evet.
0: kişilik veriliyor. Bu çok önemli yani.
1: Evet, daha önce yıllar önce buna dair bazı haberler vermiştik. Nehirlere akma hakkı veriliyordu. Hatta bazı nehirlerin işte onlara yaşam hakkı sunuluyordu. Şimdi ise ağaçlara, ağaç hakları bildirgesi, evrensel ağaç hakları bildirgesi kapsamında ağaç hakları tanınmış. Daha önce 3 kez sel basmış bu kasabayı ve bu belediye başkanı Michel Bordeaux ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük müttefikleri olduğunu söylemiş. Ağaçlar diyor bir yeşil altyapıdır. Isıyı azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye, biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olurlar. Bir ağaç insan gibidir. Nefes alır, yaşar, su içer, bizi her türlü şeyden korur
0: Bize
1: demiş.
0: üstelik bizi de koruyor. Yani uluslararası
1: Evet.
0: doğa hakları gözlemevine göre de haberin sonunda öyle diyor. Dikende var bu.
1: Evet.
0: Evrensel ağaç hakları bildirgesini imzalayan ilk belediye.
1: Evet.
0: Bu girişim çevre gruplarınca yürütülen uluslararası bir girişim diye de açıklama yapılmış. Evet, dediğin gibi kapatmadan ilk bölümü iyi bir haber de bir
1: Günün
0: haber
1: sözü de belli oldu
0: var.
1: herhalde.
0: Evet, kesinlikle belli oldu. İnsan hakları tanınıyor, hukuki kişilik tanınıyor ağaçlara. Bu Latin Amerika, Ekvador'da mıydı? Daha önce
1: Evet.
0: bir o ülkede de olmuştu, değil mi? Böyle haklar veriliyordu nehirlere falan.
1: Bien vivir deniyordu ona, iyi yaşam
0: Evet.
1: diye nehirlere. Hatta daha sonra Latin Amerika'dan çıkıp başka ülkelerde de Kanada'da ve Avustralya'da da bazı benzer yasalar çıkmıştı. Bazı nehirler için akma hakkı tanınıyordu.
0: Evet. COP31'e doğru iyi bir haberle devam etmiş olduk. Gideceğiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
5: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
4: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
0: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 8 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Evet, nereden devam edelim?
1: Bu İran'la Amerika arasındaki
0: Evet.
1: ateşkes ve gerilim aynı anda sürmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Buradan devam edebiliriz. Washington ve Tahran arasında nükleer kriz diye vermiş Karar Gazetesi. İran'dan Trump'a yalanlama deniyor. Amerika ve İran arasında İsviçre'de yürütülen nükleer müzakerelerde çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın hasar gören nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimini açmayı kabul ettiğini duyurmuşlardı. Fakat İran Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı kesin bir dille yalanlamış. Trump, İran'ın nükleer tesislerde en üst düzey denetimleri kabul ettiğini savunuyor. İran limanları ve gemilerine yönelik deniz ablukasını da bu sebeple kaldırdığını açıklamıştı. Tahran ise savaşta hasar gören nükleer tesislerde yeni denetimlere izin verilmesine ilişkin herhangi bir plan bulunmadığını belirtiyor. Trump Salı günü bir açıklama yapmış. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin nükleer tesisleri incelemesine izin vereceğini söylemişti. İzin, daha doğrusu izin vermeyeceğini, daha sonra bu İran'ın açıklaması üzerine izin vermeyeceğini söylemesinin yanlış olduğunu belirtmiş. Yanılıyorlar diyor Trump İran hakkında. Yanıldıklarını da biliyorlar. Bize içeride söylediler ve bunu kayda aldık. %100 denetim demiş. Trump denetimlerin ne zaman başlayacağına dair gazetecilerin sorusuna ise uygun zamanda acelemiz yok diye bir açıklama yapmış. Çünkü tabii İran'ın önce izin vermesi gerekiyor. Acelemiz yok diyor.
0: Ama mesela İranlı diplomatlar da baş müzakereci de yaptığı açıklamada Demokrasi'nin adı da var bu. İran Hürmüz Boğazı'nın yönetimini sonsuza kadar kendi elinde tutacağını açıklamış. Hiçbir şekilde yani baş müzakereci Muhammed Bagher Galibaf İran'ın aynı zamanda parlamento başkanı yani İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin geçişini daimi olarak kontrolünde tutacak demiş. Yani bunu ben ilk söyleyen ben olmayabilirim demiş. İlk söyleyenlerden biriyim ama demiş. Daha savaşın başında söylemiştim. X mecrasında da internet postasında ne deniyordu? Sosyal medya hesabında söylemiştim, yazmıştım. Bunu açık etmiştim. Herkes bilmeli ki şeyin Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesindeki durumuna asla dönmeyeceğini belirtmiştim. Bu durum devam ediyor demiş. Bu da ilginç bir gelişme olarak şey yapıyor ama mesela şey devam ediyor yani Pentagon yeni bir 80 milyar dolarlık İran savaşına fon istemiş Kongre'den. Pentagon bu arada her şey bitti düzeliyor derken ve bu çünkü Wall Street
1: Yarın bir
0: Journal
1: gün vuracak oluruz deyip hazırlatmış.
0: ama şu altında başka bir şey de yattığını söylüyor. Wall Street Journal'da çıkmış bir yazı haber. Pentagon'un yöneticilerinden, askeri yöneticilerinden, Hexet'in filan parasının bitmesinden, bu yaz bitmesinden korkuluyormuş. Kongre yeni savaş harcamaları kanunu çıkartmazsa, fon yaratmazsa yani. Zaten Trump yönetiminin dünya tarihinde görülmüş ender yükseklikteki 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi ya da savaş bütçesi istediğinin üstüne geliyor. Ama böyle devam ediyor yani.
1: Zaten savaş için deniyordu. İran binlerce füze ve İHA ile 12 kadar ülkeyi vurdu. Biliyorsunuz bu bir ay süren savaş boyunca işte Birleşik Arap Emirlikleri en çok etkilenen deniyor. 3000'e yakın füze ve İHA ile vurmuş orayı. Petrol rafinerilerini ve Amerikan üslerini. Amerikan üslerini de çok ciddi zarar aldığı söyleniyordu. Buralarda tabii on binlerce dolar, her biri on binlerce dolar değerinde olan Patriot füzeleri var. Hava savunma sistemleri. Buna karşı İran'ın ucuz işte dronlarla vurduğu söyleniyordu. Ve ciddi bir şekilde bu füze stoğu Amerikan ordusunun tükenmekte olduğu ya da çok ciddi seviyede azaldığı söylenmişti. Şimdi muhtemelen Pentagon işte bu boşalan stokları herhalde dolduracak şirketler içinde bulunmadık fırsat tabii yani bir yandan. Bu
0: Evet.
1: İran meselesi bu şekilde deyip isterseniz öteki savaşa Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna daha geçtiğimiz günlerde Moskova'ya 1000'den fazla İHA ve drone'la saldırmıştı. Hatta yine bir petrol rafinerisini Moskova'da vurmuştu. Onun ardından da Kırım'da ve başka yerlerde yeni drone saldırıları da düzenledi. Yani Rusya'nın içlerini vuruyor. Ukrayna ilginç bir şekilde ama Putin geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermek üzere olduğunu söylemişti. Çok ciddi kazanımlar elde edemese de sadece Donbas bölgesinde yani Rusya'ya ait olduğunu söylediği Ukrayna topraklarında sınırlı bir kazanım son bir yıl içerisinde elde edebilmiş durumdaydı. Rus ordusu Putin tamamen neredeyse buraların kontrol altına alındığını iddia edip barış müzakerelerine geçilebileceğinden bahsediyordu. Dün açıkça İstanbul'u işaret etmiş. T24'te vardı bu. Dünya basınında da kısaca yer aldı. Çok ayrıntı vermedi çünkü 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres göstermiş. Bu 2022 yılı hatırlayacaksınızdır Ömer Bey. Yani oldukça önemliydi aslında Türkiye'deki İstanbul'daki görüşmeler. Aslında erken bir aşamada bu savaşın bu kadar uzaması engellenebilirdi.
0: Ve
1: Fakat
0: bitmek üzere olduğu da söylenmişti değil mi? Birkaç gün için kaldı eğer pürüzleri temizleyebilirsek filan
1: tabii
0: gibi
1: tabii çok
0: çok
1: yaklaşılmıştı.
0: yaklaşılmış olduğunu söylemişlerdi.
1: Evet, Ukrayna bir tek tabii ki bazı toprakların bir kısmı özellikle Kırım'dan vazgeçiyordu. İşte NATO'ya üye olmayacağını açıklıyordu ama onun dışında savaş bitebilir deniyordu. Özellikle İngiltere'nin o dönem hayır savaş ben her türlü desteği vereceğim dediği iddia edildi ve o dönemki Amerikan iktidarının. Dolayısıyla bunun üzerine de çok tartışma çıktı. Ukrayna'nın yani bir savaşı Rusya'ya saldırıp da savaşı kazanma ihtimali olmadı. Kaynaklar açısından da Rusya'nın uzun süre bir savaş devam ettirebileceği ihtimali üzerinden bir tür yeni Avrupa'nın ortasında Afganistan mı olacak deniyordu. Şimdi 2022'den bu yana 4 yıl geçti. Ukrayna'da savaş hala devam ediyor. Şimdi bir kez daha İstanbul görüşmelerine Putin atıfta bulunmuş. Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları cephedeki durumu değiştirmez demiş. Yani Moskova'nın 1000 ihale vurulması için diyor Putin bunu. Bunlar diyor şey askeri durumu değiştirmiyor bu atılan dronlar. Dolayısıyla biz işte bir barış müzakerelerine hazırız demiş.
0: İnanılmaz manzaralar vardı. Dün Guardian'ın verdiği 20 çarpıcı fotoğraf arasında da hem Moskova'daki vurulanların hem de Kiev'de iki başkentte de bombaların, füzelerin patlamasının sonucu insanların ne hallerde olduğunu da gösteren fotoğraflara yer vermiştik. Evet, unutulmaz, dehşet verici manzaralar vardı. Onların devam edeceği anlaşılıyor. Bir de şeye İsrail'in de saldırıları da devam ediyor aslında. Değil mi? Yani İsrail iki kişiyi daha öldürmüş Lübnan'da.
1: Evet.
0: İran'ın uyarılarına rağmen bu ateşkesi de bozabilir diye de uyarılarına rağmen. Yani zaten Ulusal Güvenlik Bakanı olan aşırı sağcı hatta Nazi diyebileceğimiz Itamar Ben-Gvir, Beyrut'un yakında Gazze'deki Beyt Hanı'na aynı kaderi paylaşabileceği yolunda korkunç bir tehditte bulunmuş. İsrail saldırılarının %90'ını yok ettiği bir yerden bahsediyoruz, Beyt Hanı'ndan. Şimdi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un da aynı şey olabileceğini söylemişti. Itamar Ben-Gvir'in yaptığı açıklamalar zaten kan dondurucu olmaya devam ediyor. Denklem basit ve gayet açık olmalı diyor Ben-Gvir. İsrail devleti güvenlik altında olmalı. İsrail güvenli değilse Beyrut kesinlikle Beyt Hanı'na dönecektir diyor. Yok edeceğiz diyor yani. %90 kadarı binaların yok olmuş. Beyrut'a da bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i denirdi ama öyle bir şey işte. Bu arada iyi bir haber de sıcak dalgasından kalan bir iyi haberi de ben vermeye çalışayım. Gene Demokrasi Now'da vardı. New York şehrinin belediye başkanı Zohran Mamdani bir yürütmek kararı sokmuş devreye pazartesi günü itibaren. Aşırı sıcaktan bütün açık havada çalışan bütün işçilerin özel güvenlik tedbirleri alınacağı onlar hakkında demişler ve 1,4 milyon kişinin yani New Yorklular'ın dörtte biri kadarının önemli bir miktarda dışarıda çalıştıkları tespit edilmiş ve New York şehrinde 500'den fazla sıcaktan ölen her yıl insan olduğunu ve arttığını söylemiş. Onun yardımcısı, belediye başkan yardımcısı ve ekonomik adalet sorumlusu diyorlar. Julie Su da demiş ki fırtınalardan, sellerden, kasırgalardan, hepsinin birlikteliğinden çok daha fazlasını aşırı sıcaklar öldürüyor ve daha da kötüye gidiyor iklim değişikliği. Dolayısıyla 32 derecenin üzerindeki çalışan, sıcaklarda çalışan herkes önümüzdeki yıl hala da iklim değişikliği dikkate alınmıyor. Aşırı New York'ta da başka hiçbir yerde de biz alacağız ve onların hepsini koruma kararları çıkaracağız diyorlar. Böyle koruma bayağı ilginç bir girişimde de bulunduğunu söyleyebiliriz yani. Evet, oradan da Türkiye'deki haberlere geçelim değil mi?
1: Tabii. Türkiye'de de tabii gündem NATO. Siz de hemen sabah ilk dakikalarda özet kısmında söylemiştiniz. Gözaltına alınanların sayısı NATO operasyonunda 233 kişiyi buldu. Açıklamada, başsavcılıktan yapılan açıklamada çeşitli silahlı örgütlerin isimleri sayıldı. Ancak gözaltına alınanlarda bizim programcımız Yıldız Tar gibi isimler de var. Kaos Genel Yayın Yönetmeni yani. Olayın pek açıklananla gerçekler arasında ilişki olmadığı herhalde söylenebilir gibi geliyor. Bakalım, göreceğiz tabii. 233 kişi, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri var. Çünkü Ankara'da, daha doğrusu aslında Türkiye genelinde bir NATO karşıtı birlik kurulmuştu. Çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü, siyasi parti bir araya gelmişti. Ve Ankara'da, çeşitli diğer illerde de NATO'nun, yani bir savaş örgütü olan NATO'yu protesto etmeye hazırlanıyorlardı. Özellikle Donald Trump için gelme, istenmiyorsun kampanyası yapılıyordu. Dünden bir önceki gün, daha doğrusu gece yarısında hatta, bir genelge yayınlandı ve Ankara'da 13 gün boyunca, yani aslında bu zirve 2 gün biliyorsunuz, 7-8 Temmuz'da olacak, ama 13 gün boyunca her türlü toplanma yasağı getirildi.
0: Tek kişilik basın açıklamaları dahil hepsi yasak.
1: Evet, evet. Yani bu çok ilginç bir durum. Bunun hemen ardından da bu işte yasağın duyurulmasının ertesinde, bundan birkaç saat sonra sabah operasyonları yapıldı. 233 kişi bu şekilde gözaltına alınmış durumda.
0: Evet, öte yandan da şeyler de devam ediyor. Yani Adalar Belediyesi'nin başkanı, belediye başkanı ve yardımcıları da dahil 34 kişi tutuklandı. O da, operasyonlar devam ediyor. Bir son dakikada bu sabah bir şey oldu mu bilmiyorum ama büyük bir...
1: Onun haberi biraz sonra düşer.
0: Biraz sonra düşer, evet. Yani buna da alışmış
1: olduysa da, evet, sabah birkaç sabahta bir belediyelere yönelik, CHP'li belediyelere yönelik sadece operasyonlar oluyor tabii.
0: Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olağan kurultay sürecinin Eylül'de başlayacağı gibi bir haber var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmış Merkez Yürütme Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi. Yeni ihraçlar var, yeni görevden alma kararları da duyuruluyor. Aynı zamanda da Eylül'ün ilk haftasından itibaren olağan kongre takvimi başlatılacak ve yaklaşık 4 ay sürecek demiş. Bunun dışında olağan hiçbir şeyin olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bütün belediye başkanlarının ve çalışanlarının 1,5 seneye yaklaşan tutuklulukları da devam ederken, bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığındaki yönetim değişikliği sırasında Özgür Özel'in fotoğrafını parçalayanlar olmuş. Onlar hakkında da disiplin işlemi başlatılacağı duyurulmuş.
1: Kim? Hangi CHP? Artık sorun bu şekilde olmalı. Hangi, evet, CHP kim hakkında disiplin başlatıyor?
0: Ve kim?
1: Kılıçdaroğlu yönetimi mi bunu yapmış yani?
0: Vallahi
1: ben öyle anlıyorum ben.
0: Ben de öyle anlıyorum. Çok kolay değil yani. Böyle bir kaos durumu var. Öte yandan da BBC Türkçe ifade veren, demeç veren DEM Parti kaynakları kendilerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'la görüşmesine dair bir talep iletilmediğini, ancak olası bir talebin Demirtaş tarafından kabul edilmeyebileceğini de belirtmişler.
1: Evet, bu zaten dün de açıklanmıştı. Demirtaş kabul etmedi görüşmeyi diye. Ardından da böyle bir açıklama geldi. Bakalım ne olacak?
0: Evet, şimdi
1: Yani
0: tabii
1: tabii şey bağlamında unutmayalım. Sözcü gazetesine verdiği röportajda Kemal Kılıçdaroğlu demişti. Demirtaş'a yönelik operasyonun siyasi bir operasyon olduğunu söylemişti. Yani iktidar tarafından yönlendirildiğini söylemişti. Mahkemelerin bağımsız mı değil mi tartışması üzerinden gidiyordu çünkü. Kendisine işte mutlak butlan kararı verilmiş olan yargının bağımsız olup olmadığını sordular. Değil dedi ama o Demirtaş'ın ve diğerlerinin olduğu mahkeme onlar siyasi kararlar. Bu öyle değil. Bu idari dedi kendisinin işte CHP'ye tekrar atanmış olması konusunda. Ardından da Demirtaş'ın hapiste girmesine sebep olan bu fezlekelerin kaldırılması, dokunulmazlığın kaldırılması
0: evet,
1: konusunda da pişman değilim demişti. Yani siyasi bir karar, Demirtaş'ı hedef alıyorlar ama pişman değilim demişti. O yüzden daha sonra da Demirtaş'ı ziyaret edeceğim dedi. Tartışma böyle devam etti yani.
0: yani daha sonra ziyaret edince bununla ilgili bir şey mi söyleyecek? Ne olduğunu ben anlayabilmiş, kavrayabilmiş değilim
1: Evet, ne yapacak
0: açıkçası.
1: diyorsunuz değil mi konuşup da.
0: Ne diye konuşacak?
1: 10 yılını yedik ama yani ne yapalım diye.
0: Evet, öyle bir şey mi söyleyecek yani? Evet, yani Türkiye'deki durumların da çok ciddi bir şekilde bir kaotik yörünge çizdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Ama yani bunun daha bir süre devam edecek. Yeni parti kurulup kurulmayacağı meseleleri derin bir tartışma mevzu olmaya devam ediyor. Özellikle de şeyde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan T24'te bir haber var. Onunla ilgili onun bir açıklaması. Kurultay takvimi sonrası dikkat çeken bir yeni yol paylaşımı deniyor. Özgür Özel liderliğinde tırnak içinde yürüyüş başlasın demiş. Yani Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin adının da yürüyüş olacağı iddia ediliyor diyor. 200 çok sayıda, yani bütün mitinglerinin bir seneyi aşkın bir zamandan beri yürütülen, hatta sayısı 200'ü de aşmış bulunan mitinglerin çoğunda yürüyüş olarak "yürüyelim arkadaşlar" diye bitiyor özellikle son dönemdeki bütün mitingler. Yani Engin Yurt o şey hesabından, sosyal medya hesabından Eylül ayında olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki 2027'den önce kurultay yok demektir
1: Tabii.
0: diyor. Ve
1: Tabii
0: bu
1: Eylül'de kurultay demiyor çünkü. Kurultay süreci diyor. Bunu zaten yine
0: başlatılacak diyor.
1: evet
0: Evet.
1: sözcüde açıkça söylemişti. Delegelerin baştan seçilmesi lazım diyor.
0: Evet, yani Cumhuriyet Halk Partili 820 delegenin olağanüstü kurultay düzenlemesi için Kılıçdaroğlu yönetimine sunduğu imzaların ise henüz değerlendirilmediği bildirilmiş. O da ilginç yani. Ve Engin Yurt şöyle yazmış: Eylül ayında olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek 2027'den önce kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde yürüyüş, büyük harflerle yazılmış onu. Yürüyüş başlasın. Haydi Türkiye hep birlikte yürüyelim arkadaşlar diye bir açıklama var. İstanbul Ekonomi Araştırması'nda Özgür Özel yeni parti kurarsa anketlerde açık ara birinci geldiğini gösteren de haberler vardı. Onlara ayrıca daha sonra tekrar dönebiliriz. Diğer programlarımızda önce yarın ve diğer sonra.

0: Şimdi ara.
1: Açık gazete.
2: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent.
5: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
6: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Biraz önce de duyurmaya çalıştığımız gibi Tuğçe Oklay'a bağlandık konuğumuz. Kendisi London Climate Week vardı. Yani Londra'da
7: var, şu anda hala devam ediyor.
6: Devam ediyor, evet. Onunla ilgili bilgileri de biraz paylaşmak üzere bizimle beraber. Hoş geldin Tuğçe.
7: Merhaba Tuğçe, hoş geldin.
6: Merhaba. Evet, neler olup bitiyor halkların iklim zirvesinin de katılımının olduğu, bir de bütün Avrupa'yı saran da müthiş bir sıcak dalgasından bahsederek ilk yarım saatimizin neredeyse tamamını buna verdik. Çok büyük, tarihte görülmemiş, 300 yıldan beri görülmemiş sıcak dalgasından da bahsediliyor.
8: Bugün, ya dün zaten biz bir toplantı yaptık. Bir Friends of the World ofisine davetliydik. İşte dünyanın arkadaşları, kardeşleri. Nasıl anlatacağım bilemedim. Yeşil böyle yuvarlak logosu olan. Orada bir tanıtım yaptık. Orada da bahsedilen konulardan biriydi. Çünkü bu ofisin kliması yokmuş. Hani şey
7: öyle
8: diyor.
7: Mi? Öyle mi? Londra'da olunca tabii belki ihtiyaç olmaz diye düşünmüşlerdir zamanında ama işte.
8: Aynen öyle. Bir de şey, organizatör arkadaşımız diyor ki yani bizi War on Want diye bir önemli bir burada örgüt var, o davet etti.
7: Evet, savaş karşıtı.
8: Evet ve aslında şöyle kesişimsel bir örgüt. Hem savaş karşıtı hem de şeyle ilgileniyor bunlar. Adil geçiş ama daha geniş çaplı bir algılama olarak adil geçiş. Yani sadece enerji değil. Yani yeni bir düzen istiyorlar kısaca, evet. Özetlemek gerekirse. Aynı bizim gibi. Dolayısıyla oradaki arkadaşımız diyor ki yani böyle bir yandan sevindik klimalar olmamasına ama diğer yandan da bizim o toplantıyı iptal etme ihtimalleri oldu. Sonra ventilatörlerle direndik, yaptık toplantımızı ama bugün akşamki toplantım bu sebepten yarın alındı. Sabah
7: sıcaklardan dolayı toplantı mı ertelendi yani?
8: Evet. ve sabahtan olan başka bir toplantımızda da 3 kişi 40 dakika kadar geç kaldı. Çünkü tren raylarındaki işte açılmadan, genişlemeden dolayı.
7: Aa.

0: trenleri evet hareket etmedi ve şey bazı trenler tamamen iptal oldu.
1: Aa, iklim uyumu deniyordu ya, özellikle de yoksul ülkeler için. Meğer İngiltere gibi
2: Aynen
1: gelişmiş
2: öyle.
1: ülkeler
2: Yani
1: için de lazım.
2: şeydi. Biraz önce de Alex Steffen'dan This is not your grandparents heat başlıklı çok ilginç bir yazı vardı. Ona değinmiştik. O da söylüyordu zaten bu önümüzdeki günlerde bütün gelecek yapacağınız bütün hareketler de buna uyum sağlamak zorunda unutmayın falan diye. Yani çok
0: Evet,
2: ciddi
0: aynı.
2: bir durum.
0: Kesinlikle. Bununla ilgili de Asaf Rahman'ı belki duymuşsunuzdur. Bu Voromont'un daha önceden yöneticisiydi. Çok uzun seneler. Şimdi o aslında eskiden de Friends of the Earth'le çalışıyormuş. Şimdi Friends of the Earth ofisine geri dönmüş. Ve bunun için şöyle bir şey söyledi bize. Ben dedi daha önceden bu iklim adaleti meselesi sadece güney ülkelerinin meselesiydi gibi anlaşılıyordu. Halbuki kuzey ülkelerinde bir hareket oluşturmadan mümkün değil ki adalet sağlayabilelim. Dolayısıyla dedi ben Voromont'u bir kenara koydum. Şimdi Friends of the Earth'e geri döndüm çünkü bizim işimiz kuzeyle.
2: Evet, çok ilginç yani. Evet, peki neler konuşuluyor? Durum ne
0: Durum
2: vaziyette?
0: ya çok ilginç bir ortam burası. Şimdi benim ilk defa geliyorum ben Climate Action Week'e. Önceki senelerden çok daha fazla katılımcı olduğunu söyledi yine bu Voromont ofisinde çalışan bir arkadaşımız. Ve o dedi ki bu muhtemelen dedi ABD'de olan bitenin etkisi. Yani ondan dolayı bu kadar fazla mesela vakıf işte filantropist falan bu sene daha çok geldi dedi. Bu etkinlik aslında şöyle bir etkinlik. Ya bu sene evet istisnai olarak çok büyük belki bundan sonraki senelerde de büyük olacaktır. 750 tane olay gerçekleşiyor. Yani geneli toplantı
1: Etkinlik.
0: gibi. Evet, toplantı gibi kapalı toplantılar var. Ya da açık işte biz bu seneler boyunca bunları yaptık gibi toplantılar var. Mesela işte 20 senedir bir film inisiyatifi geliştiren bir ekiple tanıştık. Onlar da şöyle yapıyorlar. Özellikle güney ülkelerine, yerli topluluklara işte kamera nasıl kullanılır, işte siz ne anlatmak istiyorsunuz, işte anlatının işte etapları nelerdir falan gibi atölyeler üzerinden yerlileri böyle bir güçlendirme ve görünür kılma üzerine çalışan bir mesela organizasyon. Bu organizasyon işte destekleyen işte atıyorum 4 tane vakıf var. Onlar geliyorlar, biz bunları yaptık falan diye anlatıyorlar. Bu
1: Bu
0: etki.
1: Londra İklim Eylemi Haftası her yıl Haziran ayında Londra'da düzenlendiği için bu isim mi almış? 2019 yılında başlamış diye anlıyorum. Ben de bir kısaca baktım. Yani biz geçtiğimiz yıllarda da biraz bakmaya çalışıyoruz ama yani resmi COP zirveleri gibi değil tabii bu. Senin de bahsettiğin gibi yüzlerce sivil toplum örgütü, sendika, hatta şirketler de var. Uluslararası kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, bilim insanları falan bir araya gelip yoğun bir etkinlik takvimiyle birlikte çeşitli böyle ne o buluşmalar gerçekleştiriyorlar değil mi bu hafta boyunca? Şimdi en yüksek katılım olduğunu söylüyorsun sen de.
0: Evet, o aktörlerin önemi de şuradan geliyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Londra merkezde çeşitli farklı mahallelere dağılmış. Yani bayağı bunların arasında giderken ne bileyim 20 metro durağı falan gitmeniz gerekebiliyor. Öyle anlatayım. Etkinlikler var. Etkinliklerin asıl amacı, yani asıl amacı da demek istemiyorum ama karışık. Bu saydığın aktörler var işte STK'lar, vakıflar, filantropistler, şirketler, belediyeler, bilim insanları gibi en genel söyleyebileceklerim bunlar. Bunlar dışında da insanlar var tabii ki. Bunlar geliyorlar, hem yaptıkları çalışmaları anlatıyorlar hem de işte iklimle ilgili ne bileyim nasıl bir projeksiyonları var bunu anlatıyorlar. Ama mesela bizim gittiğimiz etkinliklerde genelde STK profesyonelleri artı vakıflar var. Yani bunların birbirleriyle buluşma alanı gibi. O yüzden dedim hani mesela Londra'nın her tarafına yayılmış bu etkinliklerde bir fuar gibi tahayyül edin. Ama içeriği de iklim üzerine olan bir fuar ama sosyal hayatla ilgili. Yani şey değil, ne bileyim bir gerçi şirketler için de geleceğim birazdan. Şirketler dışındaki grup, yani STK'lar ve vakıflar için olan kısmı böyle. Şimdi devletler ve şirketler için olan kısmı da biraz nasıl olmuş desem, ticari bir mevzuya dönüşmüş. Şöyle söyleyeyim, mesela 50 tane rüzgar gülü satan şirketle devletler ve işte ne bileyim Birleşmiş Milletler, işte COP'una da katılan devletler bir araya geliyorlar. Ve işte nasıl bir adi geçiş tahayyül edebiliriz üzerine bir kapalı toplantı yapabiliyorlar. İşte bakanlar vesaireler. Yani o
1: Kapalı mı
0: kısmı,
1: yapıyorlar orada? Yani Londra'da böyle
0: evet.
1: bir mahalle arasında bir kapalı toplantı mı yapıyorlar?
0: Aynen öyle.
1: Türkiye yok mu mesela, ne bileyim, TOG üzerinden falan elektrikli araba böyle
0: Elektrikli
1: yani.
0: arabayı bilmiyorum ama evet, yenilenebilir enerji üzerinden Türkiye'de bir şirket de gelmiş. Hatta
1: Öyle
0: gördüm,
1: mi?
0: evet, ilanlarını. Artı bu toplantıdan da zaten Türkiye'liler üzerinden haberim oldu. Dolayısıyla böyle bir nasıl diyeyim, yani COP'a giderken ki bu ticarileşmenin bir ayağı da olmuş. Hani bizim STK tarafından ayrı, bir de böyle bir yine dediğim o fuar mantığında bir yeri var yani. Hani buna ne kadar
1: Evet.
0: para ayrılır? Para ayırmak lazım. İşte o parayı da kime nasıl transfer edeceğiz gibi bir tartışmaya da dönüşmüş.
1: Evet. Halkların İklim Zirvesi temsilcisi olarak aslında bir yandan gidiyorsun. Yani böyle bir temsilcilik şeyi yok tabii. Yani Londra'daki herhalde etkinliğin, ama çeşitli kurumlarla toplantılar yapmak, tanışmak ve herhalde Halkların İklim Zirvesi Antalya'da yapılacak olan, yani alternatif COP31'deki alternatif zirveye destek, yani yurt dışından katılım sağlamak için oradasın herhalde. O görüşmeler nasıl gidiyor diye soralım.
0: Aynen öyle. Tam bunun için geldik. Yani bizim bir tek bir dezavantajımız var. O da biz sektör profesyonel değiliz.
1: Evet.
0: Ama sektör profesyonelleriyle beraber çalıştığımız için onlar bize kapı açıyorlar. O çok gerçekten iyi oluyor. Mesela bugün de sabah yine bir etkinliğe gideceğiz. Yarın
1: Sektör
0: akşam gene
1: derken sivil
0: onlarla
1: toplum
0: görüşeceğiz.
1: örgütlerini kastediyorsun herhalde.
0: Evet, sivil toplum örgütlerini kastediyorum. Şimdi o yüzden örnek vereceğim. Mesela dün Oxfam'dan, işte Digital Safe Space diye bir organizasyonu var, gençlik örgütlerinin, COP esnasında bir COP yerli halklara veya işte işin muhataplarına nasıl daha açık olabilir? İşte şeyler, yaka kartlarıydı, vizeler de bilmem ne, artı dijitalde ve de mesela bizim yapacağımız zirvede bir gün yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş mesela nasıl olaysız ve nasıl nasıl diyeyim, sorun yaşamadan geçer. Bunlar üzerine çalışan, bunlarla ilgili mesela bir safety guide, işte güvenli rehber falan oluşturan bir örgütle işte dün muhatap olduk. Oxfam'la muhatap olduk. Bunun gibi hem daha önceden Halkların İklim Zirvesi'ne katılmış örgütlerle bir araya geliyoruz. Hem de bizimle belki hani geçici bize hani destek verebilecek başka örgütlerle bir araya geliyoruz. Temsilcilik düzeyinde gidiyoruz, evet. Bugün gideceğimiz mesela faaliyette de bir filantropistlerle tanışacağız. Bakalım nasıl olacak. Tam da bu yüzden şey demek istiyordum. Yani belli ki burası mesela Türkiye'den toprağımızı vermiyoruz platformundan, mesela birinin gelmesi gereken. Aynı zamanda mesela keşke içeride olmasaydı, Osman Kavala gibi birinin gelmesi gereken bir alan.
1: Bu şekilde çok sayıda sivil toplum temsilcisi bir araya gelip birlikte işte neler yapabileceklerini konuşuyorlar diyorsun.
0: Evet. Yani Halkların İklim Zirvesi'nin biraz küçük bir organizasyonel versiyonu gibi bir şey.
1: Ama şey,
0: Çünkü
1: bu arada uluslararası herhalde, değil mi bu? Yani Londra
0: tabii
1: İklim Haftası diye geçiyor ama çok, yani İngiltere dışından herhalde çok sayıda katılım var yine.
0: bizim en büyük muhataplarımız Belem'den gelen arkadaşlar. Şey var
1: Brezilya,
0: bu.
1: COP30'u örgütleyenler yani.
0: Evet.
1: COP30'da alternatif zirveyi örgütleyenler.
0: Aynen öyle. Hem alternatif zirveyi örgütleyip hem de işte bu ünlü içerisi dışarısı stratejisi var ya, hani içeriden dışarıya haber taşıyacağız da dışarısı da ona göre bir bu konuyu kendi içine konuşacak, o da içeriye bildirecek falan, böyle bir şey var. Çok iyi anlatamadım belki ama şöyle.
1: Evet.
0: Sen anlatsan belki daha kolay olabilir.
1: COP zirvesi sırasında bir içeriye girebilme hakkı badge olan ve içeride bulunan bu görüşmeleri, delegasyonları takip edebilenler var. Bir de dışarıda alternatif zirveci etrafında bir araya gelmiş aktivistler oluyor. Bu iki grup arasındaki ilişkiden bahsediyorsun, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye diye.
0: Evet, maksadı da şu, bu ilişkiyi tutmanın. Şimdi COP bir şey tartışıyor. Yine mesela yenilenebilir enerji örneğini vereyim. Diyor ki yenilenebilir enerjiyi biz işte destekleyeceğiz. Ama biz de diyoruz ki sen bunu desteklemek istiyorsun ama bir enerjinin distribüsyonu, dağıtımı ve de yani üretimin, hem üretiminde hem dağıtımında bir önce halklara sor bakalım. Çünkü yerli halk belki diyor ki sen benim tarlamın üzerine onu koyamazsın. O çünkü böyle bir etki yaratacak vesaire. Bir de bizim ünlü ÇED raporlarımızı falan düşününce bu
1: Evet.
0: içerisi dışarısı muhabbeti çok mühim. Çünkü biz bazı taleplerimizi bu şekilde iletmek zorundayız içeri. Avantajımız ne? Sivil toplum olarak içeri girebilen sivil toplum üzerinden iletebiliyoruz bunları. Bir de başka bir şey öğrendim. Bu Oxfam'dan geliyordu dediğim arkadaşımız Santa Marta'daki halkların iklim zirvesi gibi bir şey yapmış onlar ama birazcık daha kapalı, yani daha böyle STK profesyonellerinin olduğu bir şey yapmışlar diye anladım. Onlar da
2: Bolivya'daki değil mi?
1: hayır,
2: Bolivya'da.
0: Kolombiya, Kolombiya.
2: Şey, Kolombiya'da. Affedersiniz.
0: Evet, Kolombiya'dakinde. Orada şöyle olmuş, BM raportörü gelmiş bunlarla, işte BM insan hakları üzerine raporlar yazan bir tane raportör gelmiş onlarla bayağı bir muhatap olmuş. Ve burası üzerinden kendi istediklerini veya söylediklerini BM'ye aktarılabildiğini düşünüyorlar. Yani o yüzden önemli bizim orada hani.
1: Bir ara formül bulmuşlar yani Kolombiya'daki konferansta.
0: Evet, bir de şu var, yani şimdi halkların iklim zirvesinin hiç yapılmadığını varsayalım. O zaman hiçbir zaman bu sözü bu kadar büyük bir şekilde, sesli bir şekilde geçirme imkanın yok. Ancak
1: Evet.
0: onu yaptığında orada hem varlık gösteriyorsun hem de içeriye doğru sürekli bir mesaj aktarmaya çalışıyorsun. Bize bir şey sordular ama dün bu resmi zirvenin alanında renkli zonlar var, işte bölgeler. O bölgelerden hani
1: Yeşil,
0: STK'lar için,
1: mavi gibi zonlar var, alanlar var, evet.
0: o bölgelerden STK'lar için olanlara girilebilecek mi halkların iklim zirvesi ekiplerinden dediler. Biz de hani iki tarafa birden girip çıkabilecek insanlar olduğunu, ancak Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının katiyen kabul edilmeyeceğinden işkillendiğimizi söyledik. Hani orada bir şey, çünkü onlar yani buradaki özellikle bu hafta kapsamındaki insanlar dediğim gibi işin profesyonel olduğu için bu inside outside, içerisi dışarısı stratejisini çok önemsiyorlar. Orada biraz küçük de olsa kaygımız var.
1: Evet. Peki, Ömer Bey, eğer sizin sorunuz yoksa.
2: Yok, hayır, yani bu çok büyük belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda böyle görüşmeler çok yararlı. Nasıl gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği konusunda. Onun için Tuğçe'nin verdiği bilgiler o anlamda çok besleyici, yararlı oluyor yani.
1: Evet. Peki, senin daha toplantıların var gün boyunca. Daha fazla tutmayalım Tuğçe. Çok teşekkür ederiz katıldığın
0: Çok
1: için.
0: ben
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim.
1: Görüşmek üzere.
2: Ben görüşmek üzere, hoşça kal.
0: görüşmek üzere.
2: Evet,
0: Evet.
2: biz devam edelim. Bu iklim meselesinde ilginç bir haber de Guardian'dan vardı. Geliyordu. Yani İklim Değişikliği Komitesi Başkanı Nigel Topping, Britanya'da yani, bu ciddi geri dönüşler, Britanya'nın net sıfır politikasının zayıflatılacağına dair gelişmeler olduğunu izlemiş ve bunu da baş iklim danışmanı olan Britanya'nın İklim Değişikliği Komitesi'nin bu ekonomiye de büyük zarar verir diye de bir açıklama yapmış. Yani bu çok yakından takip etme imkanı bulamadığımız ama önemli şeyler. Biraz önce Tuğçe'nin de bahsettiği konulara da değiniyor. Yani Fiona Harvey'in çevre editörünün söylediği, Britanya'nın bir yandan da çelişmeli bir şekilde net sıfır politikasını zayıflatma peşinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve onun da bütün gerçek ekonomiyi de dağıtacağını ve zarar vereceğini ona söylüyor. Öyle bir uyarı da gelmiş yani.
1: İngiltere'de bütün diğer devletlerde sürekli olarak kendi planlarını itiraf etmenin peşindeler diyebiliriz. Yani Labour'ın, yani İşçi Partisi'nin başında Jeremy Corbyn varken bir yeşil yeni düzen ilan edilmişti. Bu çok iddialı bir, çok önemli bir gelişmeydi aslında. Belki de en kuvvetli
2: Evet.
1: iklim programı olacaktı eğer Corbyn kazanmış olsaydı Labour'ın başındayken. 10-15 yıl içerisinde sıfır emisyona geçmeyi ve çok ciddi bir sosyal dönüşüm içeriyordu, bir taslağı içeriyordu bu yeşil yeni düzen. Fakat muhafazakarlar kazandı. Onlar çok daha tabii ki yumuşak bir net sıfır işte sürecine girmişlerdi. Fakat onun bile kendi ilan ettikleri programı İyiliş ettiler hatırlarsanız. Birkaç defa değişti zaten başbakan vesaire. Sonra da Starmer Jeremy Corbyn'i partiden atıp partinin başına geçtikten sonra o gelmişti. Güya muhafazakarlardan sonra kuvvetlendirecekti işte iklim hedeflerini İngiltere'nin, ama onun döneminde de iyiliş edilmeye devam edildi. Kendi koyduğu İngiltere'nin kendi koyduğu hedefler.
2: Evet ve bunun tam bir uzantısı olarak demin sözünü ettiğim Fiona Harvey haberinde de Guardian'daki Keir Starmer'ın istifasından sonra Britanya Başbakanı Labour'ın lideri yani şeyin İşçi Partisi'nin kendisinin yerine geçmesi beklenen Andy Burnham'ın da bütün bu konudaki yeşil politikalar konusundaki tavrını ciddi bir eleştiriye tabi tutulduğundan da bahsediliyor. Çünkü daha önce Burnham offshore yani deniz aşı üzerindeki rüzgar türbinlerinin ve yenilenebilir enerjinin hamlelerini destekliyormuş. Ama şimdi onun danışmanlarından bazılarının yeni bir reendüstriyalizasyon ne demekse bu, yeniden sanayileşme gibi bir iddiayla ortaya çıkmışlar. Bu terminolojiye hakim olmak son derece zor. Net sıfıra ulaşmak için yeni bir endüstrileşme gerekiyor demişler. Bu da halbuki ekonomistlerin açıkça söylediği gibi, Haluk'la da konuştuğumuz gibi birçok defa, bu ikisinin birbiriyle karşı olduğuna değil, tam tersine birleştirici, birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Ama bu konuda yeni başbakan adayı Andy Burnham bu konuda değilmiş anladığım kadarıyla. Yani tam bir kargaşa da orada hüküm sürüyor yani.
1: Yani yeniden endüstrileşmeyi savunuyor muymuş, savunmuyormuş, ben şeyini anlayamadım. Karşıtı mıymış bunun?
2: Yani yeniden endüstrileşmeyi savunurken bazı danışmanları net sıfırda bu olmaz filan diyorlarmış. Halbuki
1: Yani
2: iktisatçılardan açıkça bu ikisinin birbirini bütünleştirdiği söylenir.
1: Çünkü
2: Karşı değil buna.
1: endüstrileşme, yani şöyle söyleniyor zaten, sıfır emisyon hedefine ulaşırken aynı zamanda istihdamı artırmanın yöntemleri, yani nedir? Güneş panelleri üretimi için daha fazla fabrika, elektrifikasyon için daha fazla şebeke, işte demir yolları, toplu ulaşımın artırılması, bireysel taşıma yerine, hatta trafiksizleştirme mahallelerde vesaire, kent içlerinde. Bunlar için tabii başka bir tür sanayi, yani çeşitli sanayi işleri gerekiyor. Hatta biz biliyorsunuz Suda ve Tuna ile birlikte bir Onarım Çağı diye bir yeni programımız da var. Geçtiğimiz günlerde Jonathan Neale'le, o da kendisi İngiltere'de kampanya yapmıştı. Onunla konuşmuştuk. Söylüyordu, iklim istihdam demek sanayi işleri demektir aslında diye. Sanırım onu kastediyorlar. Yani hem istihdamı arttırmak hem de iklim değişimiyle mücadele etmek mümkün.
2: Evet, yani ısı pompaları filan meselesi
1: Tabii.
2: üzerinde de ayrıntılı tartışmalar oluyor ama bu ikinci büyük sıcak dalgasının altında şimdi okullar kapandı, sağlık uyarıları var, kırmızı alarmlar filan. Yani bu ısı pompalarının filan çok önemli artışı bekleniyor filan diye de
1: Evet.
2: söyleniyor ama neler olacağı büyük bir belirsizlik devam ediyor yani.
1: Peki.
2: Evet.
1: Nasıl devam edelim Ömer Bey?
2: Valla yani bir
1: Dün isterseniz yani şimdi iklim haberlerine böyle bir anda geri dönmüş
2: geri
1: olduk ama
2: döndük.
1: Türkiye'den fosil yakıt şirketleriyle ilgili çok ilginç bir gelişme olmuştu dün. Ona bakalım isterseniz.
2: Evet, onunla tamamlayalım bu bölümü.
1: Akaryakıt sektörüne operasyon düzenlendi dün. Toplam 6 şirkete el kondu. Fosil yakıt şirketine, 10 şirkete de kayyım atanmış. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ile 400 bin ton LPG, yani sıvılaştırılmış gaz ithalatı gerçekleştirdiği ve vergi kaçırdığı iddiasıyla 6 şirkete el konulduğunu açıkladı. 10 şirkete kayyım atanmış, 27 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılmış, vergi kaçakçılığından dolayıymış bu.
2: Kavramak çok kolay olmuyor. Yani ama Avgaz Enerji, BDY Group Yatırım AŞ, Bir Hat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol AŞ, LP Gaz Enerji Anonim Şirketi, PET Gaz Anonim Şirketi, Set Gaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi, Yiğitler Üretim ve Enerji Anonim Şirketi, Ras Otomotiv İthalat ve İhracat Anonim Şirketi olmak üzere aralarında toplam 10 şirkete kayyım atanmış. Ve bu
1: Evet, yani el konmuş yönetimine. Şimdi bu yöntemi ama kenara koyalım bence.
2: evet.
1: Birbirimizle diyorsun çünkü fosil yakıt şirketlerine el konması gerektiği iklim hareketinin de taleplerinden bir tanesi, bir azınlık grubundan söz ediyoruz. Bütün gezegenin, bütün bir canlı yaşamının canını okuyan. Demek ki olabiliyor, vergi kaçırıyorlar diye el konabiliyorsa bütün bir gezegenin yaşamını tehdit ediyorlar diye de el konulabilir o zaman. Öyle değil mi?
2: Öyle
1: Bu
2: bir
1: yöntem
2: rahat bir
1: dursun kenarda.
2: mantık düşünülebilir yani. 10 şirkete kayyım atanmış durumda. İstanbul, Ankara yani en büyük Türkiye'nin en önemli şehirleri var. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete de el konmuş.
1: Evet,
2: Yani.
1: bunlar varlık fonuna, TMSF'ye aktarılıyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük holdingi konumuna gelmiş durumda. 1.000 küsur şirket mi ne var şu anda kayyım atanan bu şekilde TMSF'ye bağlı. Yani normalde bir ulusallaştırma olduğunda yani işte bir değerini veriyor devlet, değil mi? Ödüyor o
2: Evet.
1: şirkete. Ondan sonra el koyuyor yönetimi. Bunda ise durum böyle değil. 5 kuruş para ödenmiyor. Tam da aslında iklim aktivistlerinin savunduğu şekilde yönetime el koyuyorsunuz. Ondan sonra o şirketi işletiyor devlet. Yani mesela şimdi bu el konulan şirketlerden yavaş yavaş fosil yakıtlardan çıkış şeyi de uygulayabilir bu anlamıyla.
2: Hatta hızlı bile
1: Evet,
2: yapabilir bu
1: evet.
2: son
1: Çok iyi
2: yeni
1: yöntem yani.
2: sıcak dalgaları karşısında. Ama ben bir şey itiraf edeyim, tahmin etmiyorum
1: Evet, peki.
2: böyle davranacaklarını. Senin ne düşündüğünü bilmiyorum
1: Evet, umutlu olalım.
2: Ömerciğim.
1: COP31 sürecinde belki sürpriz yapar hükümet.
2: Evet, belki de. Biz şeylere de alıştık, Kılıçdaroğlu'nun sürprizlerine de.
1: Evet, bir daha.
2: Belli olmaz yani, İBB iddianamesini okumadım demişti.
1: Evet, doğru.
2: Gazeteci Barış Yarkadaş da bu ifadeye ne demiş? efendiliğini bozmuyor, geçiştiriyor demiş.
1: Anlatmak istemiyor diye şey. Barış arkadaş da gazeteci, Kılıçdaroğlu'na yakın diye biliniyor. O yüzden de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun bu neden İBB iddianamesini okumadığını söylediğine yönelik açıklama yapıyor.
2: Ya adam
1: Anlatmak
2: anlatmak
1: istemiyor. Aslında
2: istemiyor.
1: okudu ama anlatmak istemiyor demeye
2: Efendiliğini
1: getirdim.
2: bozmuyor diyor.
1: Evet.
2: Ya okumadım deyip geçiştiriyor demiş.
1: Evet.
2: Eski bir
1: Çünkü
2: laf vardı.
1: muhtemelen yani nasıl bir sonuca varıyoruz? Muhtemelen bu İmamoğlu'na yönelik iddiaları okuyup aslında yani doğru olduğunu belli ki düşünüyor. Ama bunu anlatmak istemiyor. O yüzden efendiliğini bozmayıp geçiştiriyor demiş Barış ya arkadaş.
2: Evet. Eski bir terim geldi aklıma ama söylemeyeceğim.
1: Peki söylemedin.
2: Hadi o zaman ara verelim.
1: Tamam.
2: Ve yeni programımıza devam edelim Vasim'le ve Ferhat'la.
3: Açık Gazete.
4: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Deniz. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde yapay zekanın yanlış kullanımının birçok alanda risk oluşturduğunu öğrendim. Özellikle eğitim alanında öğrencilerin ödev ve projeleri tamamen yapay zekaya yaptırması öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor. Sağlık, medya ya da finans benzeri sektörlerde de yapay zeka nedeniyle yayılan yanlış veriler risk oluşturuyor. Bu nedenle yaşamımızın her alanında yapay zekanın aslında bilinçli ve etik kullanılması gerektiğini daha iyi öğrendim.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
2: Merhaba herkes. 11 Haziran 2026'da The Guardian gazetesi yazarı ve The Redoubt dergisinin editörü Charles Davis ile röportaj yapma fırsatı buldum. Portekiz'de düzenlenen Yeniden Göç Zirvesi, Remigration Summit, röportajımızın ana konusuydu. Az sonra bu röportajı dinleyeceksiniz. Portekiz'de geçen hafta 6 Haziran Cumartesi günü yüzlerce aşırı sağcı aktivist göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesini savunan yıllık Remigration Summit, Yeniden Göç Zirvesi için bir araya geldi. Eski ABD sınır devri komutanı Grigory Bovino ve beyaz milliyetçi lider Jed Taylor, Almanya'nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD Partisi ile İspanya'nın Vox Partisi'nden seçilmiş yetkililerle birlikte VIP konuklar arasındaydı. Diğer katılımcılar arasında Genç Cumhuriyet Kulübü Başkanı Stefano Foti de vardı. Peki Mayıs ayı sonlarında neler oldu? Bahsettiğim gibi neo-naziler ve beyaz milliyetçilerle birlikte ortaya çıktı ve bu konferansta bazı araştırmacıların etnik temizlikle karşılaştırdığı organizatörlerin göçmenlik gündemini destekledi. Şimdi Avusturya'nın Viyana kentine gidiyoruz. The Guardian gazetesi için yazarı ve aynı zamanda Redoubt'u yöneten muhabir ya Charles Davis ile konuşacağız. Charles'in son yazısının başlığı basın dünyanın önde gelen faşistlerin bir araya gelmesini neden görmezden geldi. Charles bizi katıldığı için çok teşekkür ederiz.
3: Evet, beni konuk ettiğinize teşekkürler Vasim. Sadece küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Zirve 30 Mayıs'ta yapıldı. Bu yüzden giriş konuşmanızı yaparken 6 Haziran değil 30 Mayıs diye değiştirebilirsiniz. Teşekkürler.
2: Tabii röportajın ardından ses kaydı ve metin üzerine konuştuklarımızı dikkate alarak düzeltmeler yapacağız. Teşekkürler. Şimdi öncelikle sizden ricamız Remigration, yeniden göçün ne olduğu ve Bovino'nun orada buluşmasının önemi hakkında konuşmanızı rica edeceğim. Grigory Bovino, Portekiz'deki yeniden göç konferansında ne yapıyordu?
3: Tabii, yeniden göçle başlayalım. Bu terimi ben ilk kez birkaç yıl önce, hatta 2023'te duydum. Terim Martin Selner adında Avusturyalı bir beyaz milliyetçi aktivistle yakından bağlantılı. 2023'te Selner, Almanya'nın aşırı sağ partisi olan AfD'nin Alternatif für Deutschland, Almanya için alternatif, üst düzey liderleriyle bir araya gelerek bu konuyu, yani yeniden göç tartıştı. Ve bu toplantı hakkında haberler yayıldığında Almanya genelinde protestolara neden oldu. Çünkü yeniden göç sadece ülkede yasa dışı olarak bulunduğunu söyledikleri göçmenleri uzaklaştırmakla ilgili değil. Bu klişeye ya da kim Alman, kim Avusturyalı, kim İsviçreli, kim İspanyol olduğuna dair beyaz milliyetçi fikre uymayan insanları uzaklaştırmakla ilgili. Yani yeniden göç aslında Martin Selner ve diğer aşırı sağcı komplo teorisyenlerinin büyük ikame olarak adlandırdıkları şeye verilen politik bir yanıt. Bu işte küresel elitlerin Avrupa'daki beyazları ve Kuzey Amerika'daki beyazları gelişmekte olan ülkelerden gelen göçmenlerle değiştirmek için komplo kurdukları fikri. Bu açıkça bir komplo teorisi ve aslında Nazi ideolojisine dayanıyor. Çünkü genellikle bunu yapan küresel elitlerin Yahudi olduğu fikriyle birleştiriliyor. Hatta bu Nazi ideolojisine daha da yakın bir durum. Zira Naziler için Holocaust'un kökeni senin gibi bu. Biliyorsunuz Naziler bazı Alman vatandaşlarının diğerlerinden daha Alman olduğuna karar vermişlerdi. Ülkede ne kadar süre yaşadıkları hiç önemli değildi. Mesela Anne Frank'i düşünün. Anne Frank'in ailesi Almanya'daki kökenlerini yüzlerce yıl geriye kadar izleyebiliyorlardı. Ama bu Alman aşırılıkçılar için önemli değildi. Onlar gerçek Alman değillerdi. İşte yeniden göç de aslında budur. Yasal statünüzün olup olmadığı, sığınma hakkı verilmiş olup olmadığınız, büyük anne ve babanızın vatandaş olup olmadığı önemli değil. Eğer klişeleştirilmiş beyaz Alman, beyaz Avusturyalı veya beyaz İsviçreli gibi değilseniz gitmeniz gerekir. Ve bence Greg Bavino bunu bize gerçekten açıkça anlattı. Bana onun neden orada olduğunu sordun. Kendisi elbette ABD'deki Trump yönetiminin eski yüzü, onların toplu sınır dışı etme gündeminin de simgesi. Birkaç ay önce Minnesota'nın Minneapolis kentinde bazı protestocuların vurulması ile ilgili bir tartışma çıktığında görevinden uzaklaştırıldı. O yani bir nevi günah keçisiydi ama aşırılıkçı olduğu için görevden alınmadı. Görevden alındı çünkü suçun üstüne alacak birine ihtiyaçları vardı. Yani bir yandan Greg Bavino'yu bu konferansa katıldığı için aslında minnettarım ona çünkü bu sayede pek çok insan bu konuyu konuşmaya başladı. Daha önce olduğu gibi bu konu sadece aşırı sağ takip eden bizlerin dikkatini çeken bir şey görünüyordu. Greg Bavino'nun X platformuna çıkıp bu açıkça neonazi olan aktivistlerin yanında yer alacağım demesi ve onları neden neonazi olarak nitelendirmenin doğru olduğunu düşündüğümü daha ayrıntılı olarak açıklayabilmemizi sağladı. Onun bu davranışı konuya gerçekten daha fazla dikkat çekti. Ama bu durum çok açıklayıcıydı. Oraya gittiğinde bunu söylemedi. Yani tekrar söyleyeyim. Oraya gittiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyon kaçak göçmeni ortadan kaldırmamız gerektiğinden bahsetti. 100 milyon. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 350 milyon civarında. Yani her 3 Amerikalı'dan birini, her 4 Amerikalı'dan birini ya da ortadan kaldırmaktan bahsediyor. Ve elbette bu konu hakkında konuşan her güvenilir uzman Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun belgeler olmadan giriş yapmış belki 12 milyon insan olduğunu söyler. Yani en fazla 12 milyon. Dolayısıyla Greg Bavino 100 milyon dediğinde az önce yeniden göç hakkında söylediğim şeyi açıklıyor. Bu sadece dar bir yasal tanımla yasadır. Dışı sayılan insanları ortadan kaldırmakla ilgili değil. 100 milyon yani yine bu Amerikalıların dörtte biri demek. Bu kesinlikle burada Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş yasal statüsü olan insanlardan kurtulmak anlamına geliyor. Ve bence bu aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Trump yönetiminin doğum hakkı vatandaşlığı denen şeyi ortadan kaldırmaya çalıştığı bağlamında değerlendirmek gerekirse tabii bunu, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğarsanız vatandaşlık alırsınız. Bu durum iç savaşın ardından anayasanın değiştirildiği 1865 yılından beri böyledir. Bu konuda paçayı sıyırabilecekler mi bilemem ancak yüksek mahkeme doğuştan vatandaşlık hakkını ve bu hakkın kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendiriyor olabilir. Ben bunu yapacaklarını sanmıyorum ancak Trump yönetimi ve çevresindekilerin bunu meşru görmemesi bence onların sadece ülkede yasa dışı olarak bulunan bu dar kesime odaklanmadıklarını da gösteriyor. Greg Bavino onların bu ne demek istediklerini açıkça ortaya koyarak bunu gerçekten ortaya çıkardı. Ve o 100 milyon dediğinde bu Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan rakamlar vermeye başlamasından sonra geldi. Donald Trump 20 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini söyledi. Sonra bu rakam 25 milyona çıktı. Ardından da 30 milyona çıktı. Yani bu durum tek başına onların sadece geniş bir yelpazedeki insanları sınır dışı etmek istemediklerini gösteriyor.
2: Evet, aynen öyle. Bu bağlamda Donald Trump ve yönetiminin genel olarak bu fikri nasıl ilerlettikleri ve öne çıkardıkları konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi vermenizi rica edeceğim. Ve ayrıca Dışişleri Bakanı yeniden göç için bir ofis kurmaya taahhüt ettiği söyleniyor. Bu konudaki durum nedir? Ofis kuruldu mu? Ve amacı nedir?
3: Yeniden göçten bahsettiğimizde bir yandan politikacıların söyledikleri var. Onlar bunu biraz süsleyip yumuşatıyorlar. Bir de aktivistlerin söyledikleri var. Portekiz'de bu zirvede Greg Bavino ve diğerleri bunun ABD'ye de veya Avrupa'da yasal olarak bulunan insanları ortadan kaldırmak anlamına geldiğini açıkça belirtiyorlar. Trump yönetimine kendilerinin kullandığı bir terim olan yeniden göç hakkında sorarsanız bilirsiniz biz bunu her zaman yasa dışı suçları ortadan kaldırmak için kullandığımız anlamıyla kullanıyoruz derler. Ama aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi Dışişleri Bakanlığı bir yeniden göç Barış Departmanı oluşturmaya çalışıyor. Bildiğim kadarıyla bu henüz faaliyete geçmedi ama bence bu pek de önemli değil çünkü aynı politikayı izliyorlar. Yani yeniden göç dairesi tıpkı Almanya'daki AfD gibi "Aa, vatandaşları kastetmiyoruz, burada yasal olarak bulunan insanları kastetmiyoruz" derler. Ama o zaman onların gerçekten ne yaptıklarına bakmak gerekir. Yani Trump yönetimi yasa dışı göçmenler yaratıyor. Bununla kastettiğim önceki yönetimler tarafından ülkeye kabul edilmiş kişilerin yasal statülerini ellerinden almalarıdır. İşte Haiti'den gelenler, Latin Amerika'dan gelenler geçici koruma statüsü denen statüyü almış ya da ABD'de kalmalarına ve çalışmalarına izin veren şartlı tahliye statüsü almış kişilerdi. 2024 seçim kampanyasını hatırlarsınız. Ohio'nun Springfield kentine taşınan ve Donald Trump'ın nefret kampanyasının hedefi olan çok sayıda Haitili vardı. Bu insanlar orada yasal olarak bulunuyorlardı. Trump onların yasal statülerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani sınır dışı edilmelerini meşrulaştırmak için daha büyük bir yasa dışı nüfus yaratıldığını görüyoruz. Ancak yeniden göç kavramına dönersek, Donald Trump bunu kendisi teşvik etti ve Dışişleri Bakanlığı sanırım bu departmanı oluşturmak için çalışıyor. Ama söyledikleri şey temelde insanları ayrılmaya teşvik etmek istediğimizdir. Yani yasal statüsü olan insanlar zaten şunu söylüyorlar. Burada yasal olarak bulunan statüsünü henüz elinden almadığımız insanları hedef alıyoruz. Sadece onları kendi gözlerinde gerçek ülkelerine dönmeye teşvik etmek istiyoruz. Ve tabii ki hükümet bunu yaptığında yani ne kadar bunu sınır dışı etme gibi bir şey olmadığını, sizi kelepçeleyip bir uçağa bindirip memleketinize geri gönderme gibi bir şey olmadığını söyleseler de aslında hükümeti söylediği şey hayatınızı biraz daha zorlaştırmak istediğidir. Sanki mafya gelip size söylediklerimizi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz diyor gibi. Yani yoksa başın belaya girebilir. Bence bununla kastettikleri şey birinin çalışma izni almasını zorlaştıracağız. Birinin eğitim almasını veya hak ettiği devlet yardımlarını almasını zorlaştıracağız. Vergi ödüyorsanız işsizlik yardımı alamayacaksınız. Ya da daha da önemlisi son zamanlarda gördüğüm kadarıyla çocuklarınız eğitim alamayacak. Yani devlet okuluna gidemeyecekler. Yani ebeveyn olarak bir karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu insanlık dışı değil mi? Çocuklarınızı eğitimden mahrum bırakmak istemezsiniz ama hükümet şöyle diyecek. Bakın, sizi gitmeye zorlamıyoruz ama kararınızı çok da kolay bir hale getirmiyoruz.
2: Ve şu anda mümkünse bir karşılaştırma yapmanızı ya da bir tarihsel paralellik kurmanızı rica edeceğim. Zira bu büyük ikame komplo teorisinden bahsederken bu kavramı kendisi, bu temin kendisi de bize yabancı değil. Bu bağlamda Nazi Almanya'sındaki Yahudiler ile ilişkilerinde bu yeni de göç kavramını bir karşılaştırma yaparak biraz daha ayrıntılı açıklama şansınız var mı?
3: Bence bunun nedenlerinden biri de tarihsel geçmiş. Yani tekrar geriye dönüp Nazi Almanya'sına baktığımızda onlar Yahudi nüfusunun meşru bir şekilde Alman olmadığını kararlaştırmışlardı. Ne kadar süredir orada oldukları da önemli değildi ve bu nüfusu ortadan kaldırmak istiyorlardı. Yani Holokost başlamadan önce Yahudileri tüm yerler arasında Madagaskar gibi yerlere zorla göndermek gibi büyük planlar vardı. Yani bu yasal olarak orada bulunan ancak sizin meşru saymadığınız bir nüfusu sınır dışı etmeye çalışmakla tarihsel bir bağlantısı var. Bu arada sorunuzun ikinci kısmı neydi?
2: Tarihsel olarak Nazi Almanya'sında Yahudilere atfedilen bu yeniden göç fikri hakkında bir şey sormaya çalışıyordum.
3: Tamam. Evet, aynen öyle. Bir yandan tarihsel bir bakış açısı var. Bir yandan da modern antisemitik bir versiyon var. İşte Elon Musk'ın bile X'te desteklediğini gördüğünüz gibi. Bu elbette tamamen yanlış olan şu fikre dayanıyor. Yahudiler kendilerini ayırt etmeyi zorlaştıracağı için daha çeşitlilik içeren bir ülke yaratmak istiyorlar. Yani İnsanlar bunu savunduklarında bazen antisemitizmle ilgileri olmadığını iddia ediyorlar. Bence Elon Musk'ın bu fikri desteklediğini gördüm. Bilirsiniz yani Yahudilerin tarihsel olarak baskı gördüğü ve korkunç suçların kurbanı olduğu fikrini destekliyorlar. Dolayısıyla bir ülkede hedef alınabilecek tek azınlık olmak istemeyecekleri mantıklı geliyor. İşte bu yüzden bunu yapıyorlar. Ve tabii ki bu antisemitik bir komplo teorisi. Çünkü tahmin edin ne oldu? Trump yönetimine bakarsanız bu yönetim Yahudi Amerikalılar tarafından yönetilmiyor. Büyük ölçüde beyaz, Anglo-Sakson, Hristiyan erkekler tarafından yönetiliyor. Ve onlar da bu işin için içindeler ve göçmenlik politikasını belirleyen önceki yönetimler de Yahudiler tarafından belirlenmemişti. Ama gördüğümüz şey bu fikrin var olduğu, Yahudiler tarafından oluşturulmuş gibi öyle kitlesel katliamlara ilham vermiş. Birkaç yıl önce Pittsburgh'daki Tree of Life sinagogunda yaşanan olaya da saldırıyı gerçekleştiren kişi bu sinagogu hedef almıştı. Çünkü o sinagogu Hebrew adlı ABD'ye gelen mültecilerin yeniden yerleşimini kolaylaştıran bir mülteci derneğiyle ilişkilendiriyordu. Yani onu harekete geçiren temel neden bu insanlar, bu Yahudiler göç politikasından sorumlu düşüncesiydi. Aslında birkaç yıl önce ben de San Diego dışında meydana gelen bir başka bir sinagog saldırısına da yerinde haber yapmıştım. O saldırının da motivasyonu aynıydı. O sinagoga girip rastgele ateş açmış ve masum bir yaşlı kadını öldürmüştü. Manifestosunda bunun nedeninin bu Yahudilerin büyük ikameden sorumlu olmaları, yani kitlesel göçten sorumlu olmaları olduğunu düşündüğünü açıkça belirtmiştim. Yani evet, tarihsel bir bakış açısı var. Kitlesel sınır dışı etmeler ve yeniden göç her zaman Yahudilerle ilişkilendirilmiştir. Bir de kurbanı suçlama var. Şöyle diyorsunuz mesela, tamam, Holokost'un gerçekten kötü olduğunu kabul etseniz bile Yahudilerin buna tepki olarak daha çeşitli, çok kültürlü bir ülke yaratmaya çalıştığını söylüyorsunuz. Tanrı korusun, değil mi? Sanki bir ülkenin çeşitlilik ve çok kültürlülük içermesi Tanrı'nın istemediği bir şeymiş gibi. Ama eğer beyaz milliyetçiyseniz ve bunu açıkça sakıncalı buluyorsunuz, suçlayacak birini ararsınız. Ancak yüzlerce yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı fiilen yöneten beyaz kardeşlerinizi suçlamak istemezsiniz. Saldırabileceğiniz başka bir azınlık grubu bulursunuz ve tabii ki halka açık yerlerdeyken, çünkü Nazi olmak ve antisemit olmak, yani bunların kötü şeyler olduğunu bilirdik. Bunun arkasına saklanmaya çalışırsanız ve Elon Musk gibi Yahudileri bunu yaptıkları için suçlamıyorum ama bunu kendilerini savunmak için yapıyorlar derseniz.
2: Charles, size bir şey daha sormak istiyorum. İki sorum daha var ama birleştirerek soracağım. Dinleyiciler, özellikle Türkiye'de yaşayan dinleyiciler, bu ironik kelime, yani re-migration, yeniden göç terimini anlayabilecekleri şekilde birleştirmek istiyorum. Yani bu kelimeyi sınır dışı etme yerine kullanıyorlar. Bu kelimenin, bu teriminin kullanılması hakkında ne düşünüyorsun? Bana çok zihin karıştırıcı, kafa karıştırıcı geliyor ama derinlemesine incelediğimde bazı araştırmacıların da söylediği gibi aslında bu bir etnik temizlik. Bir yeri yenilemek değil. Bu başka bir şey. Yani sınır dışı etme ile yeniden göç arasında hiçbir fark yok. Bunu somut bir şekilde açıklayabilir misiniz?
3: Evet, evet, elbette. Bence yeniden göç terimi ironik bir şekilde birbiriyle çelişen iki amaca hizmet ediyor. Sürkünü hepimiz anlıyoruz ve kafamızda bir resim canlandırabiliyoruz. Bir polis memurunun bir göçmene kelepçe takıp onu uçağa bindirerek zorla ülkeden uzaklaştırmasıdır bu. Yani yeniden göç derseniz, internette aşırı sağcı propagandaları araştırarak çok fazla zaman geçirmeyen normal bir insansanız, yeniden göç en azından sınır dışı edilmeden biraz daha kulağa hoş geliyor. Bence ama öyle. Ama aynı zamanda bu daha geniş kapsamlı, daha aşırı bir politika. Bence Almanya'daki AfD ya da Trump yönetimi yeniden göç terimini sınır dışı etmenin kibar bir ifadesi olarak kullandıklarını, aslında eskiden köpek düdüğü siyaseti olarak adlandırılan bir taktiği uyguluyorlar. Bu terim başka bir kökeni olmayan aşırı sağcı ekstremistlerden kaynaklanıyor. Yani yeniden göçten bahsedenler özellikle aşırı sağcı neo-nazi aktivistlerdi. Yani AfD ve Trump'ın bu terimi kullandığını gördüğünüzde onlar bu sert çekirdek aktivist tabanına anladıklarını, aynı fikirde olduklarını ve bildiklerini işaret ediyorlar. Ve bu bir yandan biz o kadar aşırıyız, tamamen aynı fikirdeyiz mesajını veriyor. Ayrıca aktivistler de bunu biliyor. Yani AfD ve Trump yönetimi tam olarak aynı gündemi paylaştıklarını, inkar ettiklerini aktivistler Nazistler bununla bir sorun yaşamıyor. Yani. Mesela geçmişte neonazi aşırılık yanlarıyla röportaj yapmış biri olarak onların çok katmanlı bir yapı olduğunu bildiklerini söyleyebilirim. İnternette olmayan normal insanlarla konuşan, belki de aşırıkçılığın bir kısmını inkar eden ve daha yumuşak bir yüzle bunu satmaya çalışan halka açık bir katman var. Ama onlar biliyorlar, aynı fikirde olduklarını biliyorlar. Ve bunu biliyorlar çünkü aşırı sağcı tabanlarına aynı fikirde olduklarını işaret etmekten başka bir amacı olmayan bu terimi kullanıyorlar.
2: Evet, sanki karşılığında bir şey sunuyorlarmış gibi, sanki sen gidersen ben de sana bunun yerine bir şey veririm gibi. Kelime oyunu gibi. Şimdi son olarak size yönetimdeki başka bir üye hakkında bir soru sormak istiyorum.
3: Olur.
2: Eğer onun hakkında araştırma yaptıysanız, Sebastian Gorka'dan bahsediyorum. Sanırım şu anki görevi başkan yardımcısı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadele kıdemli direktörü, üst düzey bir pozisyon. Gorka Donald Trump'a ilk döneminde danışmanlık yaptı, ancak Forward gazetesi onun bir zamanla Macaristan'daki aşırı sağcı Nazi müttefiki bir grupla bağlantıları olduğunu ve Macaristan'da siyasetçi olarak görev yaparken antisemitik ve ırkçı bir paramiliter grubu desteklediğini ortaya çıkardıktan sonra görevinden uzaklaştırıldı. Avrupa'daki aşırı sağ hakkında yaptığınız haberi tamamlamak için onun hakkında araştırma yaptınız mı?
3: Evet, ben Sebastian Gorka hakkında biraz araştırma yaptım ve bence önceki sefer ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bu sefer Trump yönetimine geri dönmesi bu Trump yönetiminin ilk dönemden ne kadar daha aşırı olduğunu gösteriyor. Ve Sebastian Gorka, bence o da özellikle aşırılıkçılarla ilgili tüm bu tartışmanın nasıl çarpıtıldığını ortaya koyuyor. Şu anda etnik temizlik kampanyasını yürütmek isteyen aşırı sağcı aşırılıkçılardan bahsediyoruz. Ve yine Greg Bovino ve diğerlerinin ülkelerindeki her 3 kişiden 4 kişiden birini ortadan kaldırmaktan bahsetmesi etnik temizlik terimini kullanımını haklı çıkarabilir. Doğru diyorsunuz. Bu bir etnik temizlik kampanyasıdır. Ancak Trump yönetimini aşırılıkçılıktan bahsettiğinde ve Sebastian Gorka aşırılıkçılıktan bahsettiğinde bu gündeme karşı çıkan bizleri kastediyor. Şu anda anladığım kadarıyla Sebastian Gorka uluslararası aşırı sağ ile bağlar kurmaya biraz daha az odaklanmış durumda ve daha çok sizin de tarif ettiğiniz gibi terörle mücadele rolüne odaklanmış durumda. Bu da şu an Trump yönetiminde Sebastian Gorka'nın ve Trump yönetimindeki diğerlerinin iç terör tehdidinin sol tarafından, Antifa tarafından oluşturulduğu fikrini savunduğu anlamına gelir. Ve antifaşistler, bunu İç Güvenlik Bakanlığı'nda da gördük. Orada bu yönetimin göçmenlik politikalarını protesto edenlerin uluslararası örgütlerle bağlantılı olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Kısaca DHS olarak bilinen işte İç Güvenlik Bakanlığı, sınır dışı edilmeye karşı çıkan aktivistlerin Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunu bile iddia etti. Yani mevcut sadece aşırılıkçılığa, iktidarda olan aşırılıkçılığa karşı çıkanları karşı kullanılan ve uygulanan aşırılıkçılık teriminin bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve Sebastian Gorka bu konuda öncü bir rol üstleniyor. Sanırım Antifa ve sınır dışı edilmeye karşı çıkan aktivistlerin sıklıkla antisemitizme de bulaşan geniş gölgeli komplocu bir ağın parçası olduğu fikrini tartışmak üzere yakın zamanda bir konferans düzenledi. Çünkü George Soros ve diğer Yahudi milyar derlerim tüm bunları finanse ettiğini söylüyorlar. Ki bu doğru değil ama evet bunu görüyoruz. Aşırılıkçı olan bu yönetimin hayır biz değiliz sizsiniz dediğini ve politikasına karşı çıkanlara karşı hükümeti bir silah olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz.
2: Charles Davis, The Guardian gazetesi yazarı ve aynı zamanda The Readout'un yönetici. Yayınlanan son yazısının başlığı basın dünyanın önde gelen faşistleri bir araya gelmesi neden görmezden geldi. Bu makaleyi Apaçık Radyo web sitesinde yayınladığımızda bağlantısını paylaşacağız. Charles Davis, bizi katıldığın için çok teşekkür ederiz.
3: Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Hüsnü Kapı. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Evet, bu şekilde de programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hüsnü kabul bitti. Bir önemli son dakika haberine alışık durumdayız. Bir baktık ama pek göremedik.
5: Evet.
4: Özdeş Özbay ile beraber. O zaman kapatabiliriz herhalde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Özkan'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük.

Gülten, hepinize günaydın. Didem ben. Bugün yalnızım ve size bol bol müzik getirdim. Radyomuzda ne var ne yok konuşmaya başlamadan önce hadi bir müzikle başlayalım. Morfin'den dinliyoruz Buena.

Morfin'den dinledik Buena. Sabahlığın sıkı dinleyicilerinin bildiği üzere morfine ayrı bir muhabbetim vardır. Ve bugüne de böyle başlayalım dedik. Çünkü program ortaklarım bugün yoktu. Bol bol müzik çalabilecektim. İlk aklıma gelen de morfin oldu haliyle. Andrei'nin de hoşuna gitmiş duruyor. Camın arkasından bana gülümsüyor da. Hadi başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 10.30'da yani sevgili günlükten hemen sonra Açık Yeşil programı var. Ümit Şahin ve Ömer Madra'nın hazırladığı programda. Ümit Şahin malum Bond'dan yeni döndü ve Antalya'da yapılacak COP 31'e 4,5 ay kala ara COP'ta neler konuşulduğunu ve çıkan sonuçları aktaracak. Avrupa'da sıcak dalgasıyla birlikte Londra İklim Haftası da sürüyor ve diğer haberlerle beraber bizden hemen sonra yani saat 10.30'da dinleyebilirsiniz. Açık Yeşil programını her çarşamba olduğu gibi saat 11'de Yeryüzlerinde programı var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırladığı programı bugünkü başlığı Kentte İyilik Hali, İstanbul'un tıbbi topografyası ve şifa mekanları olacak. Bu haftaki bölümde İstanbul'un tıbbi topografyasını ve şehrin farklı dönemlerde şekillenen şifa mekanlarını ele alacaklar. Kent ve sağlık ve iyilik hali arasındaki ilişkiye tarihsel bir perspektiften bakacaklar. Konukları ise

Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Fatih Artvinli olacak ve İstanbul'un hastanelerinden karantina alanlarına, kamusal sağlık anlayışından gündelik yaşam pratiklerine uzanan geniş bir çerçevede kentin sağlık hafızasını konuşacaklar. Sevgili Fatih Artvinli ile bugün saat 11'de Yeryüzlerinde programında. Yeryüzlerinin hemen ardından da Walkman var. Bu yayın dönemi Akif Burak Atlar bizi 80'lere ışınlıyor ve sadece 80'ler dinlediğimiz bu programda 80'lerin ortasından 90'ların başına uzanan pop, rock ve new wave arasında dolaşan güçlü bir seçki bizi bekliyor. Crowded House, Chicago, Foreigner, Prince, Queen, Scandal gibi pek çok grup bugünkü seçkide yer bulmuş. Aşkı, ayrılığı, özgürlüğü ve yeniden başlamayı anlatan bazı pop rock şarkıları dinleyeceğiz. Saat 12'de 80'lerden Walkman programında. Walkman'in hemen ardındansa saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya bizi bekliyor. Büyük yazar Aldous Huxley'nin bu distopik romanını bir süredir Tolga Korkut'un sesinden dinliyoruz. Dinlemeye devam edeceğiz Cesur Yeni Dünya'yı. Ardından da saat 13'te Apaçık Radyo'nun, Açık Radyo'nun 1995'teki ikinci gününden beri yayınını sürdüren Tuna'nın Beriyan'ı programına kulak vereceğiz. Muammer Ketencoğlu'nun seçkisini dinleyeceğiz. Bugün bizi bir savaş coğrafyasına götürüyor, Ukrayna'ya. Ukrayna'dan parçalar dinleyeceğiz. Bir grup yani. Veseli Musiki adını taşıyor bu grup. Neşeli ve coşkulu yorumlarıyla tanınan Ukraynalı bir halk müziği topluluğu. İronik bir biçimde savaşın gölgesinde bu coğrafyadan yükselen müzik son derece canlı ve yaşam dolu. Çünkü halk müziği savaşlardan daha eski, acılara, yıkımlara, sınırlara rağmen yaşamayı, birlikte olmayı ve umudu kuşaktan kuşağa taşımaya devam ediyor. Bugün de Veseli Musiki grubunun parçalarını dinleyeceğiz. Tuna'nın Beriyan'ı programında. Tuna'nın Beriyan'ından hemen sonra Yeşilçam Arkeolojisi bizi bekliyor. Utku Uluer'in hazırladığı programda pek çok konu Yeşilçam'la bağdaşarak yayınımızda yerini buluyor. Ve ondan hemen sonra ise Alla Turca programı var. Alla Turca programında bu bölümde ülkemizde de konserler vermiş Konserhaus, Orkester Berlin ve ona eşlik eden Karadağlı gitarist Miloš Karadaliç için albümü, o albümden kayıtlar seçmişler bizim için. Bugün saat 14.30'da dinleyebilirsiniz. Ben yeterince konuştum, bol bol da müziğim var demiştim zaten. Şimdi Red Hot Chili Peppers grubunun gitaristi olarak da tanınan fakat solo albümleriyle de dikkat çeken bir müzisyen var sırada. John Frusciante'ye kulak vereceğiz. Going Inside.

John Frusciante'den Going Inside dinledik. Sevgili günlük devam ediyor ve kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ne var ne yok konuşmaya, yani 24 Haziran Çarşamba radyomuzda ne var ne yok konuşmaya devam edelim. Saat 15.30'da kalmıştık. Altın Saatler programı var her çarşamba olduğu gibi. Altın Saatler'de bugün Toplumsal Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ahmet Türker'le sivil toplum, afet ve kriz gönüllülüğü, sosyal etki ve toplumsal liderlik, kriz ve gönüllü yönetimi, sosyal girişimcilik ve yönetişim konularını ele alacaklar. Saat 15.30'da Altın Saatleri kaçırmayın diyelim. 16.30'da ise Sakat Muhabbet var. Sağlamcı zihniyete toplumsal bir muhalefet inşa etmeye devam ettiğimiz bu programda Alper Tolga Akkuş, bugün Adanalı yazar ve cam kemik hastası Zekeriya Ünal'ı konuk ediyor. Ünal'la son günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı ve hayli ilgi çeken kitap ve film inceleme videoları ile başlayan sohbetlerinde sakat hareketinin Türkiye'deki mevcut durumunu kendi meşreplerince değerlendirecekler. Saat 16.30'da Sakat Muhabbet programında. Saat 17'de ise Dünyanın Cazı var. Leyla Diana Gücük her çarşamba olduğu gibi direksiyonda bizi bekliyor ve 15 Haziran'da yitirdiğimiz cazın efsane bestecisi, piyanisti Abdullah İbrahim için bir program hazırlamış. Sanatçıyı müziklerindeki huzur ve derinliğiyle selamlayacakmışız. Saat 17'de dinleyebilirsiniz bugün Dünyanın Cazı'nda. Saat 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer gezegenden iklim ve çevre haberlerine kulak vereceğiz. Hemen onun ardındansa saat 18.10'da Açık Dergi programı bizi bekliyor. İksel Mavi Tuna'nın sunumuyla kentteki pek çok etkinliği, kent bu aralar fazlasıyla yoğun devam ediyor. Halbuki yaza gelmiştik, her şey sakinler diye bakarken her yerde bir etkinlik, konserler, sergiler, pek çok şey var. Bugün saat 18.10'da ne var ne yok dinleyebilirsiniz ve saat 18.30'da yeni bir programımız var. İkinci bölümünü dinleyeceğiz bugün. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği programın adı ve Duygu Saatli mikrofon başında olacak ve bugün bir konuğu var bu programda. Endüstriyel gıda sistemlerinin yarattığı çevresel, ekonomik ve ekolojik toplumsal sorunlara karşı bir alternatif olarak öne çıkan agroekoloji hareketini ele alacağız. Konuğumuzsa Doktor Fatih Özden'le agroekolojinin tarihsel gelişimini, temel ilkelerini ve endüstriyel tarımdan hangi yönleriyle ayrıştığını konuşacağız. Gıda üretiminden tüketime uzanan tüm süreçleri ekolojik ve toplumsal bir bakışla yeniden düşünmeye çağıran agroekolojiyi daha adil ve dayanıklı gıda sistemleri kurma potansiyeliyle birlikte değerlendireceğiz. Bugün saat 18.30'da Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programını kaçırmayın diyelim. Hadi bir müzik arası daha verelim. Ne dersin Andrei? O da onayladı. Ve Beck'ten dinleyeceğiz Dark Star.

Beck'in enteresan müzik dünyasına bir örnek teşkil eden Dark Star dinledik. Hadi devam edelim, vaktimiz de çok kalmamış. Bir parça daha çalmak istiyorum üstelik. Hazır böyle fırsat yakalamışken neden bol bol şarkı dinlemeyelim diye düşündüm çünkü. Bugün saat 19'da dönemler arası Kanonlar ve Karşı Sesler programı var. Hatimet Miran'ın hazırladığı. Bu da yeni bu yayın dönemi başlayan programlarımızdan bir tanesi. Bir önceki bölümde kısaca değindiği, çoğu zaman karanlık olarak anılan Orta Çağ'ın dini ve siyasi arka planını bir kenara bırakıp bu çağı müzikal açıdan nasıl anlamamız gerektiğini ve bugün tırnak içinde gelişim dediğimiz birçok şeyin ilk adımlarının nasıl atıldığını Ozan Karagöz'le konuşacağız. Bugün saat 19'da. İlk bölümü kaçırdıysanız podcast kanallarımızda olduğunu da hatırlatalım. Dönemler arası Kanonlar ve Karşı Sesler programının. Ardından yine bir yeni programımız var. 19.30'da Hüsnü Kuruntu programı bizi bekliyor. Esra Önel'in hazırladığı programda bu hafta yönümüzü çağın en büyük kalıcılık krizine çeviriyor ve küresel sistemin tam ortasında nasıl hayatta kalmaya çalıştığımızı konuşuyoruz. Bu programda Fuji Miyagi, Andrew Waterall, Junior Boys gibi isimlerin eşlik ettiği bu doom spending ve kariyer çözümlemesinde geçici çadırlarımıza sığınırken düştüğümüz konforlu eylemsizlik tuzağı ile yüzleşmeye çağırıyormuş bizi Esra bu bölümde. Ardından da Ahenge Hengame programı var saat 20'de ve programda Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'a kulak veriyoruz. Bu hafta az söz bol müzik varmış. 1960'lar 70'lerden birbirinden güzel 11 Soulful Jazz şarkısı bizi bekleyecekmiş. Caz ustalarının klasik parçalarının yanında klasiklerin farklı yorumları da mikrofonlarımızda olacakmış. Bu akşam saat 20'de dinleyebilirsiniz. 21'de ise Akdeniz Güneşi var. Akdeniz cazının farklı örneklerini dinlediğimiz bu programda Tolga Esmer, Frederica Garcia Lorca şiirlerini flamenco, caz, oda müziği sentezi bir üslupla seslendiren Belçikalı gitarcı Mirdrin ve Sonetos del Amor Oscura grubunun çok yeni albümünü dinletecekmiş bize. Bugün saat 21'de Akdeniz Güneşi'ni dinleyebilirsiniz. 22'de Ayın Karanlık Yüzü var. Yosif Alay'ın hazırladığı programda Superchunk grubuna kulak vereceğiz ve Foolish albümleri bizi bekliyor. 23'te Caz Portreleri Mustafa Aykın'la, hemen ardından saat gece yarısı tam 12'de Eldesler var. Akın Eldes, Akın Can Eldes ve Kerem Eldes. 3 gitarist mikrofon başına geçiyor ve bu 3 gitaristin müzikal yolculuklarını, beslendikleri müzikleri ve aile arasındaki bu muhabbete kulak verebilirsiniz. Gece yarısı 1'de ise Noi programı var. Selin vesairenin hazırladığı bu programda son süratle farklı coğrafyalardan bağımsız müzik sahnesinin namzadını tutmaya devam ediyoruz ve bu gece Noi son haftalardaki tempoyu farklılaştırarak biraz daha özlediğimiz indie rock, chill out ve gitar tınılarıyla süsleyecekmiş ve programın dikkat çeken isimleri arasında Father John Misty, Dirt Buyer, Glam, Together Pangea gibi isimlerin yanı sıra her zamanki gibi sürpriz isimler de bizi bekliyormuş. Bu gece gece yarısı saat 1'de radyonuz açık olsun diyelim. Ben hatırlatmaları yapıp sonra sizi enteresan bir gruba bırakacağım. Kapanışı onunla yapacağız. Bir YouTube kanalımız var, malumunuz Apaçık Radyo diye arattığınızda bulabilirsiniz. Komşilerden Misirlu dinleyebilirsiniz. Son yayınladığımız parça bu. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Nisan ayında konuğumuz olmuştu. 23. Radyo Şenliği'nde Komşiler grubu ve buradaki canlı icralarında bazılarını kayda aldık gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz 21 Haziran'da Dünya Müzik Günü'ydü. Buna vesile kılarak YouTube kanalımıza da bir müzik parçası ne çok yakışır. Üstelik pek çok coğrafyayı, pek çok dili içine alan enteresan bir parça Misirlu. Komşiler grubundan YouTube kanalımızda dinleyebilir, izleyebilirsiniz ve likelamayı, kanala abone olmayı, sevdiğiniz insanlarla tuhaf isimli WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin diyelim. Böylece daha çok insan YouTube kanalımızdan haberdar olabilir ve buradaki videolarımıza erişebilir. Burası
için özel söyleşiler ve özel içerikler hazırlıyoruz. Her hafta saat 17'de Cuma akşamları burada bir video yayınlanıyor. İksel Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler serisi burada yer buluyor. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca bir WhatsApp ve Telegram kanalımız var. Buralardan da erişebileceğinizi hatırlatalım. Hadi çok konuştum. Son bir parçamız var. Onu da çalmadan çıkmak istemedim. Andrei parçayı görünce bu Türk bir grup mu dedi. Ben de hayır dedim. Bunlar Alman bir grup. Üstelik daha da enteresanı, albümün adı da Ege Bamyası. Ken grubuna kulak vereceğiz. Ken grubunun meşhur Ege Bamyası albümünün kapağında da bir bamya konservesi vardır. Bu albümden bir kayıt Vitamin C dinleyerek kapatacağız programı. Teknik masada Andrei Grisku vardı. Ona çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Özkan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
2: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Benli Dayı ve Güneş Benli Dayı'ya teşekkür ederiz.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
10: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
11: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
12: Ben de Ömer Matra.
11: Ve destekçilerimiz Deniz Benli Dayı ve Güneş Benli Dayı'ya teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, Bon sonrası ilk program, canlı programı yapıyoruz bugün. Dolayısıyla bugün Bon'da yapılan ve geçen hafta biten, iki hafta süren Arakop'tan biraz detaylı olarak bahsedeceğiz. Ben de geçen hafta döndüm, geçen hafta sonuna doğru döndüm Bon'dan. Oradan biraz canlı izlenimlerle devam edeceğiz. Ama ondan önce maalesef çok üzücü bir haber, çok yeni bir haber değil. Birkaç gün önceki bir haber ama bunu vermeden başlamak istemedik açıkçası. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında çok sayıda kişiyle birlikte Lübnan'ın en ünlü, en önemli doğa korumacılarından biri olan Mona Halil'in de öldüğü ortaya çıktı. Mona Halil'in Lübnan'ın güneyindeki Tire'nin çok yakınındaki Tire'deki aslında deniz kaplumbağalarını korumak için kurmuş olduğu turuncu ev denen ya da portakal rengi ev denen koruma
12: portakal
11: merkezi.
12: Portakal ev, evet.
11: Portakal ev ya da kendi hem kendi evi hem de kaplumbağaları koruma merkezi olarak çalışan bir yer. İsrail bombardımanında vuruluyor ki bu ilk de değilmiş. 2006'daki bombardımanda bir kez daha vurulmuş daha önce. Ama orada bir şey olmamış. Burada bu bombardımanda 76 yaşındaki Mona Halil hayatını kaybetmiş. Yanındaki asistanı da ağır yaralanmış. Bu sanırım 2 hafta ya da 3 hafta önce olan bombardıman sırasında oluyor ama bir 2 hafta kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş Mona Halil. Bu gerçekten ben
12: Evet, 4 haberi, Haziran'da olmuştu. El Mansur
11: bombardıman değil mi?
12: Bombardıman.
11: Yani 20 gün önce ben haberi okuyunca Google haritalarına girdim. Bu, çünkü o taraflara gitmiştim ben yıllar önce. Yani bu Lübnan'ın güneyindeki Sidon'a, Tire'ye emin değilim ama Sidon, Sayda o taraflara falan. Tire'deki bu, acaba oraları görmüş müyüm diye merak ettiğim için gittim ve bu Orange House denen Mona Halil'in evini buldum. Ve çok hüzünlü, Google haritalarda şey yazıyor, permanently closed. Evet, yani kalıcı olarak kapatılmıştır yazıyor.
12: Sonsuza kadar kapatılıyor. Evet. Yani ayrıca da bir önemi daha var. Mona Halil'in anneannesinin evi aslında o. Sonra onu dönüştürüyor, bir sığınak, bir şey yapıyor. Yani tehlikeye düşmüş deniz kaplumbağalarını korumak için bir ekoturizm sitesine dönüştürüyor ve aynı zamanda da ekolojik bir koruma alanı yapıyor. Gönüllüler kuşağı için son derece önemli, önemli bir kadın.
11: Bu aynı bizim işte Olimpos'taki, Dalyan'daki falan
12: evet,
11: kaplumbağaların aynı türü büyük ihtimalle. Aynı kıyılar zaten. Onların yumurtlama alanlarından biriymiş o sahil. O sahilde zaten ilk 1999 yılında işte kendi şeyde, Hollanda'da bir süre kaldıktan sonra, bir 20 yıl kadar galiba Hollanda'da kalıyor. Lübnan,
12: evet,
11: İç Savaşı'nda.
12: Lübnan İç Savaşı'ndan tabii
11: kaçıyor. O nedenle kaçarak gidiyor. Hollanda'da, Hollanda'dan döndükten sonra orada bir yumurtadan çıkan kaplumbağa görüyor ve ondan sonra bütün hayatı değişiyor. Ve işte bu koruma merkezini kuruyor ve bir sembolmüş şimdi bu kapatılan ev, yani daha doğrusu tahrip olan, yok olan ev, doğa korumanın sembollerinden biriymiş ve Mona Halil de bu savaşın kurbanlarından biri
12: 25
11: oldu.
12: 25 yıldan beri. Bir de Brett Wilkins'ın bir haberinden bir ufak cümle ilave edeyim. Common Dreams'de İsrail tamamen bilgisi dahilindeymiş. Yani gayet iyi.
11: Bilerek vurmuşlardır zaten.
12: Bilerek vurmuşlar.
11: Şimdi
12: kesinlikle.
11: Şöyle zaten haritadan herkes bakabilir. Orange House Tire diye yazın, Lübnan'da çıkıyor. Zaten şehrin ortasında bir ev değil. Yani şehri bombalamışlar da arada bu da vurulmuş olamaz. Muz bahçelerinin ve muhtemelen zeytin bahçelerinin ortasında bir tane tek başına duran bir ev zaten. Yani bu hedef alınmadan vurulmuş olması akla uygun değil.
12: Evet, kesinlikle. Yani İsrail ordusu açıklamasında hedef değildi diyorsa da ikinci defa, bir kere senin dediğin gibi daha önceden de vurmuştu. Bu sefer de yani Lübnanlı gazeteci ve profesör Merva Osman demiş ki sosyal medyada, gayet iyi, herkesin bildiği gibi İsrail öncelikle biliyordu o parlak portakal renkli evi. Onun askeri bir kuruluş olmadığını, bir komuta merkezi olmadığını, bir savaş pozisyonu
11: olmadığını.
12: Hizbullah'ın filan. En, yani dünyada da zaten en meşhur yerlerden biri çevre koruma, Lübnan'ın güney kıyısında. Bütün deniz kaplumbağalarını ve hayatı korumak için kurulmuş olduğunu bilerek yaptılar diyor.
11: Evet. Maalesef bu haberle başlamış olduk. Sıcak dalgasıyla devam edelim. Avrupa'da çok büyük bir sıcak dalgası yaşanıyor. Hatta Guardian gazetesi canlı yayına geçmiş. Onu da yeni gördüm.
12: Evet, evet.
11: Yani sıcak dalgası canlı yayını yapıyorlar. Yani sürekli güncelliyorlar. Şurada şu oldu, burada bu oldu diye. Sanki hani savaş verir gibi. Bugünkü rekorları 6 dakika önce şöyle sıralamış Guardian. Paris 41 derece, Bordeaux 39, Madrid 38, Frankfurt 37, Londra 34, Roma 35, en az olanı Barcelona 31 derece. Yani 31 ile 41 derece arasında Avrupa'nın daha çok batısı, yani Doğu Avrupa da sıcak ama batısı süper sıcak şeklinde bir sıcak dalgasıyla gidiyor. Hatta öyle ki yani sıcaktan ölümlerin yanında bir de boğulma nedeniyle ölümler olmaya başlamış. Serinlemek için nehre girenler herhalde, değil mi?
12: Evet, yani. Evet, evet. Çok ve çocuklar var. Arabada unutulan mı, ihmal edilen mi, nasıl bilmiyorum. Alışveriş merkezinde anneleri varken arabanın içinde kavrularak ölen iki çocuk, küçük çocuk var Fransa'da. Zaten Fransa en büyük rekorlardan birine. Yani hatta söyleniyor ki 300 yıldan beri Avrupa'nın gördüğü, 300 yılın aşkın bir süredir tespit ediliyor, edilebildiği kadarıyla en büyük sıcaklık rekorları, tam bir delilik. Hatta şeyde bunu yakından takip etmeye çalıştım, çalıştık Özdeş'le birlikte. Alex Stephen var, ünlü klimatologlardan biri, Substack'taki şeyinde. Bu sizin diyor yeğeninizin, dedenizin bildiği sıcaklar dalgası falan değil. Bu diyor belki de 7000 yıldan beri görülmüş, Haziran ayında görülmüş en büyük tarihi iklim olayı diye.
11: Bir de bu arada bu Avrupa'daki bu seneki ikinci sıcak dalgası. Daha evet. Temmuz gelmedi, Haziran bitmedi. Birincisi Mayıs'ta yaşandı. Şimdi bu daha şiddetli olarak yaşanıyor. Bundan sonra belki tekrar da olabilir. Bu ne kadar sürecek o da belli değil. Malum 2003'teki o en büyük, ilk en büyük Avrupa çapındaki sıcak dalgası bir aya yakın sürmüştü. Bu ne kadar sürer belli olmaz. Şeyde mesela fotoğraflara bakıyorum. Metro ya da işte istasyon girişlerinde falan uyarı şeyleri koymuşlar, böyle kayan yazılar. Dikkat, su taşıyın. Eğer hasta hissederseniz hemen trenden inin, biz size yardım edeceğiz falan gibi yazılar yanıp sönüyor. Böyle bir acil durum söz konusu. Ama tabii iklim değişikliğiyle bunun herhangi bir alakası olmasa gerek. Dün Deutsche Welle'de akşam bir Deutsche Welle haberi izledim. İngilizce kanalında, YouTube'da. Bundan bahsediyor. Yani zaten işte kocaman heat wave falan diye, sıcak dalgası diye manşet atmışlar. Bir uzmana bağlandı. O arada da şöyle dedi. İklim değişikliği nedeniyle bunların da artabileceği söyleniyor.
12: Tamamen çıldırmışlar artık yani.
11: Yani bu, şimdi bunu şunun için yapıyorlar, ben biliyorum. Bu gazeteci nasıl denir? İhtiyatı mı bu? Gazeteci ihtiyatlılığı mı denir buna? Ne denir? Yani bundan dolayı oluyor dersek başımıza bir şey gelir diye mi düşünüyorlar? Tabii. Ne yapıyorlar? Anlamadım.
12: Bence muhtemelen öyle. Evet yani.
11: Bu olacak bir şey değil. Yani şu anda bütün iklim bilimciler kendi sayfalarından bangır bangır bunun tek nedeni iklim değişikliğidir. Artık hani olabilir, olamaz, ihtimal falan, olasılık hesabı bildirmeyin diye yazıyorlar. Ya hiçbirini takip etmiyor gazeteciler ya da gerçekten korkuyorlar, bilmiyorum.
12: Evet, ben de birkaç ilavede bulunayım bu yolda giderken. Yakından takip etmeye çalışıyoruz epeydir. Yani Jack Johnson Common Dreams mecrasında çok ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Yani ölümcül sıcak dalgası bütün Avrupa'yı kasıp kavururken fosil yakıt dev şirketleri de ellerinde bütün bunun kanını taşıyorlar diye, bir aktivistin sözlerine de dikkat şey yapılmış. Yani dikkat çekilmiş. Yani Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Belçika ve bütün Avrupa ülkeleri kırmızı alarmla çalkalanıyor. Meteo France, işte Fransa'nın en büyük meteoroloji yönetimi, daha da feci olanlar dünkü açıklamasında daha da rekor kırılacak şeyler, dereceler gelecektir ve bütün rekorların kırılacağı, hangi yılın neresinde, hangi ayında olsa, yaz sıcakları değil yalnız, sadece Temmuz değil Ağustos'un da filan kırılabileceğinden
11: bahsediyor.
12: Şimdi
11: tabii El Niño da geliyor. Yani evet, yavaş yavaş oluşuyor şu anda. El Niño'nun bu yaz etkisi böyle oluyorsa, ki bunda El Niño'nun etkisi olabilir, gelecek sene ne olacağını tahmin edemiyorum doğrusu. Evet. Çünkü asıl gelecek sene etkisini göreceğiz El Niño'nun.
12: Ama şimdi söylenenler de çok şey yani. Avrupa'nın ünlü Kopernikus iklim değişikliği kuruluşu, yani bu mevcut sıcak dalgası devam ederken bu kadar erken bir şekilde başlamasına rağmen Avrupa'nın hızlı ısınma süreciyle tamamen tutarlı. Bunların giderek artan sıklıkta ve yoğunlukta olacağını zaten yıllardır söylemekte olduklarını belirtiyorlar. Ama özellikle de işte Avrupa'nın en büyük sıcak dalgasının, tarihi bir sıcak dalgasının içine girmiş olduğunu söylemiş. Asıl tabii bir de bu Aaron Regenberg diye Climate Accountability Project diye bir şey var. Kuruluş var. İklim Hesap Verilebilirliği Projesi diye Amerika Birleşik Devletleri'nde Public Citizen, kamu vatandaşlığı kuruluşunun bir yan kolu. Bu doğal bir felaket filan değil demiş Aaron Regenberg, onun direktörü. Ve Avrupa'daki sıcak dalgasının petrol devleri elleri kan içinde bununla ilgili diye. Bütün ölümlerden sorumlu diyor. Yani evet. Çok büyük. Dünya Sağlık Örgütü de 200 binden fazla insanın bütün Avrupa'da son 4 yıl içinde sadece aşırı sıcaklardan öldüğünü açıklamış ki bu yılda 50 bin kişi ölüyor demektir.
11: Evet. Yani mesela 2022'de 61 bindi yıllık tespitler. Şimdi bu sene kim bilir kaç olur. Bu arada biz şanslıyız yani. Şu anda anomali haritasına bakıyorum. Avrupa koyu kırmızıyken Türkiye, yani bizim bu Türkiye'nin tamamı değil ama İstanbul, Marmara bölgesi civarı neredeyse hafif mavi. Yani biz normalden biraz serin bir gün bile yaşıyor olabiliriz bugün.
12: İstisnai bir durum var.
11: Biz vallahi çok şanslıyız. Bakalım
12: ne kadar süre.
11: Tahminlere bakmadım önümüzdeki günlerde ne olacağını ama şimdilik böyle. Bu arada İngiltere, Londra 40 dereceyle yanarken Londra iklim haftası devam ediyor. Şimdi biraz oraya doğru geçecek olursak Bonn 2 hafta sürdü. Önceki hafta ve geçen hafta ve bu haftada hemen ardından Londra İklim Haftası başladı. Bu sene Londra İklim Haftası normalde olduğundan çok daha aktif ve herkes orada yani şu anda. Bütün Bonn'dan oraya geçtiler. Ben gitmedim ama mesela Türkiye COP31 başkanlığı heyeti de orada şu anda. Bakan dönmüş olabilir ama ilk açılışındaki ilk 2-3 gün bakan da oradaydı. En azından ilk 2 gün oradaydı. Onun yaptığı konuşmalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Murat Kurum'un COP31 başkanı olarak yaptığı konuşmalar sürekli dikkatle izleniyor. Yani ne dediği, hangi tonda söylediği, hangi kelimeleri kullandığı çok önemli Murat Kurum'un. Biraz isterseniz Bonn'da olup bitenden Londra'ya geçip bu şekilde bir kısa sonuç bakalım. Yani Bonn'dan ne çıktı?
12: Evet, çok iyi olur. Biz bu arada da iklim zirvesi, halkların iklim zirvesi aktivisti Tuğçe Oklay'la da bağlantı kurduk. O birazcık iklim, Climate Week'i birazcık sözünü etti.
11: Evet, ama ben de izlenimlerimden çok kısaca bahsetmeden önce Ömer abi sana bir iki sorum var. Şöyle deniyor mesela Bonn'dan ne çıktı konusundaki değerlendirmelere bakıyorum. Bunlardan bir tanesi diyor ki 3 konu kilitlenmiş durumda. Birincisi emisyon azaltımı meselesi. Yani sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu nasıl azaltılacak yeterince bu konu kilitlenmiş durumda. İklim finansmanı konusu kilitlenmiş durumda. Yani gelişmiş ülkelerin bu azaltımları yapabilmeleri için ve uyum sağlayabilmeleri için falan gelişmekte olan ülkelere vermesi gereken finansman meselesi tıkanmış durumda, kilitlenmiş durumda. Üçüncüsü de fosil yakıtlar konusu. Fosil yakıtlardan çıkış konusu kilitlenmiş durumda. Bu da fosil yakıtlardan çıkış her şeyle bağlantılı ama finans da her şeyle bağlantılı. Şimdi bunların üçü kilitlendiği bir durumda iklim müzakereleri nasıl gidiyor olabilir? Sorun bu.
12: Çok mükemmel gidecektir. Çünkü bunlar önemli sorular değil yani.
11: Değil, değil mi?
12: Emisyonlar, salımlar, finansmanın özellikle de fosil yakıtlardan çıkışın hiçbir önemi yok. Zaten Almanya'da kömüre dönmeyi düşünüyormuş.
11: Şimdi gerçekten bunların üçü de tıkanmış ve kilitlenmiş durumdayken ve gerçekten de kilitlenmiş durumda bu arada bayağı bir ilerleme kaydedildi Bonn'da. Yani ilginç olan bu. İkinci soruma geliyorum. Şimdi Bonn'da başta Türkiye olmak üzere KOP başkanı olarak, ama sadece Türkiye değil yani herkes, Simon Steele'den tutun aklınıza gelecek herkes, Birleşmiş Milletler tarafı da dahil, Avustralya da dahil, diğer ülkelerde dahil, herkes diyor ki artık implementasyon zamanı. Yani implementasyon ne demek? Uygulama mı diye mi
12: Uygulama,
11: çevirelim?
12: evet.
11: Uygulama herhalde. Artık uygulamaya geçtik. Nereden uygulamaya geçtik? Müzakereden uygulamaya geçtik. Yani müzakerelerin devri artık bitti sayılır.
12: Hareket
11: Artık
12: başladı.
11: evet, artık harekete geçme zamanı.
12: Harekete geçme zamanı.
11: Implement edeceğiz diyorlar. Neyi implement ediyoruz? Benim de sorum bu. Şimdi emisyon azaltımı kilitlenmiş, finansman kilitlenmiş ve fosil yakıtlar kilitlenmiş ama biz artık uygulamaya geçtik. Bunu Ömer abi senden rica edeceğim. Nasıl oldu?
12: İşte büyük bir organizasyon yapıp yağmur duasına çıkar gibi soğuk hava duasına çıkılması, serin hava duasına kitleler halinde çıkarsak olabilir.
11: Bu da bir yaratıcı bir implementation olabilir bence, doğru.
12: Tabii.
11: Yani o kadar çok implementation lafını duyduk ki ve şey diyorlar, this is a shift. Yani artık buradan oraya doğru geçiyoruz. Artık konuşma zamanı bitti. İmplementasyon zamanı başladı. Fakat mesela bunu en çok söyleyen Türkiye, haklı olarak KOP başkanı olduğu için, ama implement edeceği, uygulayacağı hedeflerin neler olduğu oldukça soru işareti. Herkesin bildiği gibi mesela bir gerçek anlamda bir emisyon azaltım hedefi de yok. Ama bunun ötesinde bence şöyle bir risk de taşıyor bu implementasyon meselesi. Çünkü şunu netleştirmek lazım. Müzakerelerde, yani bu süreçte, Paris Anlaşması sürecinde bir bütün ülkelerin birlikte karar almaları ve birlikte uygulamaları gereken bir süreç var. Ama implementasyon denen şey aslında şunu kastediyor. Bütün ülkelerin konsensüsle birlikte karar almaları gerekmeyen bir tür paralel süreci kastediyor aslında. Bu işte geçen haftalarda çok konuştuğumuz, Türkiye'nin de şu anda aslında ana gündemi olan eylem gündemi, işte elektrifikasyon yüzdesinin arttırılması gibi uygulamaya dönük eylemlerin şey yapıldığı. Fakat burada da genellikle bütün ülkeler bunun altına imza atmıyor. Ve kural olarak da, özür dilerim, kural olarak da imza atması gerekmiyor. Yani bir konsensüs gerekmiyor. İsteyen ülkeler buna katılıyor. Dolayısıyla aslında müzakerelerden uygulamaya geçmek demek, bir anlamda zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nde istediği gibi herkesin istediği gibi yapacağı, kimsenin hiçbir şeye mecbur tutulmayacağı bir tür yeni iklim rejimine doğru kayış anlamına, bir shift anlamına da geliyor olabilir. Ama bunu pek kimse konuşmuyor. Herkes çok memnun, uygulamaya geçtik artık diye. Biz de öyle düşünelim. Bir de üçüncü mesele var. Herkes jeopolitikten bahsediyor. Yani kaç tane konuşma dinlediysem bütün konuşmalar bununla başladı. Yeni jeopolitik düzen. Her şey alt üst oldu artık. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem bitti. Yeni bir döneme girdik. Şimdi burada ilginç gelen bana şey şu. Daha bu alt üst oluş ne zaman başladı diyelim? Trump'la mı başladı? Herhalde yani en çok Trump'la beraber, yani son ikinci dönemiyle beraber. 1,5 yıl değil mi? 1,5 yıldır konuşulmaya
12: Evet,
11: başladı.
12: evet.
11: İşte NATO meselesi şu bu. Hadi biraz belki Rusya-Ukrayna savaşına kadar geri götürülebilir ama yani son 2-3 yıldır olan bir tartışma. Fakat herkes bunun kalıcı olduğundan çok emin. Yani o kadar emin ki artık her şey değişti. Dolayısıyla bu çok taraflılık denen, Birleşmiş Milletler süreci denen şeyler de aslında neredeyse şeye dönüşmeye başladı. Yani bir grup ülkenin meselesine dönüşmeye başladı. Dolayısıyla ben bunun da yani bu her şey mesela iyiye giden bir şeyler olduğu zaman da kimse inanmıyor. Ama kötüye bir şey gittiğinde herkes bunun kalıcı olacağına çok emin oluyor. Bunun da ben ciddi bir davranış bozukluğu olduğunu düşünmeye başladım açıkçası.
12: Evet.
11: Bütün uzmanlar dahi böyle düşünüyor. Yani sadece politikacılar değil, uzmanlar da böyle düşünüyor. Yani bunun biraz mücadeleyi, umudu da azaltan bir şey olmaya başladığı kanısındayım açıkçası.
12: Ben de bir şey iki şey söyleyeyim izninle. Yani implementasyon dedin, uygulamaya geçmek. Bunun en ilginç örneklerinden biri uzun zamandan beri takip etmeye çalıştığımız, yani uzun zaman dediğim zaten bir yıl oldu seçileli, New York Belediye Başkanı Zuhra Mamdani bir yürütme kararı almış evvelki gün New York'ta ve aşırı sıcakta çalışmak zorunda olan çok sayıda New Yorklu varmış işçi. Onların hepsinin belli bir derecenin üstünde çıktığı zaman garanti altına alınması için tedbirleri açıklamış. Zorunlu tedbirler alınacağını. Uygulama dediğin belki de böyle bir şey diye
11: evet, düşünüyorum. Evet ama işte sorun da bu bence. Yani bu aslında her yöneticinin kendi başına aldığı
12: evet.
11: kararlar. Yani halbuki Paris Anlaşması süreci dediğimiz şey bütün devletlerin uyması gereken kurallardan oluşuyor. Şimdi bunu ortadan kaldırdığınız zaman tabii dünyanın bazı yerlerinde iyi yöneticiler böyle şeyler yapacak ama diğer yerlerde herkesin eli serbest olacak.
12: Evet
11: yani.
12: Bu bireysel, yani çok sayıda 1,5 milyona yakın insanın hayatını derinlemesine etkileyecek tedbirler aldığı söyleniyor. 1,4 milyon.
11: Evet. Ama işte burada da şöyle bir sorun var. Çok pardon. Kolombiya seçimlerini hatırlayalım. Yani Kolombiya'da 4 yılda Gustavo Petro müthiş bir iş yaptı. Bütün dünyayı evet. etkileyen bir iş yaptı. Bu da işin iyi tarafı. Yani sadece 4 yıl sürdü ve şimdi aşırı sağcılara kaybetti maalesef. Ama Kolombiya hükümeti değişti. Ama değişecek yani. Ama buradan Santa Marta süreci, bir fosil yakıtlardan çıkış konferanslar süreci çıktı. Belki Mamdani de böyle bir şeye neden olabilir. Yani ne kadar kalırsa kalsın görevde kalıcı bir etki de bırakabilir.
12: Evet. Yaptıklarıyla. Implementation deyince hemen o aklıma gelmişti. Bir de Kanada'dan iyi haber var. İlginç, yani Kanada'nın çok berbat durumda olan iklim açısından yerlerinden biri Teras Vaudreuil Belediyesi, ağaçlara hukuki kimlik tanımış. Yasal hak. İnsan gibi şey yapılıyor. Yani Montreal'in 64 kilometre kadar batısındaki kasabanın belediyesi ağaçların 4 hakkı olduğunu en az söylüyorlar. Yaşama, büyüme, bütünlüğünü koruma ve kendini yenileme haklarının garanti altına alındığını.
11: Güzel.
12: Uluslararası Doğa Hakları Gözlem Evi'ne göre kasaba evrensel ağaç hakları bildirgesini imzalayan ilk belediye. Bu girişim çevre gruplarınca yürütülen uluslararası bir girişim. Bu da iyi bir haberle bari bu kadar kötü şey.
11: Bununla yapsın. Bağlamış olalım. Evet. Toprak Ana'nın hakları bildirgesine uygun bir karar.
12: Evet. Aynen gerçekten. Öyle.
11: Yani bu arada süremizi bitirdik. O zaman haftaya konuşalım Bon'un sonuçlarını ve Murat Kurum'un konuşmalarını. Çünkü konuşamayız bu kadar kısa sürede. Ama son bir şeyle bitireyim. Yani Bon'dan hep kötü şeyler söyledim. Maalesef bir de bilime saldırı meselesi orada açığa çıktı. Özellikle Suudi Arabistan ve onun ittifakı diyelim. Ciddi anlamda IPCC'ye bile IPCC'nin şeylerini tanımak zorunda değiliz gibi bir, yani IPCC'nin ismi geçen yerleri sildirmek gibi, bilime yapılan vurguları engellemek gibi bir şeye başladılar. Dolayısıyla aslında tam da bu kötüye giden düzeni yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama ben yine de bunu engelleyebileceğimizi, hele ki bu sene Türkiye'de, Antalya'da buna karşı bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.
12: Evet, bunu konuşmaya devam edelim. Bir mahkemenin silencing diye bilimi susturun, bil sus diye çevirmeye çalıştığımız Türkçesini şeylerden bir tanesi senin söylediğin. O da evet.
11: Evet. Evet. O zaman belki çok kısa zamanımız kalmış olabilir ama Dee Palmer anarak çıkalım. Eğer bir iki dakika bile olsa çalabileceksek. Yok mu? Ha, yokmuş. Evet. Dee Palmer'ı çünkü kaybettik. Retro Tal'ın efsanevi hem düzenlemelerini yapan hem de klavyecisiydi. Onun Elegy'siyle çıkalım istemiştim ama zaman varsa bir iki dakika çalalım. Yoksa gelecek hafta çalarız. Gelecek hafta görüşmek üzere.
12: Hoşça kalın.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
10: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Deniz Benli Dayı ve Güneş Benli Dayı'ya teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
14: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
15: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugünkü programda İstanbul'un tıbbi topografyasından yola çıkarak kent, sağlık ve kentte iyilik hali arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ve daha çok tarihsel olarak bakmaya çalışacağız konuya aslında. Büyük şehirlerden özellikle de İstanbul gibi yoğun nüfuslu, hızlı ve yorucu bir kentten söz ederken çoğu zaman onu fırsatını bulduğumuz anda kaçmak istediğimiz, uzaklaştıkça iyileşeceğimizi düşündüğümüz bir yer olarak tarif ediyoruz. Sağlığımızı bozan, bizi tüketen ve yaşam kalitemizi düşüren bir yer olarak anlatıyoruz. Tabii ki bu durumun böyle olmasının çok katmanlı, girift nedenleri var ama yine de tüm bunları düşündüğümüzde bugün İstanbul'da kentte iyilik halinden söz etmek mümkün mü? Bugün bu soruyu sorarak başlayacağız ve sonrasında iyilik halinin önemli bir parçasını oluşturan kentte sağlık, sağlık tarihi ve mekanlarını, İstanbul'un tıbbi topografyasını ve geçmişten günümüze kentin şifa mekanlarını konuşacağız. Bugün konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatih Artvinli. Hoş geldiniz.
2: Geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Dünya Sağlık Örgütü sağlığı yalnızca hastalığın yokluğu olarak değil, ruhsal, bedensel ve toplumsal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Bu tanım bize sağlığın büyük ölçüde nerede ve nasıl yaşadığımızla, hangi kentte, hangi mahallede veya hangi kamusal çevrede var olduğumuzla yakından ilişkili olduğunu hatırlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tanımından hareketle sağlığı mekanla ilişkili bir şekilde tanımladığımızda da karşımıza kentte iyilik hali kavramı çıkıyor. Murat Hocam, bugün bu kavramla başlayalım isterseniz. Ben şu soruyla başlayayım. Nedir bu kentte iyilik hali ve nasıl ölçülür, nasıl bilinir iyilik halimiz? İstanbul'da iyilik halini konuşmak, kent hakkının bir parçası olarak belki düşünmek ve talep etmek ne kadar mümkün, mümkün mü? Böyle başlayalım bugün.
2: Peki, yani bugün çok kıymetli bir konuğumuz var.
1: Evet.
2: Bu konu da çok önemli. Yani bu iki bakımdan çok önemli. Çünkü hem bu iyilik hali oldukça yeni bir kavram. İkincisi, kent dediğimiz olay her zaman aynı biçimde şekillenmiyor ve zaman içinde değişiyor. Tıptaki paradigmalarda iyilik halini tanımlayan göstergeler, ölçütler de zaman içinde değişiyor. O yüzden yani böyle sürekli değişim halindeki bir iki ara kesisinde konuşmamız gerekiyor. Kentte iyilik hali nasıl temsil edilir? Acaba kentte oturduğumuz yerler, yaşadığımız yerlerle o yerlerde gerçekleşen sağlık kalitesi, sağlıklı yaşam, kaliteli yaşam arasında ne gibi ilişkiler var? Bu konuları tartışacağız. Tabii burada bunlar da aslında kent halkının ve kentin sakinlerine sağlayabileceği, sağlaması beklenen hizmetlerin bir parçası oluyor. Şeyde iki konu benim aklıma geldi. Bir tanesi tabii bugün konuğumuz bize bunları açacak. Ama mekansal olarak bu iyilik halini tanımlamak önemli. Bir tanesi bu şeyde 19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de Dr. Snow'un kolera haritasının getirdiği büyük bir katkı var ki bu harita aslında işte tıptaki ünlü çevre duyarlı sağlık kuramından, miyazma kuramı.

0: bakımından vektör terimini kuruma geçişin bir şeyi olarak nişanesi, simgesi olarak anılır. Bu harita aslında kentte çok farklı, çok küçük mekansal farklılaşmanın yaşam, sağlık kalitesi açısından çok büyük farklılıklara yol açabildiğini gösteren çok ünlü bir katkıdır. Bugünkü GIS şeyinin, teknolojisinin toplumsal anlamını da biz bu harita üzerinden kurarız. Aynı zamanda da David Harvey'e bir referans vermek isterim. Pek kentten bahsettiğimiz zaman kent olgusunun ne kadar değişken, uzun zamana yayılsa da bir şey olduğunu genellikle unutuyoruz. Yani 100 yıl başında geldiğimizde, bundan 100 sene önce dünya nüfusunun sadece %5 ila 7'si kentin tanımına göre değişiyor, kentlerde yaşıyordu. Yani 100 yıl başında dünya aslında ağırlıkla kırsal kesimde yaşayan bir nüfusa sahipti. Şimdi neredeyse bu 100 yıllık dönemde 20. yüzyıl bir kentleşme çağı olarak anılır ve bütün bu oranlar tersine dönmüş vaziyettedir.
1: Evet.
0: Ve yani o bakımdan kentteki yaşam kentli, o yüzden 20. yüzyıla bir kentleşme çağı da deniyor. Tabii bu durumda hem sağlık alanındaki gelişmeler hem de kentin kendisi değişiyor. O yüzden konuğumuza ben ilk başta bu iki konu arasında nasıl bir bağlantı var, bu iyilik halini konuşmak ne demek, kent hakkı içerisinde iyilik hali ne anlama geliyor, mekansal farklılaşması nedir, bu konuda bir giriş yapmasını isteyecektim. Söz sizin hocam.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir girişte bahsettiğiniz gibi kent dediğimiz kavramı kendisi de kent değişiyor tarihsel süreç içerisinde. Hani örneğin mesela İstanbul dediğimiz zaman hangi İstanbul'dan bahsediyoruz? Hangi yüzyılın İstanbul'undan? Kentin tanımları değiştiği gibi sağlık dediğimiz kavram da bütün o yüzyıllar içerisinde farklılaşıyor, değişiyor. Ama daha modern zamanlara geldiğimiz zaman kent ile sağlık arasında bir bağın sıkılaştığını ve kent yönetimleriyle sağlık yönetiminin giderek bir arada düşünülmeye başlandığını, daha komplike, karmaşık hale gelen bir konu olduğunu görüyoruz. Hani daha eski dönemlerden gidecek olursak, hani en bildiğimiz Hipokrat'tan itibaren esasında bu dört unsur dediğimiz, yani esas doğamızı oluşturan hava, su, toprak, ateş gibi bunların insan vücudunda da mikro karşılıkları var ve sağlık bütün bunların bir dengesi olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bir insanın işte ne bileyim göğsünü hangi rüzgarların dövdüğü veya ne bileyim hangi sulardan içtiği, hangi topraklara ayak bastığı, ne tür iklimlerde yaşadığı ve bütün bunlar sağlığın temel belirleyicileri olarak düşünülüyordu. Fakat kentleşmeyle beraber toplulukların ve büyük ölçekli şehirlerin yoğunlaşmasıyla birlikte artık bu doğal ya da doğaya yönelik, doğanın iyileştirici gücüne yönelik açıklamalardan çıkarak bu defa insanın bir organizma, kent içerisinde yaşayan bir iş üreten, çalışan ve seyreltilmiş evlerde değil, sıkışık banliyolarda ya da kent merkezlerinde iç içe ve müthiş kalabalıklar içerisinde sağlığın tanımı da değişiyor. Bu defa da tıpkı insanın bu toplumsal boyutun artması gibi sağlığın da sosyal belirleyicilerinin olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yani sağlığın sadece bir biyolojik, organik mekanizmadan çok onun içinde bulunduğu bağlamın, yaşadığı yerin, içtiği suyun sadece değil, tükettiği gıdanın, dolayısıyla ulaşımın, eğitimin, eşitsizliklerin, çalışma ortamlarının, iş yerlerinin ve daha pek çok erişim imkanlarının doğrudan sağlığı etkilediğini görürüz. Bununla ilgili ancak 90'lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü bir komisyon kurabildi. Sağlığın sosyal belirleyicileri diye. Biz de İnsan Sağlığı Eğitim Vakfı'nda İNSEV'in bir yayın evi var. Oranın yayın yönetmenliğini yaptım uzunca bir süre. İlk eserlerimizden birisi bu. Marmon'un meşhur Sağlığın Sosyal Belirleyicileri kitabıydı. Yani bizim sağlığımız çok büyük ölçüde toplumsal olarak belirleniyor. Ve bu günümüzde de iyilik halini de yine insanın toplumsal olma, toplumsal açıdan da iyi olma koşulu bireylerin de sağlığını grup içerisinde belirliyor. Yani gruplar sadece kişilerden oluşmuyor. Kişilerin içerisinde de gruplar var. Dolayısıyla bizi çevreleyen basitçe o etrafımızdaki atmosfer, yaşam koşulları başta olmak üzere sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Hatta nerede yaşıyor olduğumuz mekan bizim ortalama ömrümüzü de belirliyor. Bununla ilgili sayısız çalışma var ama basitçe şöyle örnek verebilirim. Yani Suadiye'de ortalama yaşam ömrü diyelim 80 yılın üzerindeyse işte 30 kilometre ileride Tuzla'da ya da Pendik'te veya Gebze'de bu ortalama yaşam ömrü neredeyse 10 yıl aşağıya iniyor. Yani
0: Evet.
2: bütün bu eşitsizlikler sosyal olarak belirlenen ve politik bir konu olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu da bize kent hakkıyla sağlık hakkının iki politik mesele olarak bizim yaşamımızı, iyilik halimizi bir bütün olarak etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Fatih Hocam, kente iyilik hali dediğimiz şey bir yanıyla da kentin ve kentte yaşayanların geçmişten bugüne inşa ettiği bir deneyim de diyebiliriz herhalde. Şifa mekanları, sağlık kurumları ve bunların etrafında gelişen yaşam pratikleri de bu deneyimin önemli parçaları. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. İstanbul'a tıp ve sağlık tarihi açısından baktığımızda nasıl bir kentle karşılaşıyoruz? Tabii bunu böyle Bizans'tan, Osmanlı, oradan erken Cumhuriyet döneminden günümüze böyle çok geniş bir zaman dilimini kapsayacak bir şekilde soruyorum. Çok kocaman bir soru oluyor ama yine de bu uzun süreçte İstanbul'un sağlık coğrafyası ve tıbbi topografyası nasıl şekillendi? Biraz bunu anlatabilir misiniz? Tabii burada böyle sağlık kurumları dediğimizde nasıl yapılardan bahsediyoruz? Belki biraz bunu da açmak iyi olabilir.
2: Tabii şüphesiz 2000 yıllık bir şehrin bütün sağlık topografyasını özetlemek biraz zor ama şöyle diyebiliriz. Hayal edebilmemiz açısından düşünelim. Hani 4. yüzyılda İstanbul'un hani başkent olmasıyla orayı baz alırsak nasıl coğrafi olarak yayıldı? Sağlık dediğimiz alan şehrin geri kalanına nasıl şekillendirdi? Daha doğrusu sağlıkla ilişkili şehrin nasıl şekillendiğini belki konuşabiliriz.
1: Evet.
2: Hani böyle 5. yüzyıldan başlarsak hani İstanbul'da en azından Bizans döneminde Roma geleneği olarak hastalıkların şehre çok yoğun bir şekilde gelen hani bu veba, cüzzam, frengi ve benzeri gibi ileride çok kitlesel yıkımlara da neden olacak salgınların haricinde normalde de şehre gelen sağlık ihtiyacı olan insanlara yardım etmek ve onlara bir tür acılarını, ızdıraplarını gidermek için küçük çaplı teşekküllerin, oluşumların başladığını biliyoruz. Yani bunlardan en önemlisi iki tanesinden belki o dönem için bahsedebiliriz. Bir tanesi bu şimdi günümüzdeki Ayasofya ile Arayeni kiliseleri arasında olduğunu tahmin ettiğimiz bir Saint Samson Ksenonu var. Bu Zenon ya da Ksenon dediğimiz esasında hani bugün xenofobiyadan belki dinleyicilerimizin aklına çağrışım yapabilir. Hani yabancı düşmanlığı diye düşündüğümüz
1: Evet.
2: gibi. Aslında bir öteki ni ağırlamak, misafir etmek yani misafir odası, hospice, hospital, hospitality filan oradan da düşünebiliriz. Yani bizim kültürümüzde de vardır biliyorsunuz. Yani misafire ayrılmış bir oda. Yani o oda yani küçük evlerde bir kısmını acizelere, muhtaç olanlara, bakım ihtiyacı olanlara ayrılmış odalar gibi düşünelim. Bunlar biraz daha komplike modelleri. Hani hayırseverliğin biraz daha profesyonel hale geldiği yerler ise daha büyükleri Zenonlar yani Ksenonlar. Bunun da en ünlüsü 12. yüzyıldaki meşhur Pantokrator Ksenonu. Bu literatürde de tıp tarihinde çok önemli bir zirvedir yani. Bugünkü Zeyrek Camii'nin olduğu yerden bahsediyorum. Pantokrator Manastırı var tipikon dediğimiz. Onun içerisinde nasıl ayrıntılı işlediğini işte ne bileyim kadın hastalara ayrı bir bölüm açıldığını, cüzzamlılar için ayrı bir koğuş olduğunu, ekipleri, yapılan operasyonlarını, bütçesini ve hiyerarşisini filan takip edebildiğiniz büyük bir kompleks Pantokrator. Zaten İstanbul'un alınmasının ardından Fatih Sultan Mehmet bu şeyi bu Pantokrator'u olduğu gibi yine 15. yüzyıl ortalarında şifa amaçlı kullanmaya devam ediyor. Ta ki işte 15-20 yıl sonra kendi Darüşşifasını büyük külliyesini Fatih Külliyesi'nin içerisinde Fatih Darüşşifasını kurana kadar. Yani dolayısıyla böyle bir süreklilik de var. Sonra bu Osmanlı klasik Selçuklulardan da gelme sağlık kültürüyle daha büyük ölçekli Darüşşifalar inşa ediliyor. Bunlar da yine şehrin merkezi yerlerinde ve sur içi İstanbul'da tahmin ederiz ki çünkü zaten İstanbul orası. Fatih, Haseki, Hürrem Sultan adına daha sonra yapılan bir Darüşşifa, sonra Süleymaniye Darüşşifası, sonra Anadolu yakasında Üsküdar'da o dönemin tek örneği olarak Atik Valide Darüşşifası veya Sultanahmet'in göbeğinde Sultanahmet Darüşşifası. Bunlar büyük ölçekli hastanelerde aynı zamanda da bu tıp eğitiminin usta çırak ilişkisiyle öğrenildiği yerlerdi. Ama tarihi İstanbul'dan biraz daha dışarıya çıkmaya başladığımızda karşı tarafta Pera bir grup artık oraya 18-19. Yüzyılda orada misyon hastaneleri, farklı ülkelerin konsolosluklarına bağlı hastaneler açılmaya başlanıyor. Daha da modern zamanlara geldiğimiz zaman kamu hastaneleri, yani bizzat devletin kendi açtığı daha modern hastaneciliğe uygun hastaneleri, Vakıf Gureba gibi, işte Zeynep Kamil gibi, Şişli Etfal gibi veya daha da Cumhuriyet dönemine girersek Bakırköy hastanesi gibi. Bir de bunların yanı sıra askeri hastaneler dediğimiz coğrafyayı şekillendiren bir başka unsur da yine modernleşme ile beraber 19. yüzyıl baştan itibaren bir de askeri hastaneleri görüyoruz. Tabii bu biraz önce bahsettiğim Sur içi İstanbul'daki o gelenek bugün de devam ediyor. Hatırlarsak Cerrahpaşa, Çapa, Haseki orası bir tıbbi bir bölge Sur içi İstanbul'u. Sur dışı Yedikule de var biliyorsunuz Surpirgiç, Balıkıthırım, Yedikule göğüs hastalıkları Sur dışında bir tıbbi alan var. Beyoğlu esas merkezi olarak bir tıbbi coğrafya açıdan çok kritik bir yer. Çünkü özel klinikler, muayenehanecilik de oralarda. Bir de tabii Anadolu yakasında tıp fakültesinin Haydarpaşa'ya 20. yüzyılın başında taşınmasıyla beraber bir de Anadolu'da gelişen sağlık kurumlarını görüyoruz. Özetle İstanbul'un ölçeği büyüdükçe oralarda yayılan bir tıp fakülteleriyle, hastaneleriyle, sanatoriyumlarıyla, kurumlarıyla böyle bir İstanbul'un coğrafi yayılımını bu kentin genişlemesiyle birlikte takip edebiliyoruz.
0: Evet. Yani tabii şimdi bu çok güzel bir şey oldu. Ufuk turu oldu İstanbul'un tarihsel sağlık topografyası konusunda. Ancak bir de tabii şunu sormak isterdim. İstanbul çok kültürlü ve kozmopolit bir kent. İçerisinde bir sürü küçük dini topluluk, kültürel topluluk yaşıyor. Bunlar acaba bu sağlık sistemine nasıl eklemleniyor? Bu sağlık hizmetleri bunlara nasıl yansıtıyor? Kentte farklı etnik ve dini toplulukların kurduğu hastaneler, yabancı misyoner kuruluşları ve buralardaki farklı tıp gelenekleri, yaklaşımları İstanbul için acaba bu kozmopolit kentte nasıl bir sağlık ekonomisi sistemi var? Bunu biraz da böyle kültürel farklılaşma üzerinden okumak, bu finansman nereden kaynaklanıyordu, nasıl yönetiliyordu, devletin bu alandaki görevleri nelerdir? Bir de tabii İstanbul bir liman kenti olması sebebiyle farklı ülkelerin sağlık yapıları da burada var. Bu konularda bize bu İstanbul'un, kozmopolit İstanbul'un sağlık ekosistemi arasındaki farklılaşma konusunda neler söyleyebilirsiniz hocam?
2: Yine aslında benzer şekilde İstanbul hakikaten eşine az rastlanır bir çok kültürlü tıbbi ortama da sahip bir kent. Bu soruyu iki şekilde düşünebiliriz. Bir tanesi hakikaten İstanbul'un yerleşik olanları üzerinden farklı cemaatlerin sağlık yapıları veya sağlık anlayışlarından öncelikle bahsedebiliriz. Hani hatırlayacak olursak zaten Roma'dan Bizans'tan gelen bir gelenek ile klasik Osmanlı'nın Müslüman unsurunun dışında kalan kabaca gayrimüslim diyelim Müslüman olmayan gruplar açısından önce ele alabiliriz. Elbette ki buranın kadim bir halkı olarak Rumların çok öteden beri hastaneleri ve kendi toplulukları içerisindeki yapıları vardı. Hani şimdi bugünkü Ayatriada'nın olduğu yerde Taksim'de hemen Sıra Selvilerin bulunduğu yerde eskiden mezarlık alanı iken orada bir veba hastanelerin olduğunu biliyoruz. Stravodami Veba Hastanesi daha sonra Yedikule'deki Balıklı Rum Hastanesi ki 150 yılı aşmış dev bir gelenektir Balıklı Rum. Rumlara ait hastaneler, Ermenilere ait yine iki ayrı inanç üzerinden düşünebiliriz. Gregorian Ermeniler açısından Surpirgiç Hastanesi'ni düşünelim. O da yine Yedikule'de. Daha önce yine Beyoğlu'ndaki Bunkesyen Lisesi'nin bulunduğu yerde bir Beyoğlu'da hastaneleri olduğunu biliyoruz. Tabii Katolik Ermenilerin ayrıca Subagop Hastanesi Elmadağ'da bugün de halen hayatta. Museviler'den bahsedebiliriz. Balat'ta çok yakın zamanda kapanan Or Ahim Hastanesi 1895'ten beri İstanbul'un Musevi toplumuna hizmet veren bir sağlık kurumuydu. Bunların dışında esas büyük dönüşüm 19. yüzyıl ortasında başlıyor. 1853-56 Kırım Savaşı çok kritik bir savaş. Osmanlı'nın müttefiki olarak İngiliz, Fransız ve İtalyanların İstanbul'a gelmesiyle beraber tıp ve evrensel modern tıbbın da bir şekilde İstanbul'a nüfuz ettiği bir alan. Çünkü çok sayıda hekim buraya geliyor. Bir yandan salgınlarda görev alan karantina teşkilatı ile beraber istihdam edilen çok farklı diller konuşan hekimler var. Bir de bu savaş nedeniyle bizzat gelip kurumlarda, askeri kışlalarda modern hastaneciliği başlatanlar var. Bunda ilk aklımıza gelen Florence Nightingale. Hani Selimiye kışlasında biliyorsunuz modern hemşireliğinde temellerinin atıldığı yerdir. Selimiye'deki o küçük hastanede tuttuğu günlükler ve hasta bakımları dünyada da modern hemşireciliğin doğduğu yerdir. Yani Selimiye'deki bu Kırım Savaşı dönemindeki hemşireliği düşünürsek. İtalyanlar baştan itibaren İstanbul'da elçiliklere sahipti. Ardından Fransızlar ve derken bütün hemen hemen Avrupa ülkeleri de İstanbul'daki büyük elçilikler Pera'da bugünkü bugün bile sayıları 10-13 tane kadar düşünelim. Bunların her birinin de aynı zamanda toplulukları vardı ve hastaneleri vardı. Çok hızlıca düşünecek olursak hani Fransız hastaneleri bugünkü Fransız konsolosunun bulunduğu yer ta 1610'lu yıllardan itibaren veba hastanesiydi. Çok yakın zamana kadar da yine 20. yüzyıl başına kadar orada bir Fransız hastanesi vardı. Avusturya Macaristan önemli bir imparatorluktu ve onların da St. George Hastanesi bugün de geçtiğimiz aylarda o da yine kapandı ama 1860'lardan itibaren Avusturyalıların da çeşitli hastaneleri vardı İstanbul'da.
1: Onların bir de şeyde de çok pardon araya giriyorum. Adalarda da bir hastaneleri vardı değil mi?
2: Evet,
1: Sanatoryum muydu oradaki?
2: evet. Doğru. Bu bizim St. George Hastanesi'ndeki bir çocuk hekimi Viole'nin 1902'de Burgazada'da kurduğu bir, haklısınız, çocuk senatoryumu vardı. Yine çünkü
1: O da
2: Burgazda da bir...
1: erken tarihli bir hastaneydi diye
2: Evet,
1: hatırlıyorum ama belki 1900'lerin
2: 1902.
1: başı falan mı olabilir?
2: Evet, 1902 yılında Burgazada'nın tepesinde böyle bir Avusturya rahibelerinin de çalıştığı 3-4 yıl açık kalan bir çocuk senatoryumu vardı. Avusturya St. George Hastanesi'ne bağlıydı. Aynı şekilde İngiltere büyük bir emperyal güç olarak tabii ki İstanbul'da hem denizcileri hem stratejik nedenlerle orada bir büyük bir hastanesi vardı. British Seamen's Hospital, bugünkü Beyoğlu Göz Eğitim
1: Hastanesi,
2: Hastanesi
1: evet.
2: dediğimiz kule dibindeki meşhur hastane, mimarisiyle de devasa ölçekli bir İngiliz hastanesi. Rusların da 19. yüzyıl sonlarına doğru İstanbul'la ilişkileri vardı ve onların da şimdi artık izlerine rastlamadığımız Nişantaşı Osman Bey civarında bir Nikolay Rus Hastanesi vardı. Bunun dışında yine İranlıların Muzafferiye Hastanesi vardı. Amerikan Hastanesi vardı. Hatırlayalım Alman Hastanesi vardı. Alman Protestanların kurduğu bugün Sıra Selviler Caddesi'nde İstanbul Kent Üniversitesi olan hastane. Elbette İtalyan Hastanesi vardı. İtalyan yokuşunda, Dersaadet Yokuşu dediğimiz yerdeki İtalyan Hastanesi. Yine ne bileyim mesela Bulgarların binası halen ayakta olan Ok Meydanı civarındaki bir Bulgar hastanesi vardı. Hatta Macarların da hastanesi vardı. Yani böyle düşündüğümüz zaman İstanbul'da farklı ülkelerin misyon hastaneleri dediğimiz hastaneler yoğun olarak Pera bölgesinde idi. Özetleyecek olursak bu kurumların çoğusu 19. yüzyıl ortasındaki bu ticari ilişkilerin liman şehirleri kendi vatandaşlarının burada yer alması ve elbette ki Levanten toplulukları da hepsini bir arada düşünürsek çok kültürlü ve çok milletli hastanelerin bulunduğu yerlerdi ve çoğunlukla bu kurumlarda sadece kendi amaçları kendi topluluklarına değil başvuran herkese açık kurumlar olarak da hizmet veriyorlardı. Yani
0: Bu
2: bir
0: çok önemli değil mi? Yani
2: evet.
0: kamusal tarafın olması yani.
2: Tabii yani bugün de mesela hatırlayacak olursak yeri gelmişken Avusturya St. George Hastanesi önemli bir kayıptı kapanması. Ama hani en azından kendi yetiştiğim dönemler için söylüyorum. İstanbul'da çok sayıda dokümansız göçmenler, heimatloslar, dünyanın pek çok yerinden gelen ve sağlığa muhtaç olan insanların gidip başlarına bir şey gelmeden sağlık hizmeti alabildikleri böyle özellikle çeritiler, hayırsever, kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları idi bunlar. Çok.
1: Evet. 19. yüzyılın ikinci yarısında da İstanbul'da toplum sağlığına yönelik teşkilatlanmanın, kurumsallaşmanın yaşandığı bir dönem olarak geçer Tanzimat'la beraber. Bu dönemde İstanbul'da toplum sağlığına yönelik yeni kurumlar, yapılar ortaya çıkarken bunun kente yansıması nasıl oluyor? Çünkü bir yandan tabii salgın hastalıkları hep akılda tutmak lazım. Bir yandan onlar karantina mekanları, tahafuzhaneler, hastaneler, dezenfeksiyon merkezleri gibi yapılar. Bunlar İstanbul'un sağlık haritasını nasıl değiştiriyor ve şekillendiriyor sizce? Biraz bunu sormak istiyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum soruyor. Biz şimdi hastanelerden bahsederken bugün bildiğimiz hastanelerle dönemin hastaneleri arasında ne tür temel farklar var? Biraz ondan da bahsetmek iyi olabilir belki. Ne dersiniz?
2: Tabii bu bahsettiğiniz artık karantinalar, tahafuzhaneler, hastane, dezenfeksiyon merkezi ve benzeri gibi kurumları konuştuğumuz zaman konuştuğumuz şey esasen bir modern devletin kurumları. Demek ki artık sağlık bir ailenin, insanların, topluluğun meselesi değil, artık tam bir devlet meselesi. Yani artık sağlık dediğimiz alanda ana aktör olarak devleti ve merkezi yönetimi görmeye başlıyoruz ve bunun şekillendirdiği kurumlardan bahsetmeye başlıyoruz. Tıpkı Tanzimat'ın işte pek çok alandaki yeni düzenlemeleri, yeni bir nizam anlayışı gibi sağlık alanında da halk sağlığı ve bütün bu şehrin topyekün korunmasına yönelik arayışlar olarak düşünelim. Bu hekimlerin de giderek toplumu bir hasta gibi görmeye başladığını, böyle bir analoji kurabiliriz. Dolayısıyla çeşitli müdahaleler yapılmaya başlandığı ve politikalarında hekimler tarafından da dizayn edilmeye, tasarlanmaya başladığı bir dönem. 19. yüzyılın ikinci yarısı İstanbul'u. Hani hatırlayalım, belediyecilikten örnek verirsek, hani Galata 6. Daireyi belediye,
1: Evet.
2: oradan başlayan 1850'den başlayan bir belediye geleneğini baz alırsak, hani yeri gelmişken diyelim, neredeyse İstanbul'un bayındırlığını, kentin altyapısını oluşturan hekim belediye başkanlarını da hatırlayabiliriz. Yani Cemil Topuzlu, Lütfi
1: Doğru.
2: Kırık,
1: Evet.
2: Fahrettin Kerim Gökay, Fahri Atabey, Nurettin Sözen, yani daha öncekiler de var. Yani neredeyse yarım yüzyıla yakın İstanbul'un kent ölçeğinde yönetimini hekimlerin yaptığını da görüyoruz. Burada tabii dolayısıyla sadece hekimler artık hasta başında değil de kentin kendisi üzerinde de bizzat bir otorite haline gelmeye başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla içme suyu nasıl olacak, lağım atıklar nasıl uzaklaştırılacak, altyapılar nasıl olacak, mezarlıklar nerede kurulacak, ne kadar uzaklıkta olacak, sokaklar nasıl havalanacak, temizlenecek, hijyen ve bütün bunları da bir topyekün olarak bir devletin ana gündemlerinden bir tanesinin sağlık olmaya başladığı bir dönem. Tabii şöyle de bir şey diyebiliriz. Yani o dönemde Murat Hocam bahsetti, girişte mayazma kuramı vardı. Hani bir hastalıkların nedenlerinin germ teori dediğimiz mikrop teorisinin henüz hüküm sürmediği dönemde galenik tıp veya hipokratik tıp bize en başta sağlığı belirleyenin hava olduğunu kabaca, yani hava yoluyla pis havadan kaçınmak veya sonuçta temiz havayı, temiz suyu, temiz çevreyi önceleyen bir sağlık anlayışı vardı. Belki teori yanlıştı. Bütün hastalıklar mikroorganizmalar veya bakterilerden oluştuğunu iddia etmiyordu. Belki bu anlamda yanlıştı ama doğru bir sonuç üretmişti mayazma teorisi. Çünkü bunun sayesinde de kentler daha sağlıklı mekanlar halinde düşünülmeye, en azından mekan ile sağlığın doğrudan ilişkisini de biz bu teoriye borçluyuz.
0: Doğru.
2: Hastaneler kısmında da şeyi söyleyebiliriz. Yani bu 21. yüzyılın böyle biyomedikal tıp anlayışından farklıydı elbette 19. 20. yüzyıl biraz önce bahsettiğimiz hastanelerde. Sadece peyzajını bile düşünsek bu bize hastaneciliğin nasıl değiştiğini gösterir. Örneğin Surprigiç Hastanesi, işte Balıklıurum Hastanesi, Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi kurumları düşünecek olursak bunlar büyük geniş bahçeleri olan, içeride kendi kendine yeter bir ekosistemi, ekonomik anlamda da hastanenin kendi kendine yeter olduğunu, yani gıdaların, sebzelerin, meyvelerin, hatta işte ne bileyim tavukların, koyunların, çobanların falan olduğu bir hastane kültüründen bahsediyor.
1: Bütünsel bir bakımın olduğu aslında. Bütünsel bir bakımın
2: Kesinlikle.
1: hizmetin verildiği gibi ve bu döngünün sağlandığı.
2: Evet, zaten tas tamam, iyi ki bunu hatırlattınız. Bakım derken hani Türkiye'de biz bakım ile tedaviyi ayırmamız da gerekiyor bu noktada. Hani keyir ve kür dediğimiz şey, etkili ilaçların henüz ortada olmadığı, örneğin antibiyotiklerin 1940'ların sonunu beklememiz gerekiyor.
1: Doğru.
2: Demek ki 1950'lere kadar esasında tedavi en nihayetinde bir bakım meselesi. Yani insanın moralinin iyi tutulması, çok yüksek protein alması, işte egzersizleri, iyi güneşe maruz kalması, kaliteli sulardan içmesi ve benzeri gibi unsurlarla yaşayan bir yerdi. Dolayısıyla da burada da belki bir kavram olarak modern tıpta biz logos diyoruz, bir bilim olarak hani kardiyoloji, üroloji, jinekoloji gibi düşünürsek çoğusu logos ile biter, loji bilim ile biter, ama bazı alanlar iatros ile healing, yani böyle bir şifa veren.
1: İyileşme.
2: Evet, orada da yani tesadüfen Türkçe'de de öyledir ama hoş bir tesadüf belki, yani psikiyatri, geriatri, pediatri, yani çocuklar, yaşlılar ve ruhsal sorun yaşayanlar sadece tıbbi olarak değil de bir bütünselliği içerisinde ele alınması gereken, başka türlü bir ilişkinin, iletişimin ya da kapsayıcılığın kurulması gereken bir bakımı bizzat merkezine koyan branşlardı. Bu bahsettiğimiz kurumların çoğunda da Bizans'tan itibaren diyebiliriz ki yakın 20. yüzyılın ortalarına kadar öncelik bunlardı, yani yaşlılar, çocuklar ve ruhsal sorun yaşayanlara yönelik oluşumlardı. Dolayısıyla bir de uzun yıllar kalıyorlardı. Bugünkü gibi hani bir safra kesesi ameliyatı olup ertesi günü taburcu olup pazartesi işe başlayan, sadece işlevsellikle, fonksiyon ile ölçülen yerler değil. Sadece bir ameliyatın ardından bile nekaat dediğimiz iyileşme döneminde hemen oradan başlamıyor. İyice gücünü, enerjisini toplayabilmesi için bir bakımın devam ettiği, iyice iyileştikten sonra, dinlendikten sonra hayata, işe döndükleri başka türlü bir dünyanın kurumlarıydı. Bu klasik hastanecilik bugünkü modern hastanecilikten çok daha bu anlamıyla ayrışıyor idi.
1: Evet. Çok güzel özetlediniz bu hastanelerin nasıl şimdiki hastaneler ve geçmişte nasıl
2: Farklı.
1: anlaştı, evet farklılaştığını. Şimdi müzik arası zamanımız geldi. Bugün şarkı anonsunu sizin yapmanızı isteyeceğim. Çünkü seçimi de siz yaptınız ve çok güzel bir şarkı seçtiniz. İsterseniz siz anons edin ve öyle şarkı arası verelim.
2: Olur, yani konumuza da uygun olsun diye düşündüm. Sağlıktan bahsediyoruz, sanitastan bahsediyoruz, sağlık. Ve buradan bir çağrışımla Develer'in çok güzel bir albümü Sanatoryum ve oradaki bir parça Sanatoryum parçası. Develer grubu bizim Heybeliada'daki sanatoryum mücadelesinde de yer alan ve Heybeliada Sanatoryum'un önünde Çam Limanı'nda canlı bir konser ile bu ilk
1: Aa,
2: defa
1: çok güzel.
2: çaldıkları bir parçaydı. Develerden gelsin diyelim, sanatoryum.

0: Yeryüzlerinde konuğumuz Profesör Doktor Fatih Artvinli ile İstanbul'un tıbbi topografyasını ve şifa mekanlarını konuşmaya devam ediyoruz. Programın ikinci yarısında biraz şifa mekanlarına, iyileştirici mekanlara odaklanalım istiyorum. Sanıyorum sanatoryumları konuşarak başlamak da bu anlamda iyi olur. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul'da sanatoryumlar tıbbın en önemli tedavi kurumlarından. Biraz anlatır mısınız? Nasıl ve nerelerde kuruluyor sanatoryumlar ve o dönem için iyileşme ve iyilik halinde nasıl bir önemi var bu mekanların?
1: Dediğiniz gibi esasen sanatoryumlar 19. yüzyılın en önemli tedavi kurumlarıydı. Daha doğrusu tüberküloz söz konusu olduğunda, başta tüberküloz olmak üzere 1850'lerden 1950'lere kadar en mimari açıdan da tıbbi açıdan da sanatoryumlar merkezi bir öneme sahip kurumlardı. Bu bir mantığını şöyle özetleyebiliriz. Yani ilaç yoksa ilaç aslında yerin kendisidir. Yani doğanın kendisi, doğanın iyileştirici gücü ve bakımı. Bu da yine o bizim galenik tıbba kadar inen bir şey. Çünkü Hipokrat döneminde de öyleydi. Yani sular, yerler, havalar ve bütün bunlar üzerine üretilmiş devasa bir literatür vardı. Bu unutulmuştu ama 19. yüzyılda yeniden bilimsel açıdan ele alıp iklimin insan sağlığı üzerindeki etkisi üzerine yeniden kafa yorulmaya başlamıştı.
0: Evet, Evliya Çelebi de bu arada suya bu anlamda çok önem veriyor ve şifa ile bağlantılı olarak anlatıyor.
1: Evet, zaten şeyin arkasındaki fikir de buydu. Yani kurucusu, kurucu figür, sanatoryum hareketini başlatan Alman hekim bu Hermann Brehmer, kendisi de bir tüberküloz hastası olarak Himalayalara gidiyor ve bir süre orada kaldıktan sonra Almanya'ya döndüğünde iyileştiğini, gitmeden öncekinden daha iyi hale geldiğini, dolayısıyla yüksek rakımlardaki hava ikliminin akciğer tüberkülozuna iyi geldiğini tecrübe ediyor ve bunun üzerine sanatoryumunu kuruyor 1854'te, şimdiki Polonya, Silezya civarlarında. Sonra başka hekimler de bunu farklı yüksek iklimli yerlerde kurup sonuçlarını bildirmeye başlıyorlar ve bunun da zirvesi işte 1900'deki işte Davos Sanatoryumunu düşünelim. Dolayısıyla diğer ülkelerde de hakikaten iyi bir sanatoryum nerede kurulur tartışması başlıyor. 1895 yılında da İstanbul'da Mektebi Tıbbiye'nin hocalarının bir buluşmasında, toplantı zabıtından öğreniyoruz ki İstanbul'da bir sanatoryum açarsak acaba nerede açarız? Tabii şöyle bir fark var. İstanbul deniz seviyesinde bir kent. Dolayısıyla yüksek iklimli bir ya da Davos ile Alpler ile İsviçre ile karşılaştıramayız. Başka bir iklim koşulundan bahsediyoruz. Ve burada en ideal yerin adalar olacağı düşünülüyor. Nedeni de adaların kendine has bir mikro iklim alanı diyebileceğimiz bir özelliği var. Hani akciğerleri rahatsız etmeyen, o nemi kurutan, ılıman rüzgarlarla veya işte cepheden aldığı güneş ile gece gündüz sıcaklıkların arasındaki mesafe ile yağmur iklimleriyle filan bunun için uygun bir coğrafya olacağı söyleniyor. Bu arada adalar dünyanın geri kalanındaki sanatoryumlardan da ayrışan bir özellik. Bu açıdan da çok ender bir durum. İlki daha önce bahsettiğimiz Burgazada'da St. George Hastanesi'ne bağlı olarak çocuk sanatoryumu açılıyor. Ardından yine Burgazada'da 1927'de bir hekim olan Medeni Akman'ın açtığı bir özel sanatoryum var. 1940 yılında kapanıyor hekimin ölmesi üzerine. Büyükada'da yine özel bir sanatoryum açılıyor. Musa Kazım tarafından 1923'te Büyükada Sanatoryumu. O 1970'e kadar devam etmişti. Özel bir sanatoryumdu ve nihayetinde de ilk devlet sanatoryumu, Cumhuriyet'in de ilk sanatoryumu 1924'te Heybeliada'da Çam Limanı'nda büyük bir alanda hizmet vermeye başlıyor. Sanatoryumların bunların dışında da nerelerde açılacağı bir önemli bir konuydu. İşte Validebağ'da, Erenköy'de, Yakacık'ta, işte Yedikule'de.
0: O zaman İstanbul'un çeperi sayılabilecek, sayfiyesi sayılabilecek yerler aslında.
1: Evet, en önemlisi tabii ki akciğer meselesi olduğu için rüzgarları ve nem meselesiydi ve bu ölçümlere dayanıyordu. Heybeliada'da da 1924'ten 1955'e kadar gün gün meteorolojik faktörlerin ölçüldüğünü görüyoruz. Zaten bu anlamda da Davos ile karşılaştırıldığında Heybeliada Sanatoryumu'nun çok daha iyi bir puanlama ile öne çıktığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman sanatoryumlar 1850 ile 1950 arasında sadece İstanbul'un değil, dünyanın da temel gündemindeki kurumlardan biriydi. Bir de ona ilaveten prevantoryumlar, yani henüz tam hasta olmamış ama hasta olmasın diye ailelerinden bir kenara alınıp beslenen, hastalık olmasın diye
0: Biraz koruyucu, önleyici tıp gibi yani.
1: evet, prevantoryumlar vardı.
0: Hani.
1: O da tesadüf değildi, seçilen yerleri. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Beykoz'da Karadeniz kısmına doğru giderken orada bir çocuk hastanesi vardı, prevantoryum. Küçük Yalı'da vardı. Erenköy'ün içerisinde yine geniş bir çam arazisi var. Onun içerisinde vardı. Özetle gerçekten iklim koşulları ile ilişkilendirilerek seçilmiş yapılardı ve mimari açıdan da buna göre tasarlanmış yerler idi, sanatoryumlar.
2: Hocam bir şey sorabilir miyim daha devam etmeden önce?
1: Tabii.
2: Uludağ'da da bugün önemli bir otelin olduğu yer vakti zamanında bir sanatoryum olarak yapılmış. Onun tarihi nedir acaba?
1: Evet, Kirazlı Yayla da yine 20. yüzyılın önemli sanatoryumlarından biriydi.
2: Evet.
1: Kastamonu'da Ballıdağ Sanatoryumu var. O da hakikaten şimdi terk edilmiş durumda. Bursa'daki Kirazlı Yayla da önemli bir kurum idi. Sanırım yine emin değilim ama yakın zamanlara kadar tartışması devam ediyordu. Bir dönem Uludağ Tıp Fakültesi kullanmaya çalışıyor idi. Özel sanatoryumlar kategorisindeydi. Kirazlı Yayla da önemli bir sanatoryumdu. Bunun dışında da işte Çamlıca'da ya da başka yerlerde de tamamen böyle kamunun dışında da özel sanatoryumlar da, daha küçük ölçekli sanatoryumlar da açılmıştı. Ama
2: Evet.
1: haklısın, Bursa'nın simgesel yapılarından biriydi Kirazlıyayla Sanatoryumu.
2: Evet. Şimdi sanatoryumların dışında da Osmanlı'da, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet döneminde başka hangi mekanlar şifa ile ilişkileniyordu? Biraz hani demin bahsettiniz mekan ile sağlık arasındaki sıkı bağlantı İstanbul'un acaba topografyasına nasıl yansıdı? Kaplıcalar, sayfiye yerleri, mesire alanları, deniz banyoları gibi mekanlar acaba dönemin sağlık kültüründe ne gibi yere sahipti? Biraz açar mısınız? Biliyoruz ki mesela deniz banyosu İstanbulluların çok böyle şey oldukları, nasıl diyelim, rağbet gören bir pratik değildi. Rusların, beyaz Rusların açtığını biliyoruz. Ama sağlık coğrafyası ekseninde böyle bir terapötik landscape'ten bahsedebilir miyiz? Biliyoruz ki mesela bu malum Tarabya semtimizin adı da Terapya'dan geliyor. Biraz böyle şehrin coğrafyası içinde sağaltıcı sağlık mekanları hakkında konuşabilir misiniz? Bu arada şeyi de sorayım son olarak soruları birbirine arkasına sıralıyorum. Şeyde Osmanlı Belediye Yazınında bir kordon saniterden bahsediliyor. Ben şey mektebinde okudum, işte Fransız mektebinde Moda'da işte bu kordon saniter şeyden geçermiş, Kurbalıdere üzerinden geçermiş. O Erenköy tarafı aslında bu şehrin şeyini sıhhiye sınırının dışında kalıyor. Biraz bu konularda açabilir misiniz şehri? Bugün gezdiğimiz şehrin sağlık açısından farklılaşmasını nasıl anlatabilirsiniz efendim?
1: Tabii İstanbul'da bahsettiğiniz gibi bir sağlık folkloru diyebileceğimiz, tıbbi folkloru ya da hani sağlıkla ilişkilendirilmiş bir şehir yaşamının bir kültürü olarak da sağlıkla ilişkilenen mekanlar vardı ve gelenekler oluşmuştu. Hani kaplıcalar açısından illa kendi sınırı ile de
2: Düşünmemek
1: Yani
2: lazım
1: mesela
2: tabii.
1: işte kaplıca denince insanlar yakın bir mesafede işte Yalova ve Bursa kaplıcalarına daha çok gidiliyordu.
2: Gidip.
1: Sular denince Çekmece civarlarındaki maden suları veya içme suları, hangi suyun hangi özelliğinin daha iyi olduğu, 19. yüzyıl sonunda artık bunlar yavaş yavaş tıbbi dergilerde makale olarak da yayınlanmaya başlanıyordu. Hangisinin işte hangi mineralden zengin olduğu gibi içme suları böyleydi. Mesire ve sayfiye ise bambaşka bir kültürdü ki doğrudan sağlık ile ilişkili bir kültürdür bu. Yani Kağıthane'de, Çamlıca'da, Beykoz'da, işte biraz önce bahsettiğiniz Tarabya'da, işte yamaç, İstanbul'un denize bakan yamaçları, iklim örtüsünün işte örneğin çamların olduğu yerde, iyonizasyonun yüksek olduğu yerlerde solunumla ilgili şikayetlerin olduğu kişilerin tercih ettiği bölgeler veya deniz banyoları da daha geç bir dönem kültürü olmasına rağmen hani denizin içerisinde böyle bir ahşap yapı ile hem güneş tedavisi, helyoterapi diye düşünelim veya işte deniz tedavisi, işte talasoterapi, yani bir şekilde denizi ile güneşi sadece bir eğlenme, dinlenme değil, aynı zamanda hani vücudu güçlendirici, kuvvetlendirici bir unsur olarak görmek. Burada da tabii Florya, Yeşilköy veya Moda, daha ileriye gidersek Süreyya Paşa, Caddebostan ve elbette adalar. Bunlar böyle İstanbul sayfiye kültürünün sağlıkla ilişkisi hakkında da çok şeyler yazılmıştı o dönemde. Hani hekimler de yazmaya başlamıştı bu konu hakkında. İşte Besim Ömer Paşa'nın Tebdili Hava kitapçığından belki bahsedebiliriz. Ve dönemin diğer hekimleri de bunu yazıyordu. Bu çok ciddi bir İstanbul'da yerleşik bir kültürdü. Yani hava değişimi, tebdili hava. Sadece basitçe havayı değiştirmiyorduk. Toprağı, suyu, işte ne bileyim farklı ormanlar, deniz, yağmur, farklı iklime maruz kalma ve orada dinlenme. İstanbul'daki civar köyler ve sayfiye yerleri de buna göre sınıflandırılıyordu. Örneğin işte göğüs hastalıkları ile ilişkili bir şey varsa veya romatizma, bronşit gibi bir mesele varsa, İşte adalar, Maltepe, Alemdağı filan, Çamlıca, oralar, Çamlıca'nın etekleri, bu hastalıklara orası iyi geliyor. Daha bünyesi düşük, zayıflamış, güçsüz bünyelerde veya sıtma gibi yerlerde de yine Çamlıca eteklerini öneriliyordu. Ya da mesela Yusuf Ragıp'ın direkt bununla ilgili bir kitabı var, İstanbul Sayfiyeleri diye. İstanbul Sayfiyeleri ve Tebdili Hava. Bu da 1906'da sanırım çıkmış bir eser. Burada da hastalığın hangi hastalıkta hangi hava ikliminin iyi geleceğine yönelik detaylı İstanbul coğrafyasıyla ilişkilendirilmiş bir öneriler bütünü olarak düşünebiliriz. Bunların haricinde de zaten halkın kendi içerisinde sembolik de olsa işte ayazmalardan bahsedebiliriz, şifalı sulardan bahsedebiliriz, kutsal sayılan mekan ziyaretlerinden bahsedebiliriz. Bunların da hepsi şifa ile ilişkili pratiklerdi. Kordon saniter tabii çok daha modern bir noktaydı Murat Hocam. Bahsettiğiniz gibi bu da bize şeyi de getiriyor. Yani bu hani biraz önce bahsettiğimiz tahafuzhaneler meselesinde de öncelik şuydu. Yani bir şehrin girişi ve çıkışı ve bir şehri salgınlardan da alınan bir ders olarak hani örneğin Kavak tahafuzhanesi işte İstanbul'a girişin Karadeniz'den giriş kısmı ile Marmara'dan çıkış Tuzla'da ya da Kavak'ta bu tip merkezlerin açılması şaşırtıcı değil tabii ki. Hani şehre giriş yolları, surların içerisinde giriş orta çağlarda ne idiyse modern zamanlarda da bir şehrin limanları ve giriş yerleri. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda bağlı bir teşkilat, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü. Yani
2: Bu
1: tamam, bu hudutları ve sınırı.
2: mudur hocam? Sahil Sıhhiye Teşkilatı dedikleri bununla mı ilgili?
1: Evet. Bizzat bu sıhhi koridorlar veya kordonlar dediğimiz yerleri oluşturması bu eski bir gelenek. Ama 19. yüzyılda bu bizzat merkezi devletin kontrol altında tuttuğu bazen geçici askeri kordon hatları da kurabilir. Hani oralara giriş çıkışın olmadığı. Bu şekilde şeyi yönetebilmek, salgınları yönetebilmek anlamında. O alanı boşaltmak ve o aradan giriş çıkış kurallarını buna göre belirlemek. Bu çok bir karantinanın daha modern bir versiyonu. Yani yönetim açısından da çok sofistike bir konu yani şey kordon saniter.
0: Yine birçok sorumuz varken süremizin sonuna yaklaştık. Ama kapatmadan ben son bir küçük soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız COVID-19 pandemisi, salgın hastalıkların aslında böyle çok da geçmişte kalmadığını hepimize gösterdi. Onu hep birlikte deneyimledik. Kapanma döneminde temiz hava, izolasyon, bunun ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Ve bugünlerde Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili de tartışmalar devam ediyor. El değiştirmesi, farklı amaçlarla kullanımı gibi. Bu yaşadıklarımız üzerinden Hebeliada Sanatoryumu gibi tarihi şifa mekanlarına baktığımızda, yani bu tip yapıları sadece mimari miras olarak değerlendirmek çok çok sınırlı kalıyor. Programı kapatırken bu tür yapıların geleceği konusunda yeniden işlevlendirilmesi tartışmalarıyla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz? Bunu sormak istiyorum.
1: Ya İstanbul hani kent olarak değişmekle birlikte bu adını andığımız bütün bu tarihi yapılar, hastaneler de şüphesiz yeni anlamlar kazanıyor. Eskiden şehrin dışında olan yerlerin artık şehrin göbeğinde olduğunu görüyoruz. İşte Erenköy, Bakırköy gibi. Heybeliada Sanatoryumu özelinde de yine şunu söyleyebiliriz. Hani Türkiye'de hani bir sanatoryum dediğimiz zaman ilk akla hemen direkt Heybeli gelir. Veya akıl hastalıkları dendiğinde, psikiyatri dendiğinde Bakırköy gelir.
0: Evet, doğru.
1: Bunlar tabii ki böyle hani iyilik hali madem konumuz. Yani bazen bir kurumun tarihsel olarak bizzat oradaki varlığı da terapatik ya da sağaltıcı ve güven verici bir unsur oluyor. Hani onun önünden geçenler, orada o hastanede yatmış olanlar, onu ziyarete gelmiş olanlar, kuşaktan kuşağa aktarılmış bir hafıza olarak bu şifa mekanlarının bizatihi kendisinin varlığı bile olumlu anlamda bir ruhsallık üretiyor. Heybeliada Sanatoryumunda da tabii çok özetle şunu diyebiliriz. Bu tip tarihi kurumların mekanın kendisi bir sağlıkla ilişkilenmiş bir coğrafya. Dolayısıyla yani orada Heybeliada'da yeniden hani bir şekilde kamuya açık ve sağlık amacıyla kullanılan, bu şekilde değerlendirilen yerler olmasını diliyoruz. Yani COVID-19 pandemisi bahsettiğiniz gibi tasdımen bu ihtiyacı da ortaya koydu.
0: Evet.
1: Buna benzer başka ihtiyaçlar da, örneğin Taksim İlk Yardım Hastanesi kapanmıştı ve oradaki mücadele sayısının yeniden açılmıştı. Taksim gibi bir İstanbul'un göbeğinde bir yerde ani acil durumlarda bu bir acil geleneği. Çünkü acil denince de Taksim acil gelir akla.
0: Doğru.
1: Ve sonuçta hani bu kentin sağlıkla kurduğu bir ilişki var, uzun yıllara dayanan, ve bu geleneğin devamı da bu tip kurumların bizatihi varlığı. Yani bunun sonlanmasının da negatif anlamda bir şeysi var, güven kaybı var. Örneğin Hıfzı Sıha Enstitüsü de öyleydi. 83 yıllık bir kurumdu, kapatıldı. Ama ismini de yaşatamadığımız için mesela bunun kendisi de bir güven erozyonu mu diyelim, yani toplumsal açıdan da ruhsallığımız açısından da bu tip kurumlara, tarihsel mirası olan yerlere bu açıdan da ihtiyacımız var. Kentin sağlık hafızası açısından da.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için, katıldığınız için.
1: Çok teşekkürler davetim.
0: Çok sağ olun. Bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: last forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
13: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

Azalian, Atif Burakatla. Sadece 80'ler.

0: Azalian, Atif Burakatla. Sadece 80'ler. Apaçık Radyo.
1: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
2: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
3: Fener, Charing T Kulesi'nden helikopterle yalnızca 15 dakika uzaklıktaydı ama bu Surrey fundalığı ıssızlık bakımından Malpais tepelerini aratmıyordu. Londra'dan günlük ayrılan kalabalıklar sadece elektromanyetik golf ya da tenis için Londra dışına çıkıyordu. Putnam'da böylesi bir bağlantı yoktu. En yakın Riemann zeminli kortlar Guildford'daydı. Buranın tek çekici yanı çiçekleri ve manzarasıydı. Durum böyle olunca gelmek için iyi bir gerekçe olmadığından hiç kimse gelmiyordu. Vahşi ilk günlerde tek başına, rahatsız edilmeden yaşadı. Londra'ya ilk geldiğinde masraflar için kendisine verilen paranın büyük bir bölümünü malzemeye harcamıştı. Londra'dan ayrılmadan önce 4 tane viskoz yünlü battaniye, halat ve ip, çivi, tutkal, birkaç alet, kibrit, zamanı geldiğinde kendini ateşle terbiye etmeye niyetliydi, birkaç tencere tava, 12 paket tohum ve 10 kilo buğday unu satın almıştı. Hayır, sentetik nişasta ve pamuk küspesi yapay un olmaz diyerek ısrar etmişti. Daha besleyici olsa bile. Tüm salgısal bisküviler ve vitaminli yapay bifteğe gelince bakkalın ikna yeteneğine karşı koyamamıştı. Şimdi konserve kutularına bakıyor ve zayıflığı için kendine çok kızıyordu. İğrenç, uygar döküntüler. Kararını vermişti. Açlıktan ölse bile ağzına sürmeyecekti. Yüreğini kin bürümüş bir halde düşündü. Bu onlara ders olur. Ayrıca kendine de ders olurdu. Parasını saydı. Kalan az miktarda parayla kışı çıkarmayı umuyordu. Bahar geldiğinde dış dünyadan bağımsız yaşayabilecek kadar ürün alabilecekti bahçesinden. Üstelik arada bir de av eti yiyebilirdi. Çok sayıda tavşan görmüştü. Göletlerde su kuşları da vardı. Yay ve ok yapmak için hemen işe koyuldu. Fenerin yakınında diş budak ağaçları, ok çubukları içinde tam bir koruluk dolusu muhteşem düzgünlükte fındık fidanı vardı. İşe genç bir diş budak ağacını kesip devirerek başladı. 3 metrelik ağaç gövdesini dallarından ayırıp kesti, kabuğunu soydu. Beyaz ağacı ortası kalın ve sağlam, narin uçları oynak ve yaylı kalacak şekilde kendi boyu uzunluğuna getirip ihtiyar Mitsima'nın öğrettiği şekilde kıymık kıymık tıraşladı. Yaptığı işten müthiş keyif almıştı. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa bir düğmeye basmaktan ya da bir kolu çevirmekten başka hiçbir iş yapmadığı Londra'da geçirdiği aylak haftalardan sonra beceri ve sabır gerektiren bir şeyler yapmak son derece zevkliydi. Yayı bıçakla yontarak şekillendirmeyi bitirmek üzereydi ki birden irkilerek şarkı söylemekte olduğunu fark etti. Şarkı söylüyordu. Dışarıdan gelip kendine çarparak sendelemiş gibi oldu. Sanki kendisini gafil avlamış, yüz kızartıcı bir suç işlerken yakalamıştı. Suçlu hissederek kızardı. Sonuçta buraya şarkı söyleyip keyif yapmaya gelmemişti. Uygar yaşamın pisliğine daha fazla bulaşmaktan kaçmıştı. Arınmak ve dini bütün hale gelmek için yapmıştı bunu. Faal bir biçimde ıslah olmaktı amacı. Hayretten donup kalmış bir biçimde, yayını yontmaya dalmışken, zavallı Linda'yı ve ona ne kadar kötü davranmış olduğunu asla unutmamak konusunda ettiği yemini unuttuğunu fark etti. Linda'nın ölümünün üzerinde bit gibi kaynaşıp duran ve varlıklarıyla sadece kendi kederine ve pişmanlığına değil, tanrılara da hakaret etmiş olan o iğrenç ikizleri asla unutmamaya yemin etmişti. Sürekli kendini ıslah etmeye yemin etmişti. Oysa işte oturmuş, yay sopasının başında mesut bir biçimde şarkılar söylüyordu. Gerçekten şarkı söyleyebiliyordu. İçeri girdi, hardal kutusunu açıp kaynasın diye ateşin üzerine biraz su koydu. Yarım saat sonra Putnam Bokanovski gruplarından 3 tane Delta X'i tarım işçisinin yolu Elsted'e düştü. Tepenin üzerindeki terk edilmiş fenerin dışında dikilip, düğümlü ipten yapılma bir kırbaçla kendisini döven belden üstü çıplak genç adamı görünce şaşkınlıktan ağızları açık kaldı. Sırtında kıpkırmızı yatay şeritler oluşmuş, bir kırbaç izinden diğerine damla damla kan süzülüyordu. Kamyonun sürücüsü yolun kenarına park etmiş, iki arkadaşıyla birlikte ağızları açık bu inanılmaz görüntüyü izliyorlardı. 1, 2, 3 kırbaç darbelerini sayıyorlardı. Genç adam 8. darbeden sonra kendini cezalandırmaya ara verdi ve koruluğun kıyısına koşup öğürerek kusmaya başladı. İşi bitince kırbacı yerden alıp tekrar kendine vurmaya başladı. 9, 10, 11, 12. Ford'um diye fısıldadı kamyon sürücüsü. Yanındaki ikizler de aynı düşüncedeydi. Ford aşkına dediler.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Podcast'ler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencioğlu ben. Tuna'nın biri yanındasınız. Biz bu programı yayından bir saat önce, saat 12 gibi kaydediyoruz. Arka plan bilgileri için sevgili Serhan Asker'e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da mikserde sevgili Andrei Grisku yer alıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kaydı yapıyor kendisi. Bugün bir savaş coğrafyasına uzanacağız ama müziklerimiz son derece neşeli. Zaten topluluğumuzun ismi de Veseli Muziki, yani neşeli çalgıcılar ya da mutlu çalgıcılar, ne dersiniz? Sevinçli çalgıcılar. Şöyle bir parantez açalım. Radyolar, radyomuz bir tarafıyla çok net bir şekilde gündemi takip etmek durumunda. Gerek İklimle ilgili, gerekse dünyadaki her türlü politik gelişmeyle ilgili ya da kötüleşmeyle ilgili gündemi hiçbir şekilde aksatmadan takip etmek durumunda. Bunu zaten başta Açık Gazete olmak üzere biliyorsunuz, izliyorsunuz. Ama aynı zamanda radyolar ya da radyomuz gündemin dışında da size bir şey sunmakla mükellef. Yani gündem dışı, zamanlar üstü, bambaşka alanlarla da, ne diyelim, bu alanlarla ilgili programlar yapmakla da yükümlüyüz.

işte ne bileyim tarih programlarından tutun kitap programlarına kadar doğrudan günümüzde olup bitenlerle bağlantısı olmayan konulara da giriyoruz. İşte bugün de böyle bir şey düşündüm ben. Evet, savaş coğrafyasından bir müzik dinleyeceksiniz ama zamanlar üstü yani yüzyıllardan beri devam eden ve gelişen, bugün de gelişmeye devam eden halk müziğinden bahsedeceğim sizlere. Ukrayna'dayız. Ukrayna geleneği bir tarafıyla Romanya geleneğine, diğer tarafıyla da tabii ki Rus geleneğine bağlı bir ortak müzik geleneği. Kendine özgü çok özel tarafları var. Özellikle Batı Ukrayna daha böyle bizim kulağımıza yakın müzikler icra ediyor. Ukrayna'daki kadın vokal gruplarının çok büyük önemi var. Dünya ölçüsünde önemi var. Son derece yaygın, yarı profesyonel yüzlerce grup var. Şimdi hal böyle olunca bir an için savaşta olduğumuzu, yani Ukrayna ile Rusya'nın savaşmadığını düşünmek durumundayız. Bu köklü halk müziği geleneğinden, köklü Ukrayna halk müziği geleneğinden bir grubumuz var bugün. Topluluğun ismi başta da söylediğim gibi Veseli Muziki, yani Neşeli Çalgıcılar. Topluluk aslında büyük bir oluşum. Dans grubuyla, dans ekibiyle ve çalgı grubuyla, enstrüman grubuyla büyük bir oluşum. 1981'de kurulmuş. Aslında eski Sovyetler Birliği coğrafyasında yer alan pek çok topluluğa benziyor yapısı. En azından başlangıçta. Yani dans ekibi, müzisyenler ve şarkıcılar. Daha doğrusu burada müzisyenler ve şarkıcılar aynı. Hem çalıyorlar hem söylüyorlar. Çalar söyler bir grup bu. Beş müzisyenden oluşuyor. Ama çıkardıkları sound gerçekten çok güçlü bir sound. Bir tarafıyla da Sovyetler Birliği'nde 1930'lardan sonra gelişen akademik folklor kategorisine de sokabiliriz bunu. Düzenlenmiş, işlenmiş bir halk müziği geleneği duyacaksınız bugün. Çoğunlukla enstrümantal müzik çalacaklar bu albümde. Ayrıca da tabii vokal örnekler de var. Şimdi birazcık tarihçeye girelim. Veseli Muziki 1981'de Malin Gorki Pedagoji Enstitüsü'nün müzik bölümü öğrencileri tarafından kurulmuş ki bugün Kiev Müzik Pedagoji Üniversitesi'nin müzik bölümüne tekabül ediyor bu. 81'de kurulmuşlar ve kısa zamanda popüler olmuşlar. Turnelere başlamışlar hemen. Gerçekten müthiş bir başarı. Kısa zamanda elde edilmiş bir başarı. Önemli bir yönetmenimiz var. 2009 yılına kadar topluluğun başında kalmış. Vladislav Leonidovich Poçko. Vladislav Leonidovich Poçko müzisyenimizin adı, 2009'a kadar devam ettirmiş. 83 yılında Kiev Müzik Toplulukları Birliği'ne katılmış, kabul edilmiş Veseli Muziki topluluğu. 1988'de de tüm Ukraynalı müzisyenler yarışması içinde birinci olmuşlar. Aynı yılda yine dikkat çekerek Ukrayna Devlet Filarmonisi'nin folklor grubu olarak, büyük oluşumun bir parçası olarak çalışmalarına devam etmişler. Bugün de aynı şekilde Devlet Filarmonisi'nin bir parçası olarak Veseli Muziki çalışmalarına devam ediyor. Savaştan sonra ne oluyor, ne oldu hiç bilemeyiz tabii. O da ayrı bir konu. 88 yılında bu devlet korumasına alınmasından sonra hızla gerek Amerika'da gerekse Avrupa'nın bütün ülkelerinde, hemen hemen bütün ülkelerinde konserler yapmışlar. Türkiye hariç Türkiye'ye gelmemişler. Yani Ukrayna'dan 90'lı yıllarda folklor ekipleri geldiğini hatırlıyorum ben ama Veseli Muziki gelmemiş.
Burada bir duralım. Dört şarkı dinleyelim. Sonra hikayeye devam edeyim ben.

Bugün Tuna'nın beri yanında Ukrayna'dayız ve Veseli Muziki topluluğunu dinliyoruz. Albümümüzün ismi From Kiev to Black Sea. Aslında bu albüm 1998 yılında Dances in the Village ismiyle RG Records tarafından yayınlanmış. Dünyanın 56 ülkesinde dağıtılmış. Sanıyorum birçok ülkede Ukrayna müziğinin ilk örneği olarak dinleyiciyle buluşmuş. 2006'da da aynı albüm From Kiev to Black Sea ismiyle ikinci kez basılmış. Topluluk dediğim gibi 81 yılında kuruluyor. 88'den sonra grubun önü açılıyor. 95 yılında Münih Filarmonisi'nde çok önemsedikleri bir konser yapıyorlar ki Avrupa'nın filarmoni salonlarında ilk kez bir Ukrayna halk müziği ve dans topluluğu yer almış oluyor böylece. Bu konuda bir ilkler. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de New York'ta çalmışlar. Aynı zamanda magazin bilgi olarak bir takım krallara, bir takım cumhurbaşkanlarına da çalmışlar. Detaya girmiyorum. Beni ilgilendirmediği gibi beni itiyor aynı zamanda bu tip magazin bilgileri. Başka ne söyleyebilirim? 5 CD, 2 tane kaset yayınlamışlar. Bütün arşiv kaydı, yani topluluğun yaptığı bütün kayıtlar Ukrayna Devlet Radyosu'nda korunmakta. Lirik şarkılar söylüyorlar, neşeli şarkılar, mizahi şarkılar söylüyorlar. Zengin bir enstrümantal müzik repertuarları var. Yalnız Ukrayna'dan değil, dünyanın her tarafından şarkılar ve dans gösterileri, yani şarkılar söylüyorlar, dans gösterileri yapıyorlar gösterileri arasında. Zaman zaman küçük teatral bölümler de yer alıyormuş sahneye koydukları gösterilerde. Başka, evet, devlet birçok ödül vermiş topluluğa. Aslında kendi bünyesi altında çalışmalarını sürdüren bir topluluk ama dünyada çok sevildiği için Ukrayna'da da halk müziğinin popülerleşmesine, sevilmesine katkı sağladığı için birçok özendirme ödülü almışlar kendileri. 2009'da yönetmen değişiyor. Vladislav Leonidovich Boşko ölüyor mu yoksa başka bir nedenle mi oluyor bir değişiklik bilmiyoruz. Bugün yönetmenimiz, yani 2009'dan sonra günümüzde de çalışmalarını sürdüren yönetmenimizin, sanat yönetmeninin ismi Sergei Kirtkov. Ben bu ismi 90'lı yılların ortasında Moldovalı bir müzisyenden duymuştum. Muhtemelen o günlerde Moldova'da çalışıyordu. Gayet mümkün böyle şeyler oluyor. Şimdi tekrar karşıma çıktı Sergei Kirtkov ismi. Hem vokal hem bayan çalıyor. Yani akordeonun Rusya'daki, Ukrayna'daki gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Düğmeli akordeonların bir çeşidi. Aynı zamanda da düzenlemelerini yapıyor şarkıların ve özellikle şarkıların diyelim. Yalnızca kendi düzenlemelerini çalıp seslendiriyorlar. Çok konser yapmışlar. Sosyal medya mecralarında kanalları da var. Orada fazla sayıda konser kayıtları var. Bunların birçoğu da düzgün kayıtlar. Daha niteliksiz kayıtlar da olmakla birlikte. Aşağı yukarı bunları söyleyebilirim toplulukla ilgili. Ukrayna'nın her tarafından şarkılar söylüyorlar. 5 CD'yi 2 kaset yapmışlar, bunu söylemiştim. Bir 4 şarkı daha dinleyelim. Eksik bilgimiz varsa tamamlayalım sonra.

Bugün turanın benim yanında Ukrayna'da dolaşıyoruz. Neşeli Müzisyenler Veseli Muziki topluluğumuzun ismi 81 yılında kurulmuş ve bugüne kadar çalışmalarını sürdürüyor. Birçok şeyi anlattım size. Eklemem gereken bir not, 1989 ve 94 yıllarında iki tane müzikal film çekmişler. Ve bu filmler dünyada, özellikle de Amerika'da çok ilgi bulmuş. İlk yönetmen, ilk sanat yönetmeni Vladislav Leonidovich Poçko. Günümüzde de Sergei Kirtkov topluluğu yönetiyor. Kendi düzenlemelerini yapıyorlar ve seslendiriyorlar. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Ukrayna'da kalmaya devam edeceğiz program sonuna kadar. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunalimberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Uza teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhaba çok değerli Apaçık Radyo takipçileri. Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bendeniz Utku Uluer. Evet bildiğiniz gibi her hafta yayınlanan programımızda Yeşilçam'a Türk sineması tarihiyle ilgili çok ilginç konulara değinmeye çalışıyoruz. Konuklarımızla birlikte sinema tarihimizi irdeliyoruz ve arşivimizle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Farklı temalara da dokunmaya çalışıyorum ki sinema tarihimizin içerisinde işlenen konular aslında bizim kent hafızamıza ve hatta toplum içindeki pek çok konuya da işaret ediyor. Evet bu hafta da sizler için

0: sırasında Yeşilçam arkeolojisinde çok değerli yönetmen Ahmet Gürata'nın bir konuğu vardı ve bir belgesel yapıyorlardı. Ve kendisi belki de ilk defa bir radyo programına konuk oldu. Eva Bender. Tarkan filminde Büyücü Goşa karakteriyle çoğumuzun tanıdığı ve bir dönemde Halil Refik ile evliliği konuşulan, Bir Tirkiye Gönül Verdim filminde tanınan oyuncu ve manken Eva Bender belgeseli çekilmekteydi ve o dönem hazırlıklar yapılıyordu ve yönetmen Ahmet Gürata ile birlikte Eva Bender de bizim stüdyo konuğumuz olmuştu. Belgeselle ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Tabii Eva Bender'in hayatını ele alan bu belgeseli biz de merakla bekliyoruz. Eva Bender söylediğim gibi Türkiye'de ilk defa bir radyo programına konuk olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle yine sohbet etme imkanı buldum ve Yeşilçam Arkeolojisi dinleyicilerine kendisi selam yolladı. Çok güzel bir programdı ve benim için de çok heyecan verici dedi. Ben de iyiyim. Şu anda kendisi de İsveç'te ve sağlığı yerinde. Herkese çok selam söylemişti. Ben de program başlangıcında bu selamı paylaşmak istedim. Eva Bender'e biz de sevgilerimize, saygılarımızı yolluyoruz. Umarız önümüzdeki programlarda yine kendisi konuk olur. Bu sefer belgeseliyle birlikte kendilerini konuk ederiz. Ahmet Gürate'ye de buradan tekrardan selamlar ve sevgilerimizi de yolluyoruz. Evet efendim, Yeşilçam'ın kayıp meslekleri ve unutulan geçim yolları. Evet, bu dosyayı artık açmaya karar verdim. Ve zaman içerisinde de filmleri de izledikçe, filmlerin bazılarını hatırladıkça da bu dosya genişleyecektir diye düşünüyorum. Ben tabii bir liste yapmaya çalıştım. Bazı içerikleri önümüze koymaya çalıştım. Fakat bu radyo programında ele alacağım içerikleri aslında zamanı yanmanın şöyle bir avantajı da olabilir. Siz değerli dinleyicilerden bu konu hakkında bazı geri dönüşler de benim için çok değerli olacak. Çünkü bildiğiniz gibi 6000'den fazla film var. Yani 1950 ile 1990 yılları arasında ele aldığımız zaman 6000'den fazla film var aslında. Tabi bunların kayıplarını bir kenara koyduğumuz zaman, yani ulaşabileceklerimizi bir kenara ve ulaşamayacaklarımızı bir kenara koyduğumuz zaman 5000 civarında bir film oluyor. Bunların da pek çoğunu aslında YouTube'dan ve bazı kanallardan izleyebilmek mümkün. Sizler de filmleri izlerken bazı kayıp olduğunu düşündüğünüz ya da unutulan geçim yollarını bizlere paylaşabilirsiniz ve ben de bunları dosyamıza eklerim. Eğer çok fazla bu tip içerikte birikirse daha sonra bunlardan başka bölümlerde yapabiliriz ama bu bir açılış bölümü olarak düşünelim. Hep beraber bir hatırlamaya çalışalım diye düşünüyorum. Çünkü elbette benim de unuttuğum ya da hatırlamam gereken filmler ya da filmlerden gözümden kaçan bazı detaylar olmuş olacaktır. Ben yaklaşık olarak 150 kadar film, daha doğrusu seçerek, planlayarak izlediğim filmlerden bu geçim kaynaklarını seçtim. Umarım sizlerin de hoşuna gider bu dosyamız. Evet, geçtiğimiz günlerde Canım Kardeşim filmini tekrar izlemeye başladım. Halit Akçatepe ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı, özellikle Tarık Akan'ın dramda ne kadar başarılı olduğunu da gösteren filmlerden. Çünkü o dönemde çok fazla komedi filmi çekiyordu Tarık Akan da. Hatta Halit Akçatepe'de. Gözler önüne sönen bir film. Fakat filmi izlerken benim gözüme çarpan bazı detaylar oldu ve bunlar da tabii kardeşlerini hayatta tutabilmek için, geçimi sağlayabilmek için ortaya koydukları yöntemler çok farklıydı. Ve bunları izlerken ben filmde arzualcilik karşıma çıktı. Yani çok yakın zamana kadar aslında özellikle adliye önlerinde ya da devlet dairelerinin önlerinde arzualciler bulunuyordu. Ve bir dilekçe yazdırmak isterseniz gidiyordunuz oraya ve arzualciye bir para veriyordunuz ve dilekçe ilgili detayları gösterip orada dilekçe yazılıyordu ve kapının önünde o dilekçe hazırlanıp onu alıp götürüyordunuz. Hatta fotokopi olmadığı için özellikle bir dönemde, yani 80'lere baktığımız zaman fotokopi olduğunu düşünürsek ya da çok yaygınlaşmamış bir teknik olduğunu düşünürsek arzualcılar çok önemliydi. Kahramanlar hayatta kalmak için ve çeşitli geçici işlere tutunmak için de bu tip mesleklerle de ilişki içerisinde oluyorlardı. Mesela bir sıraya giriyorlar ve o sırada sıranın uzunluğu 2-3 saat sürecekken onlar sabahleyin erkenden gidip ondan sonra para karşılığında sıralarını satıyorlar. Yani bu da bir aslında meslek gibi gözüküyor. Ya da geçim yöntemi, geçim kaynağı olarak da kullanılan fırsatlar diyelim. Yani büyük şehirde insanların hayatta kalmak için kullandığı yöntemler diyelim. Bunları çok net olarak incelediğimiz filmlerden bir tanesi Canım Kardeşim ve benim de aklıma geldi aslında Canım Kardeşim filminden bahsettiğimiz zaman bugün kaybolan yere dönüşen geçim yöntemlerini de görüyoruz. Mesela bunlar nedir? Kan verme, işte hastane ve kurum kuyruklarında bekleyip sıra satmak, arzualcilik, hamallık ve güzel gündelik işlerin kovalanması.
1: Almanya'ya mı?
2: He ya, kısmet olursa. Tophane'den yolladılar, doktora çıkacağım.
1: Daha önce ne iş tutardın?
2: İnşaatlarda kum çekerdi.
1: Ya.
2: Valla.
1: İşte bu fena.
2: Niye ki ulan?
1: Kum çektiğine göre muayenede sakat çıkarsın sen.
2: Aa.
1: Sende muhakkak kum vardır.
2: Etme kurban, etme kardeş. Tam 7 yıldır bugünü bekliyorum ben. Bir de sidik yüzüm.

0: yandık mı? Yandık gitti!
1: O kadar hayıflanma, Allah büyük! Bakarsın bir şey çıkmaz, hadi bana eyvallah!
0: Dur kardeş, dur, ne olur gitme! Çıkar mıkar mahvolurum! Yok mudur bunun bir yolu yordamı he?
1: Var! Var ama ucu paraya dayanır! Var mı paran?
0: Bulunur, bulunur da ne diyeceğiz?
1: Bak, şu köftecinin oradaki delikanlı var ya...
0: He?
1: Bu işi o halleder!
0: Allah senden razı olsun kardeşim, Allah tuttuğunu altın etsin, sağ olasın, hadi bana eyvallah kardeş!
2: Bak hemşerim, senin derdinin ilacı bende var!
0: Kaç para?
2: 100 lira alırım!
0: Helal olsun, al kardeşim, helal olsun!
3: Hammallık aslında günümüzde hala özellikle Eminönü çevresinde kullanılan bir yöntem ya da işte Merter gibi İstanbul'un başka kısımlarında ya da işte Anadolu'da da hala olan yani hala icra edilen bir meslek ama geçtiğimiz yani geçmişte hammallık çok önemli yani olmazsa olmaz bir aslında meslek. Mesela bazen hepimiz espri şeklinde yaparız. Doblo, mesela ben Doblo'nun hammallık konseptini değiştirdiğini düşünüyorum. Ama ilginç bir tür. Hani bazı dükkanlar Doblo'ya yerleştirmek için de hammallar da kullanılıyor. Yani meslek hala kaybolmadı ama dönüşmeye başlayan bir mesleğe dönüştü hammallık. Bu arada Eminönü'ne gittiğimiz zaman Sirkeci tarafında da zaten bir hammal heykeli vardır. İşte kan verme, yani bir geçim kaynağı olarak kan verme, hastane ve kurum önlerinde bekleyip sıra satma ve hatta arzu halcılık artık benim gördüğüm kaybolan geçim yöntemleri arasında. E tabii Yeşilçam'da da bunlar çok kullanılmış. İşte dilekçe, mektup ve resmi evrakları yazan kişilere arzu halcı diyoruz. Dönüşen bir meslek olarak figüranlığı söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz zamanda işte bizim merkezimizde de yer alan Yeşilçam aslında bir şekilde figüranlarla da çok önemli bir meslek, sektör. Figüranlar da genellikle Erol Dernek Sokak'ta bekliyorlar. Çünkü orada çok fazla film şirketi var. Ve o film şirketinde gündüz işte yönetmenler veya yapımcılar geliyorlar ve orada bulunan kahvelerden ve onlar hatta figüran kahveleri deniyor. Onlardan işte seçiyorlar ve figüranlar oradan gidiyor. Bugün tabii günümüzde bu biraz değişti ve dönüştü. Nasıl oluyor artık günümüzde? Casting ajansları var ve onlardan seçiliyor genellikle figüranlar. Yani dönüşen bir iş olmuş ama o dönemde eskiye baktığımızda figüranlık da böyle bir anda ortaya çıkabilecek, günlük olarak yapılabilecek, hatta 7-8 tane filmde de oynayabilinecek bir meslek. Eskiciler ve hurdacılar aslında günümüzde tekrardan canlandılar. Bir dönem azalmaya başlamıştı eskiciler ve hurdacılar ama son dönemde özellikle bu retro denen konseptle birlikte eskiciler ve hurdacılar tekrar format değiştirdiler ve tekrar İstanbul'da ilginç bir meslek ve geçim yöntemine dönüştü. Böyle baktığımız zaman işte bugün CV yazılıp iş başvurusunda bulunuyoruz. Oysa Yeşilçam'ın genellikle orada yer alan geçim derdi yaşayan yoksul kahramanları evden çıktıklarında o gün hangi işle para kazanacaklarını da bilmiyor olabilirler. Kimisi bir gün hammallık, kimisi bir gün arzu halcilik, işte kan verme bu tip şeyler yaparlar. Bu zaten Canım Kardeşim filminde de gördüğümüz, rastladığımız meslekler. Programa hazırlanırken tabii göz önünde bazı filmleri bulundurdum. Bu filmler de zaten bence sinema tarihimizdeki en önemli yapımlardan, onlardan başlamayı daha doğru buldum. Çünkü belgesel niteliğinde olduğunu düşündüğüm filmler. Mesela Gecelerin Ötesi filmi. Bu filmde işte benzinci, tamirhane çalışanları, garaj işçileri, akaryakıt istasyonları ve küçük esnaf genellikle yer alıyor. Bu noktadan baktığımız zaman Gecelerin Ötesi filmindeki esnaf tipleri dönüşmüş zaman içerisinde, yok olmamışlar. Fakat mesela benzinci birazcık daha değişmiş. Yani bugünümüzde Amerikan filmlerinde gördüğümüz benzinci tipi, ki Amerika'da sanırım hala bu şekilde devam ediyor, Türkiye'de daha farklılaşmaya başlamıştı. Tamirhane çalışanları da bu şekilde. Yine bir dönüşen bir durum var. Daha sonra izlediğim ve ilginç noktalar yakaladığım filmlerden bir tanesi otobüs yolcuları filmiydi. Yine inşaat işçileri, emlak komisyonları, şantiye yaşama, gece kondu çevresindeki gündelik işler, bunların hepsi bir şekilde filmin merkezini de oluşturan yapılardı. Ama tabii orada kaybolmuş meslekler, geçim kaynakları görmüyoruz ama dönüşümü çok rahat incelediğimiz belgesel niteliğinde filmlerden bir tanesi otobüs yolcuları filmi. Acayip filmi ki yeni restore edildi. Orada kaynakçılar, inşaat ustaları, atölye çalışanları ve mahalle kahvelerindeki iş bulma kültürü. Yani bu çok ilginçtir. Mesela bu mahalle kahvelerindeki iş bulma kültürü özellikle yeni jenerasyonlara birazcık da Muhsin Bey filminde de tekrardan aktarıldı. Yani hala devam eden bir nokta ki gittiğimiz zaman sokak aralarındaki bazı kahvehanelerde hala bu kültürün devam ettiğini düşünüyorum ben. Suçlar Aramızda filmi de çok ilginç bir film. Orada yine antikacı ve eskici konseptinin zaman içerisinde ne kadar değiştiğine tanıklık ediyoruz. Burada liman çevresi çalışanlara ilginç. Bence günümüzde değişen en önemli unsurlardan bir tanesi, özellikle Karaköy çevresinde liman çevresi ve çalışanları ve o çevrede de hamallar, çalışan hamallar, yani yoğunluk mesela daha çok Karaköy tarafındaymış. Ve orada gemi personelinin nasıl hayatın içine karıştığında daha farklı bir şekilde görebiliyoruz. Ağaçlar Ayakta Ölür filmi de ilginç. Mesela filmde yer alan ilginç bir detay, mektup taşıyanlar. Yani günümüzde artık olmayan bir meslek olduğunu düşünüyorum mektup taşımanın. Postacılar tabii ki var. Postaneden geliyorlar. Bunu da zamanla değişiyor ama mektup taşıma daha farklı bir durum. Sevmek Zamanı filminde boyacılar, ada ulaşım çalışanları var. Kayıkçılar var. Bunlar birazcık daha farklı ki kayıkçılara aslında rastladığımız ve en net gördüğümüz filmlerden bir tanesi Akülör İstanbul filmi. Tabii başka filmlerde de vardır, başka filmlerde de yoktur demiyorum ama en bilinen filmlerden bir tanesi Akülör İstanbul filmi. Hudutların Kanunu filminde katırcılar var mesela. Bu çok ilginç. Hayvan tüccarları ki hala bence bölgede var. Ve kaçakçılar. Sınır ekonomisi açısından çok ilginç. Hudutların Kanunu filminde bu çok net bir şekilde irdelenmiş. Belgesel niteliğinde olduğunu düşünen Hudutların Kanunu filminde bu açıdan baktığımız zaman. Yani hatta günümüze kadar sarkan pek çok sosyo-kültürel sorunda aslında Hudutların Kanunu filminde çok güzel işlenmiş ve temel oluşturabilecek bir film. Kaybolan geçim yöntemleri dediğimiz zaman işte onların içine giriyor. İnce Cumali filmi var. Mesela orada da çobanlar açısından farklı bir bakış açısı görebiliyoruz. Yine köy esnafının nasıl dönüştüğünü ve gezici tüccarların da nasıl dönüştüğünü görebiliyoruz ki günümüzde artık gezici tüccarların çok az olduğunu ya da onların da bir format değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ama bu filmlere baktığımız zaman 1960'lardaki çekilmiş filmlere baktığımız zaman çok farklı şekilde gözlemleyebiliyoruz. 70'lere geldiğimizde de mesela Umut filmi çok ilginç burada. Faytonculuk var filmde, tabii merkezinde yer alıyor. Faytonculuk artık özellikle adalarda devam ediyordu. Ve orada atların kalkmasıyla birlikte, tabii bu konuda üzerine çok uzun konuşacak bir konu, fakat elektrikli arabalar geçti oraya. Faytonculuk da bir şekilde bitmiş oldu. Umut filminde faytonculuk var. Şehrin içinde de yer alıyor. Arabacılığı yani. At bakıcılığı, yani bunlar da farklı konseptlere büründüler. Piyango bileti satıcılığı da tabii zaman içerisinde değişiyor. Ancak günümüzde hala piyango satıcılarını görebiliyoruz küçük dükkanlarda ve özellikle Eminönü çevresinde hala piyango satıcıları ya da Türkiye'de farklı şehirlerde piyango satıcıları hala çok önemli. Arkadaş filminde mahalle ekonomisini çok net olarak görebiliyoruz. Mesela bu mahalle ekonomisi daha sonra dizilere de taşınmıştı. 70'lerde bunların temelini oluşturan filmlerden bir tanesi Arkadaş. Aile Şerefi filmi vardır çoğumuz. Yani bu Arzu filmini izlediği zaman işte orada manavlık, terzilik ve küçük esnaflık birazcık daha farklıdır. Yani tabii zaman içerisinde değişime uğramadığını söylemek imkansız ama bu filmde incelemek için iyi ki yani Aile Şerefi, Neşeli Günler filmi, bunlar özellikle küçük esnaf açısından çok değerli belgesel niteliğinde filmler olduğunu düşünüyorum. Kibar Feyzo filmi var. Mesela bu filmleri izlerken 70'li yıllardan Kibar Feyzo filmini ele alınca burada işte köy berberi, nalbant ve ağanın hizmetleri konusuna baktığımız zaman bunlar da bir geçim kaynağı aslında. Hani günümüzde tabii format değiştirmişler ama geleneksel köy mesleklerini çok rahat görebildiğimiz bir film Kibar Feyzo. Yani çok net gördüğümüz filmlerden bir tanesi. Namus belası gibi konseptler de yine bu filmlerde yer alıyor. Ve mesela yine 70'lere baktığımızda geçim kaynağı olarak ki günümüzde tabii ki devam ediyor ama farklılaşmış mesleklerden bir tanesi çobanlık ve hayvan tüccarlığı. Kervancılık benzeri, taşımacılık, yani bunlar tabii format değiştirmişler. Mesela günümüzde artık hayvanlarla taşımacılık yapılmıyor, minibüslerle taşımacılık yapıyor ya da hatta tırla bile bu kervancılık benzeri taşımacılık yapıyor. İşte tarihlere bakıyoruz. 1960'lar, 1970'leri genelde merkeze getirmeye çalıştım. Açıkça söylemek gerekirse bu dosyayı açtıktan sonra 1950'li yıllara birazcık daha farklı şekilde yaklaşmayı düşünüyorum ama programımızın bugün temelinde özellikle 60'lı yıllar yer alıyor. 60'lı yıllara baktığımızda Türkiye'deki büyük dönüşüm aslında iç göçle alakalı. Ve bu yüzden mesela Gurbet Kuşları filmi, Bitmeyen Yol filmi, Otobüs Yolcuları filmi, bunlar çok ilginç filmler. Ve o döneme göre de çok yenilikçi filmler olarak söylenebilir. Çünkü bunlar o döneme tanıklık eden belgesel olmanın yanı sıra işte İstanbul'da hayal edilen bazı noktaları da gösteriyor ve gerçek yüzü de gösteriyor. Özellikle Gurbet Kuşları mesela bu yönden çok değerli bir filmdir. İşte gece kondalaşmayı anlatıyor. Gece kondalaşma da zaten kendi kendine bazı geçim kaynakları yaratan ki mesela Canım Kardeşim filmine baktığımız zaman işte Canım Kardeşim filmi o noktada çok değerli bir filmdir. Ve şehirde tutunma mücadelesini gösterirken tabii envai çeşit meslekle ya da geçim kaynağıyla karşılaşabiliyoruz ki o yüzden Canım Kardeşim filminden Halit Akçatepe Tarık Akan ve Kemal Sunal'ın bulunduğu özellik idrar testiyle ilgili olan bölümü ekledim ben de. Çünkü canım kardeşim de böyle çok ilginç bir geçim kaynağı olarak gözüktüğünden dolayı bu çok önemli. Mesela Mavi Boncuk filminde de vardır. İşte kardeşler sıraya girerler sabahleyin erkenden. O da çok değerli bir belgedir geçim kaynağı açısından baktığımız zaman, ki işte sinema konusunda ne kadar uzun sıra olduğunu da gösterir mesela. Ya da ekmek kuyruklarını gösterir, gaz kuyruklarını gösterir. Çöpçüler Kralı filmde de yine bunları görebiliyoruz. Kapıcılar Kralı filmde de bu tip şeyleri görüyoruz. Yani alternatif geçim kaynaklarını görebiliyoruz. Özellikle çalışanların yaratmaya oldukları ve hayatta tutunma mücadelesinde içinde bulundukları koşulları da çok net görebildiğimiz filmler. Bu yüzden işte yıkılan mahalleler, boş arsalar, eski Beyoğlu, liman ve tersaneler çok önem kazanıyor. Bir de tabii yani İstanbul dışında başka bir nokta var. Bu da genelde işte susuzluk, toprak ve köy içindeki kavgalar ve tabii feodalizmle ilgili konular var. Yani baktığımız zaman bu geçim kaynakları ve kayıp mesleklere baktığımız zaman aslında köyden kente göçle ilgili konuları daha değişik şekilde irdelemek zorunda kalıyoruz. Şehirde kalmaya devam edersek burada çok ilginç noktalar bizim karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani şehrin içindeki meslekler işte günümüzde kaybolmaya başladığı ya da bazen Ramazanlarda işte ortaya çıkan bazı söylemler oluyor, ama bu tip nostaljiler hatırlamak çok kötü değil ama biraz onun nasıl kullanıldığı önemli herhalde. Şimdi buraya baktığımızda mesela Bozacı, mesela günümüzde bazı mahallelerde hala sokakta işte Bozacı diye bağıran hala insanları görebiliyoruz, ama bu geçmişte çok daha yüksek. Sütçüler yok artık. Yani o açıdan baktığımız zaman yani sütçüler çok azaldı. Özellikle İstanbul temelinde yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sütçüler var, ama İstanbul'da sütçü konsepti artık çok daha farklı. Yani sütçüler var ama birazcık daha işte organik dükkanlar çevresinde dönmeye başladı. Bu mesela bu değişen geçim kaynaklarından bir tanesi olarak söylenebilir. Yani baktığımızda tabii süpermarketin de girmiş olması bazı şeyleri temelden değiştiriyor bence. Tabii baktığımızda işte 1960'larda süpermarketi kültürü yok. Seyyar satıcılar çok önemli. Mali yaşamı sokakta dönüyor tabii bu nedenle. İşte gazozcular, bozacılar, simitçiler, hatta mazuncular, yoğurtçular, lebleciler, yani bunlar devamlı seyyar satıcı olarak karşımıza çıkıyorlar. Mesela ben bu konuda size referanslar vermem gerekirse Ah Güzel İstanbul filmi tabii yine karşımıza çıkacak. Dediğim gibi belgesel niteliğinde olduğu için ben bu film. Üç Tekerlekli Bisiklet filmini öneriyorum size. Avare Mustafa filmi bu konuda çok ilginç. Suçlar Aramızda filmi de gerçekten çok güzel ve değerli bir belgesel benim için. Burada İstanbul'u açık hava çarşısı olarak görüyoruz. Zaten hala günümüzde kapalı çarşıyla Mısır çarşısı arasındaki bölge hala o şekilde, ama tabii konseptler değişti, içerikler değişti ama bazı şeyler devam ediyor. Benim özellikle 60'lı yıllardaki filmlere baktığımda gördüğüm en büyük değişiklik Galata çevresi. Galata Amalları yok. Liman işçileri bu açıdan baktığımız zaman çok daha farklı. O dönemden kalan birazcık daha işte Eminönü tarafındaki hamallar oluyor. Burada mesela o bölgede özellikle Karaköy ve Galata çevresindeki hamalları gözlemleyebileceğimiz iki tane film var. Gurbet Kuşları bir tanesi tabii ki. Diğeri de Liman Yosması filmi. Bu iki tane film çok değerli. Bir diğer ilginç konsept de mesela ben geçim kaynağı olarak belki alabiliriz ama meslek olarak tabii farklı. Mesela mahalle bekçisi. Bunlar gece devriyesi olarak geziyorlar ve mahalledeki düzeni sağlıyorlar. Bir tık önceye gittiğimiz zaman dayı, kaba dayı konsepti de aslında çıkıyor ama geçim olarak değil de daha farklı bir yaklaşım olarak ele alabiliriz. Ayakkabı boyacıları ve sokak çocukları genelde karşımıza çıkar. Tabii bu ayakkabı boyacılığı günümüzde yok değil, tamamen yok olmamış. Hala mesela Balat çevresinde görebiliyoruz. Konsept tabii değişiyor. Yani o zaman çok daha yaygın bir geçim kaynağı özellikle ayakkabı boyacı da sokaktaki. Tabii bir de kaybolan sesler var. Yani mesela işte sütçü zilini duymuyoruz artık. İşte fayton nalı sesi yok. O kesinlikle zaten ortadan kalkmış bir şey. Bir de gazozcu bağırtısı yok. İşte gazoz, yani mesela ben en son dönemine yetişebildim. Ama son 2-3 jenerasyonun bu gazozcu bağırtısının ne olduğunu sadece filmlerde görebileceğini düşündüğüm için bunu da kesinlikle Yeşilçam'ın bir parçası olarak görüyorum ben. Yani bu tip o açılardan Yeşilçam gerçekten belgesel niteliğinde zaten. Çocuklarımızın muhtemelen hiç tanımayacağı meslekler var ve bunlar için Yeşilçam filmlerini izletmek gerekiyor. Dediğim gibi işte ortaya koyduğumuz zaman işte Gurbet Kuşları, Acı Hayat, Bitmeyen Yol, Üç Arkadaş, Yarın Bizimdir, Sokak Kızı, Ah Güzel İstanbul tabii ki, Ahtapot'un Kolları, özellikle deniz emekçileri açısından baktığımızda. Faytoncular hakkında araştırma yapanlara mesela Vesikalı Yarın filmini de öneririm. Bozuk Düzen filmi var, Kırık Hayatlar var, bu filmler önemli. Mahalle Bekçileri konusunda yani benim ilk karşılaştığım film Turist Ömer oldu. O açıdan baktığımızda hani Mahalle Bekçisi konusunda Turist Ömer çok güzel ve çok sık sık görülüyor filmde Mahalle Bekçisi. Sokak Satıcılarında Suçlar Aramızda filmi çok ilginçti. Mesela Suçlar Aramızda'yı bu açıdan bakmıyordum filme. Ancak çok fazla özellikle Eminönü, Karaköy ve Beyoğlu çevresinde sokak ekonomisini çok iyi belgeleyen bir film olduğunu düşündüğümden Suçlar Aramızda film bu konuda benim için bir referans kaynak film oldu. Boza, Bozacı, Sütçü Zili, Bekçi Düdeği, Simitçi Çağrısı, işte gazete satıcıları, sokakta gazeteci satıcıları var. Özellikle çocuklar yapıyor bu mesleği. Vapur düdükleri de azaldı. Tabii yok değil yani ama çok çok az tabii vapur düdüğü. Geçmişe bakıldığı zaman. Ve karşımıza çıkan kaybolmuş mesleklerden bir tanesi. Günümüzde yok değil yani. Tamamen yok olmamış ama Ah Güzel İstanbul filminin de aslında özellikle simge anlarından bir tanesi sokak fotoğrafçısı mesela. Artık sokak fotoğrafçılığını da çok fazla göremiyoruz. Fotoğrafçılar tabii çoğaldı ama sokak fotoğrafçısı yok. Bu açıdan da baktığımız zaman alın size bir başka daha kaybolan meslek ya da kaybolan geçim kaynağı. Evet, aslında farklı bir yerden de bakabiliriz. Yani kayıp meslekler deyince sadece mesleğin senaryoda geçmesi gerekmiyor. Filmin arka planında da bu tip meslekler gözükebiliyor. Zaten onun için devamlı belgesel niteliğinde olduğunu tekrarlamak durumunda hissettim kendimi. Çünkü benim için İstanbul'da bazı araştırmayı yaparken artık Yeşilçam filmleri bir belge niteliğinde. Yeşilçam arkeolojisi radyo programının da zaten evrildiği noktalardan bir tanesi bu oldu. Bu yüzden birazcık da bu dosyayı çok açmak istedim. Çünkü baktığımızda genellikle mekanların deşifresi konusunda çok fazla içerik üretiliyor ama meslekler, bu kayıp meslekler ya da dönüşen meslekler bu konularda çok fazla araştırma yapıldığını ya da bu içerik üretilmediğini gördüm ben. Bu nedenle de bu artık dosyayı açmış oldum. Biraz dağınık gelmiş olabilir izlediğim film sayısıyla da alakalı. Elimden geldiğince çok fazla film izleyip bunları not almaya çalışacağım. Sizlerden de dileyim sevgili dinleyiciler. Eğer sizler de notlar alırsanız ve program esnasında mesela bunu podcast'te de dinleyebilirsiniz. Sizler de not alabilirsiniz ve bana da bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Ben de pek çok araştırmacı ve bu konuya kafa patlatan arkadaşımla ve sinema yazarıyla da görüşmek istiyorum. Ve onların da zaten bilgisine danışıyorum. Ben de minik minik notlar alıyorum. Mesela bu aldığım notlar içerisinde çok detaylı incelemediğim mesela Keşanlı Ali Destan filmi var. Bozuk Düzen filmi var. İstanbul'un Kızları filmini tekrardan ele almak istiyorum. O da çok ilginç bir film. Tatlı Dillim filmini tekrar bir incelemem gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada çok ilginçtir. Havavan Sınıfı filminin de değişik noktalarında bulabildiğimiz bazı detaylar var. Mesela Bulut Aras'la Türkan Şoray'ın Sultan filminde de yine özellikle mahalle arasındaki bazı diyaloglarda arka fonda yine bazı mesleklere rastlayabiliriz. Kapıcılar Kralı tabii çok önemli. Çöpçüler Kralı filmleri. Bu iki tane filmi de merkezinize almanız gerektiğini düşünüyorum ben. Baktığımız zaman işte Yeşilçam'da yer alan ve unutulan mesleklere baktığımız zaman işte Arzu Alcı, Kalaycı var mesela. Onu da eklemem gerekiyor. İşte Nalbant var, Faytoncu var, Kömürcüler var. Bu da çok önemli artık. Şu anda doğalgaz olduğundan beri kömürcülük de çok az. Buzcular var. Artık buzcuları çok da farklı dükkanlarda buluyoruz. Gazozcu var. Gazozcularımız var dükkan olarak. Ama seyyar satıcı olarak varlardı eskiden. Bozacıları yine görebiliyoruz ama o da artık dükkanlarda şişelenmiş şekilde oluyor. Sokak fotoğrafçıları mesela bu kaybolmuş. Film afişçileri mesela bu ilginç bir meslek. Bunu da görebiliyoruz aslında yine filmlerde. Film afişçi de değişti. Artık konserlerle ilgili pek çok afişlerle ilgili yine bunları ilanlara asanlar var. Günümüzde kaybolmuş değil ama dönüşen bir meslek. Sıra tutuculuk bence çok farklı şekilde ilerliyor. Bunu ben özellikle Sultanahmet'te hala devam ettiğini söyleyebilirim. Mesleki yönden baktığım zaman. Yazlık sinema makinistliği mesela. Kaybolan mesleklerden bir tanesi. Makinistlerimiz mesela bu konuda aslında eğilmemiz gerekiyor. Çünkü Yeşilçam dediğimiz zaman makinistlik de çok önemli. Onun için bu konuda eski bir Yeşilçam makinistiyle ilerleyen zamanlarda bir program yapacağımızı da müjdesini şimdiden vereyim. Umarım Yeşilçam'da kayıp meslekler ve geçim kaynakları dosyamızı sizler de beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve farklı konuklarla birlikte programımıza devam edeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın, yaz ayından keyif alın. Ve umarım sıcaklarda çok fazla bunalmazsınız. Bendeniz Utku Uluer, Yeşilçam Arkeolojisi'nden sizlere selamlar.
4: Yeşilçam Arkeolojisi.
5: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Uza teşekkür ederiz.
7: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. 1952 yılında dönemin Doğu Berlin'inde Berliner Sinfonie Orchestra adıyla kurulan, 2006 yılında ise yerleşik orkestrası olduğu konser salonuyla arasındaki bağı vurgulamak amacıyla bugünkü adını alan Konzerthaus Orchestra Berlin, ülkemiz sahnelerinde ağırladığımız seçkin senfonik topluluklardan. 1960 ila 1977 yılları arasında orkestranın baş şefliği görevini üstlenen Kurt Zanderling, orkestranın estetik yönelimlerinin, repertuar anlayışının ve uluslararası tanınırlığının gelişiminde rol oynayan temel bir figür. Zanderling döneminde orkestra özellikle Gustav Mahler, Dmitri Shostakovich ve Jean Sibelius'un yapıtlarına getirdiği yorumlarla kendine özgü bir müzikal profili geliştirmişti. Konzerthaus Orchestra Berlin'in göze çarpan süreçlerinden biri de 2012-2013 sezonuyla başlayan ve 2018 yılına dek süren Ivan Fischer dönemi. Macar şef, baş şef olduğu bu süreçte sunduğu cesur repertuar seçiminin yanı sıra, seyircinin orkestra üyelerinin arasına, tam ortasına yerleştirildiği Mithandrin başlıklı yeni konser formatıyla dikkat çekmişti. Fischer bu görevini tamamladıktan sonra onursal şef unvanını aldı. 2009 ila 2023 yılları arasında ise baş şeflik görevini Christoph Aschenbach devraldı. Aschenbach, Alman romantik repertuarı, 20. yüzyıl eserleri ve çağdaş müziğe yönelik programlarıyla orkestranın sanatsal çizgisinin gelişimine katkıda bulundu. Konzerthaus Orchestra Berlin'in baş şefliği ve sanat yönetmenliği görevini 2023 yılından bu yana genç kuşak Alman şefler arasında öne çıkan Joano Malwitz yürütmekte. 1986 doğumlu Malwitz, kariyerinin erken döneminde Theater Heidelberg'de müzik direktörü olarak görev yapan, 2014 yılında henüz 27 yaşındayken Theater Erfurt'un müzik direktörlüğü pozisyonunu devralan, sonrasında ise 2018 ila 2023 yılları arasında Staatsjahr Nürnberg'de genel müzik direktörlüğü görevini üstlenen bir isim. 2023 yılında Konzerthaus Orchestra Berlin'in baş şefliği ve sanat yönetmenliği görevine atanan Malwitz, bu unvanla birlikte Berlin'deki büyük ve köklü devlet orkestralarından birinin lideri olan ilk kadın şef olarak tarihe geçti. Klasik müziği herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan keşif konserleriyle Malwitz, konser öncesinde piyanonun başına geçerek eserin yapısını, hikayesini, saklı yanlarını ve detaylarını seyirciye anlatmakta ve akabinde eseri Konzerthaus Orchestra Berlin ile icra etmekte. Joana Malwitz ve Konzerthaus Orchestra Berlin, geleneksel ve çağdaş repertuarı dinamik bir sentezle bir araya getirmekte. Malwitz liderliğinde orkestra, Beethoven, Mahler ve Kurt Weill'in eserleri üzerinden Alman senfonik geleneğinin felsefi ve tiyatral derinliğini icra ederken, bu yapısal temeli Mozart ve Richard Strauss'un klasik ve operatik zarafetiyle harmanlamakta. Ve bu müzikal çizgiyi Prokofiev, Çaykovski ve Ravel'in yenilikçi orkestrasyonlarıyla birleştiren topluluk, geleneksel mirası modern bir düzlemde yeniden üretmekte. Malevitz'in Konzerthaus Orkestra Berlin ile kaydettiği Kurt Weill albüm kaydı son zamanların çarpıcı seçkilerinden. Bu albümde Malevitz, prestijli Opus Klasik ödüllerinde yılın şefi seçilmişti. 2024 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan ve Kurt Weill'in eserlerinden bir seçkiyi içeren albümden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Alman bestecinin ikinci senfonisini seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm sostenuto, allegro molto, ikinci bölüm largo, üçüncü bölüm allegro vivace.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel Joanna Malvis yönetimindeki Konserthaus Orkestra Berlin'in 2024 yılında Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan ve Kurt Weill'in eserlerinden bir seçkiyi içeren albüm kaydına kulak verdik. Sanatçılar, Alman bestecinin ikinci senfonisini seslendirdi. Konserthaus Orkestra Berlin'in baş şefi olan Malwitz, bu albüm kaydı sonrası Opus Klasik ödüllerinde yılın şefi seçilmişti. 1983 Karadağ doğumlu Miloš Karadagliç, 17 yaşında Londra'daki prestijli Kraliyet Müzik Akademisi'ne tam burslu olarak kabul edildi. Buradaki lisans ve yüksek

Sizin tarafından tüm zamanların en iyi 6 klasik gitarcısından biri olarak nitelendirildi. Ülkemizde verdiği konserler vasıtasıyla yakından dinleme, gözlemleme olanağı bulduğumuz Karadağ Glitch'in Mediterraneo adlı albümünden bir kayda kulak veriyoruz. İspanyol besteci Isaac Albeniz'in 1886 yılında solo piyano için bestelediği İspanyol süitinden bölümler dinleyeceğiz. Albeniz'in ilkin Granada, Catalunya ve Sevilla başlıklı 3 bölüm halinde yayımladığı eser, bestecinin ölümünden sonra yayıncısı tarafından Cadiz, Asturias, Aragon, Kastilya ve Cordoba başlıklı 5 yapıtı daha ekledi ve yapıt 8 bölümlü bu haliyle yayımlanmıştı. Bu yapıtın Granada, Sevilla ve Asturias başlıklı bölümlerini peşi sıra dinliyoruz. Miloš Karadagliç seslendiriyor.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel Isaac Albeniz'in İspanyol Süitinden Granada, Sevilla ve Asturias başlıklı bölümleri Karadağlı gitarcı Miloš Karadagliç yorumuyla dinledik. Klasik müzik disiplinini popüler kültürün ikonik yapıtlarıyla harmanladığı albümler ile de dikkat çeken Karadağlı için Beatles eserlerini icra ettiği albümünden bir parçaya kulak veriyoruz. Karadağlı bir Beatles klasiğini seslendiriyor. Here Comes the Sun.

Karadağlı gitarist Miloš Karadagliç seslendirdi. Bir Beatles klasiğine, Here Comes the Sun adlı parçaya kulak verdik. Sırada yine bir Beatles klasiği var. Anushka Shankar ve Miloš Karadagliç, Lucy in the Sky with Diamonds adlı parçayı seslendiriyor.

0: Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Klasik müzik disiplinini popüler kültürün ikonik yapıtlarıyla harmanladığı albümler ile de dikkat çeken Kara Dalglish seslendirdi. Bir Beatles klasiğini Anushka Shankar ve Miloš Karadaglić yorumuyla dinledik. Bir Alaturka programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oya Baydar'a teşekkür ederiz.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi değerli dostumuz Oya Baydar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugün konuğumuz Toplumsal Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ahmet Türker. Hoş geldiniz Ahmet Bey programımıza.
6: Hoş bulduk.
5: Evet, Aziz Şasa stüdyoda, Elvan Cantekin ise Zoom'dan bağlandı. Sizler de hoş geldiniz programa arkadaşlar.
7: Hoş bulduk efendim.
8: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Evet, ben Doktor Ahmet Türker Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yönetim ve toplumsal liderlik, kriz ve gönüllü yönetimi, sosyal girişimcilik ve yönetişim konularını kendisiyle bugün konuşacağız. Ahmet Türker, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yönetim ve organizasyon alanında tamamladığı doktorasıyla sosyal girişimcilik, sosyal değer üretimi ve sosyal sorumluluk kesişiminde uzmanlaşmış bir dostumuz. Akademik çalışmalarını sahadaki deneyimiyle birleştiren Türker, evsizlik sorunuyla mücadeleye odaklanan Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin kurucu üyelerinden olup ilk olağan genel kurulu ile birlikte 2017-2023 yılları arasında başkanlığını yürüttü. Afet ve kriz süreçlerinde aktif rol alarak Afet Platformu'nun kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarında yer aldı. Özellikle 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında sahada aktif görev üstlenmiş, Hatay'da uzun süreli temsilcilik yaparak kriz yönetimi ve gönüllü koordinasyonu süreçlerini yürütmüştür. Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde eğitimler, mentorluklar ve danışmanlıklar sunarak liderlik kapasitesini geliştirme odaklı çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı Komisyonlarında ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirlikli politika süreçlerinde aktif katkı sağladı. Gönüllülük alanında yasal çerçeve geliştirme çalışmalarında yer aldı. 2024 yılı itibariyle Toplumsal Etki Derneği kurucu başkanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kriz yönetimi, gönüllü yönetimi, sosyal girişimcilik ve yönetişim alanlarında danışmanlık ve süpervizörlük yapmaktadır. Evet Ahmet Bey, tekrar hoş geldiniz aramıza. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
5: Evet. Elvan, ilk soruyu senden rica ediyoruz.
6: Peki, teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi afet alanında çalışan gönüllüler, gönüllü kuruluşlar konusu gündeme gelince, Türkiye'de sanıyorum bu alanda bir önemli dönüm noktası 99 depremleri. 1999 depremlerinde hem kamuoyunun ilgisinin yoğunlaşması hem de hakikaten gönüllü çalışmaların dikkat çekici boyutlara ulaşması nedeniyle afet alanında çalışan gönüllü ve gönüllü kuruluş sayısı depremi takip eden günlerde de hızla arttı. Çok önemli bir artış oldu. Zaman zaman bu artışta bir azalmalar falan da görünse de depremler kendilerini hatırlattıkça, diğer afetler kendilerini hatırlattıkça bu gönüllü ve gönüllü kuruluş sayısındaki rakamlar oynadı. Şimdi yalnız şunu tespit etmek mümkün, ben bilmiyorum siz de katılır mısınız? Bu çalışmaların önemli bölümünde afet sırası ve hemen sonrasını kapsayan, yani afete müdahale aşaması da yoğunlaşma görüyoruz biz. Oysa özellikle doğal afetlerde, hatta insan kaynaklı afetlerde de tehlike ve tehditlerin afete dönüşmeden ele alınması afet yönetimi için en büyük öncelik, bunu biliyoruz artık. Bu kapsamlı ve multidisipliner faaliyetlerde gönüllü katılımı da çok boyutlu da olabiliyor. Bu anlamda siz de esasında bu 4 Haziran'da bir webinar düzenlenmiş. O webinarı ben takip etme fırsatım olmadı ama özellikle notları okuduğumda gördüm ki ilk değindiğiniz başlık kriz ve afet gönüllülüğü kavramlarını anlamak olmuş. Şimdi dinleyicilerimiz için bu noktayı biraz açabilir miyiz? Afet gönüllüsü, kriz gönüllüsü, bunlar nedir? Amaç, içerik, temel karakteristikleri varsa, bir farklılık varsa, bunlarda vurgulanması gereken noktalar nelerdir? Birazcık sizden bu konuda bilgi alabilir miyiz?
2: Tabii ki hocam. Şöyle, gönüllülük çok kıymetli bir şey. Gönüllülük şu an aslında çok kıymetli bir şey. Ama afet ve kriz gönüllülüğü adından da anlaşılacağı gibi farklı koşullarda ortaya çıkan, farklı koşullara maruziyet kaldığınız bir süreç. Bu sadece bunu fiziksel koşullar olarak da düşünmemek lazım. Psikolojik koşullar özellikle çok daha ağır basıyor. Ben hatta uzun yıllardır insan kaynaklı krizlerde de işte evsizlikle ilgili de çalıştığım için hep oryantasyonlarda söylerdim. Aslında yaptığımız iş bir arama kurtarma, yani depremde de aslında aynısı oluyor. Bir fiziksel olarak enkazların altından arayan insanlar var. Bir de toplumun o sosyolojik, kültürel ve psikolojik ve aynı zamanda belki de politik yıkık döküklüğü içinde enkazların arasında birilerine ulaşmaya çalışıyorsunuz ve o insanlar kendi dünyalarında bile aslında kaybolmuş, kendi dünyalarının enkazları altında oluyor. O yüzden bu süreçlerin içinde çalışmak afette çalışan kişiler için de aslında aynı şekilde geçerli. Psikolojik dayanıklılık özellikle kolay bir şey değil. Bunun için kendimizi tıpkı bu bütünleşik afet yönetimine değindiniz. Bu afet öncesi çalışmanın önemine tıpkı sırası ve sonrasıyla gibi kişilerin de buna hazırlıklı olması ve buna yönelik kendini geliştirmesi lazım. Bunu ben hep şu şekilde örneğini veriyorum çok daha somutlaştırmak adına. Yani bir okul boyamaya gitmek çok kıymetli bir şey. Çünkü özellikle eğitim alanı çok daha karşılığını toplumda geri alabildiğiniz bir destek biçimi ve orada aslında bir çok kıymetli bir rol alıyorsunuz o okulun tadilatında. Ama bir okul boyamak, bir işte aynı şekilde çöp toplamak, o da çok kıymetli gezegen açısından. Hepimizin birçok farklı alanda bize dokunuyor hayatlarımızda. Ama afet ve kriz gönüllülüğü birazcık daha farklı. Normal toplum düzeni içinde yapılan bir şey değil. Nerede kalacağınız, nerede yatacağınız, çok affedersiniz bazen tuvalet bulamıyorsunuz gitmeye. Yani mesela 6 Şubat'ta biz bunu yaşadık. 400 tane gönüllü ve çok sınırlı sayıda tuvaletler var. Bazen işte kilitleniyor alt, çünkü şehrin altyapısı çökmüş. Yani çok fazla olanaksızlıklar ve kayıplar var. Bu kayıplar hem fiziksel hem de demin söylediğim gibi psikolojik, sosyolojik ve kültürel kayıplar çok yüksek. Bunların altında çalışmak farklı gereksinimleri getiriyor. Özellikle bazı noktalarda şöyle örnek de verebiliriz. Maruz kaldığınız şeylerin dışında aslında kriz yönetmeyi de bilmek çok önemli. Burada özellikle liderlik, temel liderlik becerileri dediğimiz, bu özellikle bugün geleceğin de yapay zeka ve teknolojinin artması, bugünün koşullarına göre herkesin olmazsa olmaz işte iş yapacak beceri dedikleri bu soft skills'lar var, yumuşak beceriler. Bunlar gerçekten çok önemli. Nedir bunlar mesela? Çok basit. Her şeyden önce bir afet ve kriz gönüllüsünün kesinlikle diplomasi bilmesi lazım. Çünkü sahada farklı kurumlarla bir araya geliyor, kamu kurumlarıyla bir araya geliyor. Yani diplomasi becerilerinin olması lazım. O da nedir? İşte duygularınızla hareket edemezsiniz. Sizin orada farklı sorumluluklarınız var. Siz orada çözüm odaklı olmak zorundasınız. Ben bu çözüm olacak istiyorum diyemezsiniz. Herkesin kazan kazan üstünden, toplumun kazanımı üstünden bir rol izlemeniz lazım. Bunun dışında oradaki işte toplulukları yönlendirebilme becerinizin olması lazım. Motivasyon becerinizin çok yüksek olması lazım. Yani motivasyondan kastım da modun iyi olması, iyi olma hali değil de birazcık daha kişinin istekli olabilmesi gibi söyleyebiliriz. Ve tabii ki özen ve ihtimam konusunda çok daha dikkatli olması lazım. İnsanlar adına karar alıyoruz. Verdiğimiz kararlar bazen topluluk, bütün topluluk buna uyuyor, sistemleşiyor. Ve haliyle o sistemleşen şeylerin çözüm olması, yaraları iyileştirebilir hale gelmesi lazım. Bu yüzden kendimizi de her an geliştirmemiz lazım. Yani benim kaçıncı yılım oldu? 15. yıl böyle bilfiil çalıştım. Ben psikolog değilim ama bir sürü psikoloji kitabı okudum. Aynı şekilde bunlar ders kitaplarıydı. Yani arkadaşlarımdan aldım. İşte sosyal hizmet kitapları okudum. Bir sürü farklı şey, afet kitapları okuyorum. Ben mesela arama kurtarmacı değilim ama o alanda da öğrenmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü olaylara çok boyutlu, çok katmanlı işler yaşıyoruz krizlerde. Ve bu noktada bizim afet, sağlıklı bir afet yönetimi için multidisipliner, interdisipliner çalışabilmek lazım. Ve bu da bir, bu arada bir liderlik becerisi, farklı disiplinlerle çalışma becerisi. Bu gibi şeylerin gelişmesi lazım afet ve kriz gönüllülüğünde. Çünkü normal süreçlerde değilsiniz. Yani olağanüstü bir sürecin içinde, olağanüstü bir performans ve olağanüstü koşulların altında çalıştığınızı düşünün. O yüzden normal bir toplum düzeni içindeki bir çalışma faaliyetindeki bir gönüllü hizmet ya da herhangi bir işle afet ve kriz çalışması ne yazık ki aynı değil.
6: Ahmet Bey, bu noktada siz afet ve krizi aşağı yukarı aynı çerçevede kullanıyormuşuz gibi geldi bana. Yani kriz dönemiyle afetin genel hani yönetilmesi açısından bizim hani tanımadığımız haliyle bir belli bir farklılık göstermiyor mu? Yani bu söyledikleriniz krizle ilgili bölüm.
2: Bu çok iç içe hocam. Olarak, değil mi? Yok, bu çok aslında birbiriyle iç içe. Ben afet ve krizi bilerek söylüyorum. Çünkü biz afet dediğimizde ne yazık ki yani akademisyenler dahil düşünün ve afet çalışanları dahil doğrudan toplumda bir sadece deprem, sel ve yangın, hatta ne yazık ki sadece depreme indirgeniyor da yeni yeni bazen sel, yangın da buna katılıyor. Halbuki yani aslında literatüre de bakarsanız, bu arada akademik literatürde, normal kitaplarda da, sahada da ki uzmanlık bizim alanımızda da öyle. Afet ve kriz dediğiniz şey çok geniş bir kavram. Pandemi de bir afetti, biyolojik afetti. Yoksulluk, göç, savaş bugün bizim yanı başımızda ve iç içe yıllardır yaşadığımız bir şey. Göç, savaş konuları. Bunlar da afet. Evsizlik bir afet. Yıllardır benim çalıştığım yoksulluk. Yani böyle kabul ediliyor ama bunun toplumun daha iyi anlayabilmesi için ben afet ve krizi birlikte kullanılması gerektiğini düşünüyorum alandan biri olarak.
7: Belki anladım. Burada Elvan, şunun altını da mı çizmek lazım? Hani her afetin içinde bir kriz yapısı var. Her kriz tabii ki bir afet değil ama hani bu olağan dışılık çok afete özgü bir şey.
2: Çok doğru.
7: O yüzden krizde çok iç içe geçiyor diyebilir miyiz?
2: Evet. Zaten çok, yani bugün biz de bunu tanımlarken sivil alanda da çok fazla, akademide de böyle tanımlanıyor bu arada. Çoklu krizler çağındayız. Yani aslında birden fazla krizlerin olduğu, bu da aslında şu demek. Birden fazla çok kriz vardan öte çok kriz var ve bunlar birbirini tetikleyerek, çarpan etkisi yaratarak farklı krizler de ortaya çıkartıyor. Yani bir krizin, 2-3 krizin olması demek kendi başlarına değil. Yani daha bağlantısal ve bütünsel düşündüğünüz zaman o 2-3 kriz bize belki 30 farklı krizle geliyor. Sağlık alanında, eğitim alanında, birçok farklı alanlarda. O yüzden bu kadar çoklu krizlerin içinde kriz yönetimini bilmek, özellikle bence sivil alandaki insanların kesinlikle olmazsa olmaz, ki bu da biliyorsunuz zaten bir liderlik becerisi.
5: Evet, ben bu arada hemen belirteyim. Nazan Cömert ve Muzaffer Tunça benim anonsumdan sonra programa katıldılar.
8: Hoş
5: Onlar
8: geldiler.
5: da aramızda.
8: Hoş geldiler.
2: Hoş geldiniz.
5: Evet.
7: Yine ben araya girebilir miyim?
5: Tabii.
7: Liderlik çok konuşulduğu için, üzerinde durulduğu için belki şöyle de bakabilir miyiz? Aslında hani afet şartlarının olağan dışılığı çok dikkat edilmesi gereken bir iş tanımını da ortaya koyuyor. Hani liderlikten çok acaba o hiyerarşik yapının gönüllüler arasındaki yapının oluşturulması da önemli değil mi? Çünkü çok böyle şey bir ortam sunmuyor kriz şartları, yani afetteki kriz şartları, o olağan dışı şartlar. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Hani liderlik deyince afet önünde böyle bir şeyi kotarma ama birlikte bir şey yapmayı düşündüğümüz zaman, ki afette o birlikte bir şey yapmak çok zorlaşıyor. Ama doğru şeyler yapmak zorlaşıyor. Burada da o yapının yani doğru iş tanımlarıyla oluşan yapının, hiyerarşik yapının bir anlamda dikkate alınması gerekmiyor mu?
2: Şu şekilde, yani dediğiniz aslında yani doğru, ama bir tarafın bence açılması gerek. Özellikle ben sivil toplumda bunu çok açmaya da çalışıyorum. Özellikle afet alanında çalışırken. Aziz hocam da belki bu alanda 30 yıllık bir deneyimi var, o da paylaşacaktır. Şöyle bir durum var. Şimdi birincisi, afetin olması demek olağanüstü halin olması demek. Ve o sırada yasal olarak AFAD zaten olağanüstü hal devreye girdiği için AFAD'ın yönetimindesiniz ve bir aslında hiyerarşik bir sistem oluyor. Bu arada bu olması gerekiyor. Bütün dünyada da bu bir şekilde böyle. Neden olması gerekiyor? Çünkü acil müdahalenin olduğu her yerde bir bu arada, yani bu sivil toplumun çok hoşuna gitmiyor, ama bir dikey hiyerarşinin olması lazım. Yani bu şakası olmayan bir iş olduğu için birazcık öyle olması lazım. Ama sizin açtığınız yataylık kısmına gelirsek, orada da belki şeye ayırt etmek lazım. Ben onun üstüne de birazcık çok anlatı yapmaya çalışıyorum. Yönetici ile lider, yani yönetici ve liderliğin farkları var. Ve ne yazık ki bugün sivil toplumda çok fazla içerik üreticileri olsun, medyadaki tartışmalar, yani bu alanla bunu anlatmaya çalışan insanlar biraz yanlış da anlatıyor işte. Liderliği böyle çok daha kutsal gösteren, aynı zamanda yöneticiliği böyle daha patronmuş gibi, alakası yok. Yöneticilik dediğiniz şey sizin bir kurumsal işleyişin, sistemsel işleyişte ölçülebilirliği baktığınız, her şey protokollere göre, prosedürlere göre yapılıyor mu, bunu takip ettiğiniz ve olması gereken bir şey. Ama aynı zamanda liderlik dediğimiz bir anlam oluşturma, o dağınıklıkta görünmezi görebilme becerisi. Yani bu herkes de bu arada lider olabilir diye bir durum yok. Bu farklı bir beceri. İkisi bu arada birbirinden farklı da değil. Aynı kişide de olabilir, ki öyle olduğu zamanlarda da mesela işte bunun en şey bize ilham veren örneklerinden biri Mustafa Kemal Atatürk. Yani hem yöneticilik becerileri var, hem liderlik becerileri var, hem askeri hem siyasi olarak farklı farklı rollerde görebiliyorsunuz. Yani bu birbirinden farklı şeyi görebilmek lazım. Çünkü bir afet ve krizde her şey dağılıyor. Her şey anlamını yitiriyor. Zaten yani bizi dinleyen psikologlar da varsa, büyük ihtimal onlar da kendi bilimsel tarafları, bilimsel yaklaşımlarıyla, disiplinleriyle birleştirecektir. O süreçte olan travma dediğimiz şey aslında kişinin o anki bütün normal rutin işleyişinden kopması, bir felç geçiriyor gibi, bir donma yaşıyor gibi, bir duraksıyor ve bir şeyleri anlamlandırmakta zorlanmaya başlıyor. Zaten işte siz de bir afet gönüllüsü ve kriz gönüllüsüyseniz orada sahaya giriyorsunuz. Ve aslında bir şeylerin anlamı olduğunu, o anlamı görülmeyeni görebilmek, toplumu ona yönlendirebilmek. Mesela yardımlar çok dağınık oluyor. Bunun koordinasyonunun sağlanması sadece bir yönetimsel bir planlama ve prosedürden ibaret değil. İşte orada liderlik öne çıkıyor. Yani kişilerin bir şeylere öncülük edebilmesi, orada o anlamı kurgulayabilmesi. hızlı mobilasyonu sergileyebilmesi. Bunun dışında işte o benim kriz döngüsü olarak adlandırdığım işte sebat, direnç, dirençlik ve dayanıklık süreçlerinde toplumu yaşadığı o eksikliklerden, kırılmalardan çok daha güçlü bir şekilde aslında taşıyabilmesi. Özellikle iletişim ve ilişki yönetimini sadece kendisi yapabilmesi değil, oradaki vatandaşla yapabilmesi, kamuyla vatandaşın ilişkisini kurabilmesi, özel sektörün, işletmelerin bir destek sağlayacaksa bunların nasıl sağlıklı şekilde, doğru şekilde kullanılması sağlanır, bunun planlanmasını yapabilmesi. Yani bu liderlik dediğimiz şey birazcık daha farklı ve bazen şunu da söyleyeyim ki çok daha net anlaşılsın. Siz yönetim kurulu başkanı ya da yönetim kurulunda olmak zorunda değilsiniz lider olmak için. Bazen sizin hiç ihtimal vermediğiniz insanlar çok fazla liderlik eder. Ben çok gördüm yani bir yere girdiğiniz zaman bu kişilerin böyle çok yetkisi yok, statüsü yok. Ve böyle bir kanaat önderi de değil. Ama o kurumlarda, o toplumlarda, topluluklarda baktığınız zaman gerçekten birçok anlamın oluşması, o anlamın görülmeyen şeylerin görülür hale gelip hatta nesilden nesile aktarılması için çok fazla insanla tanıştım. Ki bizim ülkemizde özellikle Anadolu'da birçok yerde bu tarz insanlar çok fazla var. O yüzden onu bizim bir ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii ki ister istemez bu hiyerarşi konusuna da girdiniz. Hiyerarşi de biraz olmazsa olmaz ama bunun sağlıklı işlemesi lazım. Çapraz şekilde yeri geldiğinde dikey, yeri geldiğinde yatay, yerelden yaparak ki bize Sendai planı ve AFAD Türkiye Afet Müdahale Planı da zaten onu esas alan bir yapı. Olabildiğince yerelden güçlenerek kalkınma mantığıyla işletilmesi lazım süreçlerin.
5: Evet Elvan, sende herhalde söz. Elvan hattan düştü mü acaba?
8: Evet. Problem var.
6: Yok hatta değilim ama mikrofonum galiba kapalıymış. Evet. Benim şöyle ilk başta o açılışta üzerinde durmak istediğim şey şuydu. Yani bu afeti ele aldığımızda sadece kriz döneminin ve müdahale döneminin değil, bunun ötesinde daha diğer aşamaları, önceki afet öncesi aşamalarda da gönüllü çalışmalarının yaygın bir şekilde yapılabileceğine inanan birisi olarak orada belli bir farkın varlığından bahsetmek istemiştim. Yani kriz şeyinde tamamıyla katılıyorum. Hakikaten kriz gönüllüsü, orada kriz alanında çalışacak olan gönüllünün biraz önce Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi çok daha başka bir yapıda olması gerekiyor. Ama afet gönüllüsü dediğimiz zaman yani afet öncesi çalışmalarda yer alacak olan gönüllülerin bu niteliklere sahip olması ya da bu şekilde bir düzen içerisinde çalışması gerekiyor mu gerekmiyor mu? O bir ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum ben. Bunu niye söylüyorum? Bu esasında bizi bir akreditasyon konusuna getiriyor. Akreditasyon konusunda yani bir sınırlayıcı olmaktan öte destekleyici bir yapı, bir anlayışın orada olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu andaki mevcut şeyin, akreditasyon sisteminin bunu sağlamadığını düşünüyorum. O yüzden bir anlamda tartışma açmak istemiştim. Ama yani bir şey...
2: Hocam orada bu, size bir destekleyici bir şey söyleyeyim mi? İster misiniz?
6: Evet.
2: Araya girdim
6: tabii,
2: ama.
6: Tabii buyurun.
2: Şunu biz ülke olarak çok yapıyoruz ya. Yani bir şeye ya yerme ya yıkma, ya siyah ya beyaz. Aslında ortada farklı renkler ve tonları var. O yüzden bazı yerde sınırlanması gerekir. Bazı yerlerde de teşvik edilmesi gerekir. Ve sizin söylediğinizin özellikle şu açıdan çok kıymetli önemi var. Bunu bu arada ben de gönüllülük yasası çalıştayında direkt bütün bakanlıklardan, Cumhurbaşkanlığından, Birleşmiş Milletler'den bir temsilcilerin olduğu bir yerde direkt kitabın ortasından söyledim. Yani bizler afet alanında çalıştık ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok devlet yöneticisi, devlet kurumundan temsilciler bize teşekkür ettiler. Ama biz mesela şunu da görüyoruz sahada çalışanlar olarak. Afet anında o sırada kapasite yeterli olmadığı için bizler müdahale ediyoruz ama sonra kapasite birazcık kontrol alabilecek otorite kontrolü gerçekleştikten sonra birazcık gönüllüler silikleşiyor ve birazcık onore edilmediğini etme gibi bir durumu oluyor. Bunun bile belki önünün açılması lazım. Yani emek gösteren insanların onore edilmesi, yaptığın işin bir sürekliliğinin olduğu, o gönüllüye devam etmesi konusunda teşviklerin olması kesinlikle gerekiyor. Aynı zamanda şeyle de iki farklı bakan yardımcısına da ben benzer şeyi görüşmelerimizde paylaşmıştım. Yani bizler özellikle bu akreditasyondaki en büyük problem şu. Yeterli kapasiteye sahip olmanız lazım. Niye akreditasyon süreçleri iyi işlemiyor? Çünkü ciddi bir ciddiyetle hazırlanmış. Evet, öyle de olması lazım ama şimdi realitede başka dinamikler var. Ne gibi mesela? Çok basit. Afet anında sizin finansal kaynaklarınız çok fazla artıyor. Birçok farklı yerden. Afet anında insan kaynağı çok fazla artıyor. Niye? İş yerinden izini de belki patron veriyor. Üniversiteden öğrencisine de izin veriyor. Bu sefer ciddi bir insan kaynağı alıyor. Ama normal süreçlerde toplum olarak bu afet öncesi dediniz ya, o kısımlarda sanki hiç gerek yokmuş gibi. Yani düşünün, bir şirket afet olur olmaz hızlı bir şekilde ben bağış yapayım, hatta bunun görünürlüğünü sağlayayım derken, afet bizde işte Hatay'da kaçıncı ayda? İkinci, üçüncü ayda sanki hiç ihtiyaç yokmuş gibi bir sürü şey yapıldı. Hatta ben artık şey yapmak zorunda kaldım. Ya yani medyadan arkadaşlara söyledik, influencer arkadaşlarımıza söyledik. Geldiler, röportaj yaptılar, görüntü aldılar ki sırf ya gönüllü ihtiyacı var, ne olur bir gönüllü olarak gelin demek için. Çünkü şirketler diyor ki biz yardım ettik, tamam bitti. Ya da üniversiteler diyor ki işte yok efendim, işte okullara başladı tekrar, öğrenciler gidemez. İşte vatandaşın, ya yani toplumun ve toplumda kurumsal yapıların, idari yapıları böyle düşündüğü sürece, ne kadar gönüllüye siz teşvik ederseniz edin, gönüllü olmak isterse istesin insanlar, ne yazık ki dahil olmakta zorlanıyorlar. İşte bizim bu alanları açmamız lazım. Akreditasyon süreçlerindeki benim bildiğim bu istişare toplantılarında da gündeme gelmiş bu. Ben Afet platformuyla gittiğimiz heyetteyken bunlardan biraz değinmiştim bu örneği bakan yardımcılarına. Çünkü eğer bize bir akreditasyonda bu gözetilerek kolaylıklar sağlanırsa, şu anki mevcutları bu arada ortadan kaldıralım demiyoruz. Bunlar kalsın ama bir de esnek yapılar kurulması lazım. Çünkü Türkiye'de ciddi bir sivil toplum kuruluşu şu an şeydeyken bu süreçlerin dışında kaynak yaratabiliyor. Hele hele şu an biliyorsunuz Trump fonları çekti. Amerikan merkezli fonlar çekildi. Avrupa Birliği'nde bu savaştan dolayı fonların bir kısmı savaşa aktarıldı. Kurumsal olarak enflasyondan dolayı ciddi özel sektördeki bütçelendirme ayrımları değişti. Bir de zaten afete biz para harcadık diye afet alanına da para harcamak istemiyorlar. Çünkü bütün 2023'teki bütçelerini afete yönlendirmişler. Yani şimdi bu parasızlık ve finansal şeyin içinde sivil toplumun maddi kaynak yaratabilmesi o kadar zor ki. Aynı şekilde insan kaynağı yaratabilmek o kadar zor ki. O yüzden bizim bunu teşvik edebilmek için, özellikle de bu akreditasyon süreci içinde esnek bir şey yapmak ve acil ve kriz döneminde de akredite o zamana yapabilecek bir kolaylık sağlamak gerekiyor. Bu çok zor da değil. Nitekim şu an kamuda bununla alakalı çalışıyor diye biliyorum.
5: Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Kazım Koyuncu'nun 21. ölüm yıl dönümü. Bu Kazım Koyuncu'dan dinleyeceğiz. Çayış bir apayı dinliyoruz. Çayın şarkısı açıklaması.

0: Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ahmet Türker. Ayrıca programda Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikteyiz. Evet, Aziz Şasa, söz sizde.
1: Şöyle bir kere bir sanıyorum bir kavram ve şey olayı var. Yani biraz dağılmış vaziyette bu olay. Yani olayın özüne yönelik pek bir şey yok. Mesela benim bir tespitim. Vaka analizi temelli. Yani vaka deneyimleri konuşularak bir yol haritası öyle çizilebilir mi? Veyahut da bir strateji oluşturulabilir mi? Bir sorum o. İkincisi bizim mesela benim çok üzerinde durduğum şey kavramlar, birbirine geçen kavramlar var. Aslında temeline olayın baktığımız zaman mesela biz ısrarla onu getiriyoruz. İş sağlığı, güvenliği yapısı oturtulduğu anda aslında çok önemli bir temel afet hazırlık şeyi yapılmış oluyor. Afet yönetimi, çünkü bakıldığı zaman o kanunda iki tane madde var. O iki tane madde aslında afete işaret ediyor. Ve bugüne kadar ısrarla biz mesela anlatmamıza rağmen bu şey görmedi, karşılık görmedi. Yani olayın bütününe bakmak için ne yapılabilir sizce?
2: Şeyi hocam sorayım, bu ilk şeyde vaka analizi temelli stratejiden kastınız TAMP'ın dışında bir şey mi? Sivil toplum olarak mı?
1: Hayır, şöyle şeylerin gelmesi, yani deneyimlerin bir araya bir doküman, yani bir şey haline, bir kitap haline getirilmesi, yani problem neydi, nasıl çözüldü gibi bir şey, hani bir kompendium yapmak, bir insanların baktığı zaman, hani karşısında bir şey geldiği zaman, bir vaka geldiği zaman daha evvel nasıl çözülmüş, bir sorun nasıl çözülmüş, onu şey yapmaları, mesela ona yönelik bir şey niye yapılmasın?
2: Vallahi şu an bir dejavu yaşadım. Bunun aynısını bir bakan yardımcısı söylemişti. Bu 6 Şubat'tan sonra aslında o kadar şey yapıldı. Toplansa yapılsa diye. Şöyle bir şey var. Vaka analizleri çok kıymetli. Bizim de şu an bir afet ve kriz eğitimi programımız var. Toplumsal Etki Derneği olarak. Orada da hatta normal bir işte atölyeler ve eğitimlerin dışında. Şimdi yeni başladığımız için ona yeni geçeceğiz. Düzenli vaka analizleri. Çeşitli farklı afet ve krizlere yönelik. Hem işte sizler gibi sahada deneyim sağlamış kişiler, hem onun dışında akademisyenler olmak üzere. Akademisyenler daha çok seminer verecek ama saha deneyimi olan, o deneyim aktarımında sadece bir deneyim aktarımı da değil, bir işte vaka çerçevesinde o vakayı çözümlerken o deneyim aktarılacak. Bu sayede aslında katılımcıların da biraz üretkenliği, ki biz Afet Platformu'nda da benzer bir şeyi tatbikatlarda yapıyoruz. Bu bence çok kıymetli ve önemli bir şey. Bu belki bize şu an şey başlığını da açar. Şu an afete hazırlık dendiği zaman sadece afet farkındalığı seminerlerinin toplumda yeterli olacağını zannediyoruz ama o çok hem genel bir afet farkındalığı, genel olarak eğitimlerin çoğunluğu böyle, hem de aynı zamanda kişiler pratiğe çok dökebilecek alan bulamıyorlar bence. Çünkü afet dendiği zaman işin içine yapı da giriyor. Ama oralarda da biliyorsunuz o zaten bir birey için çok açmaz bir şey. Biz de o yüzden afet farkındalığı eğitimlerimize özellikle şeylere daha çok bir bireyin ne yapabilir üstünden gidiyoruz. Çünkü o önemli. Belki onunla alakalı birkaç şey paylaşabilirim. Birincisi mesela afet planlarını bilmek. Uluslararası plan Sendai'yi bilmek. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı bilmek. Kendi ilinizdeki ya da bir sivil toplum kuruluşuysanız mevcut riskli alanlardaki illerin risk raporları, müdahale planlarını bilmek burada çok önemli. Bunun dışında bir bireyin başlıca olmazsa olmazı aile planlamasını yapabilmesi lazım. Yani mesela ben şu an buradayım, benim ailem nerede olduğumu biliyor. Mesela ben şimdi bir hata yaptım, konum atmadım. Normalde konum da atıyorum, şey yapıyorum. Yani bu da neden? Ailem nerede olduğumu bilsin ki herhangi bir afet durumunda bana ulaşsın. Ben ailemin nerede olduğunu bileyim. Rutin gittiğiniz yerler vardır. Okul, iş yeri. Bu rutinlere göre olur ya, telefonlar kesildi, teknoloji kesildi. İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Şimdi özellikle de bu bölgeyi söylemek gerekirse. Köprü iletişimi, ulaşımı kesildi. Böyle bir durumda nerelerde buluşacaksınız? Nerelerde toplanacaksınız? Nerelere aile olarak tahliye olacaksınız? Öteki tarafta sizin aileniz diğer hanelerle, muhtarla bu işin, çünkü muhtarlar aslında olmazsa olmaz bel kemikleri. Yani çok görmezden geldiğimiz, belki yetki alanını çok küçük gördüğümüz ama bir afet ve kriz durumunda aslında en temel yapı olan mahalleyi toparlayabilecek kişi bizim muhtarlarımız. O yüzden bu geçmişteki mahalle afet gönüllülüğüne de belki referans vermek lazım. Aslında yani bu konuştuğum şeyler onlarla alakalı. Bizim eğitimlerde de biraz o var. İşte bir muhtarla daha afet olmadan

0: olmadan sadece muhtar değil, komşularınızla sizin tanışmanız. Yani bugünün mahalle paradigmasında biz yanı başımızdaki komşuyla tanışmıyoruz. Halbuki tanışmamız lazım. Niye? Çünkü bir şey durumunda sizin apartmanınızda ya da karşı apartmanınızda engelli var mı? Yaşlı var mı? Onu bırakın. Kaç tane daha da yani duyarlı olalım. Kaç tane mesela hayvan var? Kedisi, köpeği olan. Yani bütün bunlar çünkü bir afet durumunda o mahallede herkesin bir sorunu olacak. İlgilenmesi gereken, sahiplenmesi gereken bir sorumluluğu, duyarlılığı olacak. O yüzden onun hazırlıklarının yapılması lazım. Genellikle afet farkındalığı eğitimleri de birazcık daha makro düzeyde yapılıyor. Yani genel olarak afet nedir değiniliyor. Çoğunlukla doğal afetler üzerinden temelleniyor. Birazcık daha özellikle bu alanda arama kurtarmacıların belki kendi disiplinleri ve yaklaşımları da çok hakim oluyor ve tabii ki yapı olayı bu işin içinde çok şey, ama birazcık öteki tarafa belki gitmek çok önemli. Çantanızı neye göre hazırladınız? Düzenli olarak çantanızı takip ediyor musunuz? İşte iç çantanızın içindeki bisküvinin tarihiydi, vesairesiydi, bakıyor musunuz? Çantayı hazırlarken sizin hanenizde bir kırılgan grup varsa bunu düşündünüz mü? Çünkü herkes aynı besinle beslenemiyor. İşte hayvanınız ya da sizin pasaportlarınız, hayvanınızın aşıları, resmi belgeleri, bunları koydunuz mu çantaya gibi bir hazırlık süreci gerekiyor. O yüzden bunlar çok önemli bu çalışmalar.
1: Evet, Elvan'ın bir sorusu var.
2: Evet, esasında tam bu noktada ben işte afet gönüllüsü kavramını, benim kafamdaki afet gönüllüsü kavramını açıklama fırsatı bulacağım galiba. Şimdi yani kriz, afetin kriz olduğu dönem, daha doğrusu afetin kriz dönemlerindeki gönüllüler, ben şeye benzetiyorum birazcık orada. Özellikle bu işte arama kurtarma ekipleri ya da benzeri kuruluşlar, bunlar esasında devletin yasal olarak yapmak, anayasal görevi olarak esasında yapmak durumunda olduğu bir şey var. Yani vatandaşları korumak, kollamak. Ve bu anlamda devletin bu faaliyetlerine, kamunun bu faaliyetlerine destek veren bir takım gönüllü yapılanmalar var. Bu bir tarafta. Diğer tarafta çok temel insan hakkı olarak yaşamak, afetlerde zarar görmeden ya hatta en az zararla afeti atlatabilmek konusunda kendi başına ya da çevresindekilerle birlikte örgütlenip gönüllü bir şekilde faaliyet gösteren başka bir gönüllü yapılanması var. Bu iki yapılanmayı birbirinden farklı tutmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. O nedenle de afet gönüllülüğüyle belki de kriz gönüllülüğünü bir anlamda ayırmakta da yarar vardı düşünüyorum.
0: Şeyi
2: Ve
0: doğru ayırıyorsun.
2: ikincisi şey olayı yani bu işte ne diyeyim bir insan hakkı olarak hayatta kalmak için mücadele bir gönüllü faaliyet gösteren kişiler esasında bizim hani bir anlamda elde etmek istediğimiz dirençli toplumun oluşmasını sağlayacak olan da yapı bu. Bence bunun üzerinde birazcık daha fazla durmak gerekmiyor mu? Yani işte kriz anında müdahaleye gitmek, arama kurtarma çalışmalarına katılmak, ilk yardım çalışmalarına katılmak, yemek dağıtmak, şu bu filan bunlar çok hani dışarıdan gidip o bölgede çalışmak çok önemli. Ve bunu yapacak olan insanların sizin söylediğiniz bir takım kapasitelere sahip olması da çok önemli. Ama öbür taraftan diğer gönüllü yapısının da desteklenmesi ve güçlendirilmesi de çok önemli diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Elvan, ben de araya girip Elvan'ın söylediklerini desteklemek ve konuyu daha da açmak için bir şey eklemek istiyorum. Biraz da Aziz Bey'e de dayanarak. Hakikaten kavram konusu çok önemli. Biz afet gönüllülüğünü tek tek bir afet gönüllüsü üzerinden tartıştığımız için bir türlü işin içinden çıkamıyoruz gibi geliyor. Oysa çok farklı afet gönüllüleri formu bir arada ben yaşayabilir diye düşünüyorum, oluşturulabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Elvan'a Elvan'ın sorusuna eklemlenmiş olayım.
0: Çok doğru. Şu an şey kavram tarafını daha iyi anladım. Aslında haklısınız. Orada şöyle bir şey var. Kriz aslında çok daha geniş. Yani her demin de söylediniz ya her afet krizdir ama her kriz bir afet değildir. Kriz zaten daha geniş çerçevede, daha büyük kapsayıcı bir şey. Afet daha küçük şeyde kalıyor. Sizin bahsettiğiniz birazcık daha acil müdahale. Biz kriz dediğimiz zaman onunla da bazen kavramsal olarak şey yaparız. Acil müdahale gönüllüsü çok farklı. Burada belki şuna değinebiliriz. Bu benzer kavram karmaşasını şeyde yaşamıştık. Biz bu gönüllülük çalıştayında işte parlamentoya gidecek diye yanılmıyorsam ya da Cumhurbaşkanlığında bir çalıştay yapıldığında orada konuşulurken şimdi saha dendiği zaman şey de saha arama kurtarmacının gittiği yer de saha sizin depo alanına gittiğiniz yer de saha karmaşıklık oluyor konuşuluyor. Ben onu şu şekilde kendim geliştirdim. Bunu bir ön safhası ve arka safhası demek doğru olur. Hatta askeri kavramda kullanacaksak mesela bizim depo lojistik alanı çalıştığınız yer mesela Hatay'dasınız, depoda çalışıyorsunuz. O birazcık daha geri hizmet gibi olan bir şey. Sahanın arka tarafı, ön tarafı birazcık daha işte acil müdahalenin yapıldığı, arama kurtarmacıların olduğu alan ya da sahaya inen PSS ekip, psikososyal destek ekipleri olabilir ya da keşfe inen, ihtiyaçları tespit etmeye giden arkadaşların ya da ihtiyaçları götüren arkadaşların indiği yer yani bir afetten etkilenmiş bireylerle karşı karşıya gelme olasılığının olduğu her yer ön sahası diyebiliriz. Arka sahası biraz daha farklı. Hatta bunu işte o webinarda da bunu anlatmıştık. İkisinin motivasyonu da farklı. Ön tarafta bir arama kurtarmacılardan dinlediğim kadarıyla da yani bir canlı insana ulaşamasanız bile yaptığınız işin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama mesela sahanın o gerisinde çalışan depoda bizler için yani birkaç günden sonra o kadar şey ki sadece şey bir depoda çalışıldığını düşünün. Yani niçin işte orada olduğunu bile unutuyor insan. İşte o motivasyonu ayakta tutmak oranın çok daha zor. Ya da mesela çok uzakta olan insanlar için geçerli, kurumlar için. Mesela İstanbul'da bir sürü işte şeyler kuruldu. Yardım kolilerin yapılacağı merkezler, toplum merkezleri kuruldu. Toplum merkezlerine dönüştürüldü ya da şirketler bunu yaptı. Şimdi oralarda bunları hissedemiyorsunuz. Çünkü bir şey kolilemek, bunu göndermek çok şey bir iş. İnsana dokunmadığınız ya da insana dokunma olasılığınızın çok olmadığı bir yer ya. O yüzden onun motivasyonu ve şeyi çok zor. Ama tabii ki bunun ayrılması lazım. Bunun dışında bu arada mesela arama kurtarmacılar için de ilk 72 saat ya da hadi diyelim ilk 1-2 haftadan sonra bir yerden sonra onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar ama onların işleri bitmiş oluyor. Mesela onlar lojistik tarafına kayıyorlar. Mesela burada gönüllü yönetimi süreçlerine biraz belki değinmek lazım. Depoda çalışan arama kurtarmacılar için bu ikinci travma için ya da belirli bir nefes aldırarak dinlendirmeli çalıştırmak lazım. Yoksa aksi takdirde bir yerden sonra ne kadar en yetkin, en deneyimli insan olsun emin olun psikolojik olarak çöker. Ve siz orada sadece bir sahada bir operasyon yapan bir gönüllünüzü kaybetmiyorsunuz. Aslında belki de işte 20 yıllık, 30 yıllık ya da 15 yıllık çok deneyimli, çok yetkinliği olan bir bireyi kaybediyorsunuz. O yüzden bu gönüllü yönetimi süreçlerine belki çok daha derin bir ayrı bir program isterseniz konuşmak gerekir. Çok uzun bir şey o. Ama bu gönüllülük şeylerinde kesin ayrılması, ona göre yapılması lazım. Burada mesela sizin söylediğinizde yine destekleyici bir şey söyleyeyim. Yerel gönüllüler var. Mesela bugün biz yerel olarak gönüllülerin katılım süreçlerini doğru yönetemediğimiz için neyle karşı karşıyayız? Bir, bunun çıktıları ne oldu? İşte yereldeki vatandaşlar gönüllü olmaya geldi. Çoğunluğunu gönüllü yapmaya çalışırken bazılarında işte suistimal olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. Bunun sebebi de aslında işte afete hazırlıklı olmadığımız için oradaki süreçte sizin sürece dahil ettiğiniz kişilerin afetten etkilendiğini normal süreçlerdeki psikolojide ve sağlıklı düşünme, sağlıklı duygu durumlarını taşımadığınızı düşünmeden onları sahada değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Sonra sorunlar yaşıyorsunuz. Sonra sorunlar yaşadığınız için dışarı alıyorsunuz. Bu arada sürekli de bir verme sistemi üstünden toplum olarak yönetiyorsunuz. Sonra ne oluyor işte? Yıllar geçiyor ve sizin yardım bağımlısı insanlar oluyor. Bir de sonra ne yazık ki bunu işte afetin şeyinde yıl dönümünde canlı yayındaydım sabaha kadar orada da söyledim. İşte oradan da bir gazeteci çıkıyor diyor ki işte şeyleri bile terk etmiyorlar. Bu konteynerleri bile terk etmiyorlar. Yardıma işte kolaylarına geliyor. Tamam da onları yardım bağımlısı sen o hale getirdin. O insanları bir gönüllü olarak zaten işte o travma anlamlandırma dediğimiz o çalışmalara senin kademeli ve süreci yöneterek dahil etmen, onların da bu süreçte sorumluluk almasını sağlaman lazım. Sendai de bunu söylüyor. Bu arada Türkiye Afet Müdahale Planı da bunu söylüyor. Bir de yani böyle sürekli yardım verelim verelim, bu birazcık toplumun kendi, tabiri caizse lütfen sürçülisan ediyorsan bağışlayın, ama toplumun kendini birazcık günahlarını çıkarması ve tatmin etmesi olarak görüyorum. Yani normal şartlarda hiçbir sorumluluk almayan şirketlerin, hiçbir işte afet gönüllülüğüyle alakalı eğitimlere katılmayan sivil toplum kuruluşlarının afet acil durumda ortaya çıkıp o işte suçlulukla yardım etme istekleri oluyor. Halbuki kusura bakmayın da orada yapacağınız birçok yardımı çok daha küçük bir şekilde yapsanız, ki akademide de böyle. Yani bunun bilimsel çalışmalarda var. Yani sizin afet öncesi yapacağınız 1 liralık harcamayı yapmadığınız her bir şeyde afetten sonra 7 katını ödemek zorundasınız. Her 1 lira için. Yani. Ve sonra biz böyle kendi kendimizi toplum olarak tatmin ediyoruz. Halbuki bunun böyle olmaması lazım. O yüzden kesinlikle gönüllü katılımına bir şeyleri açmak lazım. Ama dediğim gibi bunun da bir ciddiyeti, planlaması şey olması lazım.
1: Evet Aziz Bey.
4: Şimdi orada ben yine Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bir şeyde bulunmak istiyorum. Yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nın çok anlaşıldığı veya içselleştirildiği konusunda benim bazı endişelerim var veya kuşkularım var. Bir onu soracağım size. İkincisi, orada baktığımız zaman o şemaya aşağıda mesela özel sektör şeyleri var, tanımları var. Biri hariç hepsinde aslında bu özel sektör tanımı var. Bu özel sektör şeyi okutucunun o kısmının çok işle kazandığını ben düşünmüyorum. Bilmiyorum sizin bu konudaki düşünceniz nedir?
0: Şöyle, benim bildiğim şu an afet müdahale planına şey eklenecekti en son. Akreditasyon tiplerinden biri. Bu kaynak geliştirmeye yönelik bir akreditasyon gelişecekti. Belki orada çok fazla bu işin içine girilebilenir. Tampta şöyle bir şey var hocam. Yani siz endişe duyuyorsunuz ama bunu ben kamudaki insanlardan da duydum. Ne yazık ki. Yani bu arada bu bir güncel, bu mikro düzeydeki siyasetin dışında söylüyorum. Yani gerçek anlamda toplumdaki bütün kurumların, yani böyle birbiriyle rekabet halindeki partiler olarak lütfen düşünmeyin. Aynı partili il müdürlükleri, aynı partili belediyeler dahil bazen çatışabiliyorlar ve bütün kurumlar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Afet Müdahale Planı herkes şey yapmıyor. Halbuki bence bilinse ve doğru şekilde uygulansa, yani ben bir sürü AFAD'dan yetkiliyle görüştüm, Cumhurbaşkanlığından görüştüm. Yani gerçekten herkesin, aslında devletin de kanayan yarası bu. Ama burada da öyle bir şey ki bu. Yani kamu çalışanı devlet dediğimiz zaman bu arada sadece üst düzeyden ibaret değil. Yani bizim gibi bu arada insanlar. Ben mesela işte Hatay'da çalışırken bizim beraber çalıştığımız kişiler ya belediyede çalışanlar vardı. Oradaki il müdürlükleriydi. Yani küçük, bu arada İstanbul'un dışında düşünelim. Yerel yerlerde çok daha bu iç içe geçmiş bir durum var. O yüzden burada herkesin oturup okuması gerekiyor. Bir de buna yönelik yönelmesi gerekiyor hocam. Son bir şey sadece. TAMP'ta da belki gönüllü katılımının olmasıyla alakalı, aslında uygulanmasıyla alakalı bir problem var. Bunu da zaten kamuda ben farkına vardığını düşünüyorum. Çünkü istekleri de aslında ciddi bir gönüllü katılımının olmazsa, ne kadar olmazsa olmazı olduğu anlaşıldı. Yani bunları söyleyebilirim.
1: Son toplantı taleplerinden bahsediyorsunuz herhalde, değil mi? Bu gönüllülükle ilgili kamu tarafının...
0: Aynen, Çalıştay'da da konuşuldu. Yani bu arada söyleyeyim bunu, yani hepsi, bütün konuştuğumuz kişiler bakanlıklarda, Cumhurbaşkanlığında üst düzey yöneticiler. Nitekim bu arada ben şahsi olarak da direkt bakanlık nezdinde olmak üzere belediye başkanları, birçok kamudan tanıdığım insan var. Herkesin görüşü, gönüllülüğün ne olduğunu biliyor. Ama öteki tarafta bu devletle alakalı değil. Toplumda bir gönüllülük kavramı tam oturmadığı için, o da ne demek istiyorum? Onu da küçük şey yapayım. Az kaldı çünkü bitirmemiz gerekiyor herhalde hocam. Şu şekilde, gönüllülüğü biz nasıl konumlandırmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çünkü toplum olarak da her şeyi devlet yapsın diye bekliyoruz ya. Halbuki aslında gönüllü dediğiniz şey sizin, işte ben de mesela gönüllü olarak katılıyorum bir şeye, katılım sağlıyorum. Katılımcılık, kapsayıcılık, bu arada çok ayrı bir konu. Topluluk oluşturmak falan. Aktif vatandaş olabilmek. Sizin bunun önünün, sizin zihnen, yani toplumun şey olarak, bilinç olarak bunun önünü açması lazım. Siz toplum olarak sürekli her şeyi devlet yapsın diye beklerseniz çok normal. Devlet de gönüllülüğü belli bir yere konumlandırmakta oradaki insanlar zorlanır. Ama bu devletsel bir problem değil. Bence bu toplumsal bilince dayalı bir problem. Biz de burada konuşuyoruz da ben birçok sivil toplumdan insanı biliyorum. Onu da devlet yapsın, bunu da devlet yapsın. Hayır, sen sivil toplumdan biri olarak, gönüllü olarak katılacaksın. Onun devletin yapması için işte diplomasi yöntemlerini kullanacaksın, savunuculuk faaliyetleri yapacaksın. Bu arada bunlar da öyle bir günde iki günde olan şey değil.
1: Yani kaç yıldır uğraşılıyor. Yani
0: evet, hayır işte ama bunlar kolay değil. Ben de bir sürü kendi gerçekleştirebildiğim, katıldığım, çalıştığım birçok şeyin gerçekleşen şeyin bir günde olmadığını gördüm ama toplumun içinde, toplum düzeninde bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek zaten bir günde olan bir şey değil. Bunu kabul etmemiz biraz, ben toplumu sabırsız olarak görüyorum. Ve son bir şey daha söyleyeyim. Bu sivil toplumda çok büyük bir eksiklik. Toplumda büyük bir eksiklik. Biz onore etmeyi ve alan açmayı bilmiyoruz. Bir yere gelen insan ötekilere alan açmıyor. Bir yere gelen insanlar da kendinden öncekileri silip atıyorlar. Ve bu sefer sürekli yeniden Amerika'yı keşfedenler var. Bazen ne yazık ki keşfedemeyenler de var. Ve bundan dolayı aslında o birikimden de faydalanamıyoruz. Potansiyellerden de faydalanamıyoruz. Birikimden faydalanamıyorsunuz. Çünkü öncesini hep sildiğiniz, öncesini kafanızı çevirdiğiniz için, onore etmeyi bilmediğiniz, her şeyi ben yapıyorum demek dediğiniz için alan açmıyorsunuz, potansiyelleri değerlendiremiyorsunuz. Ve bunu ne yazık ki toplumun değişmesi lazım. Ben dediğim şeye bazen çok kızanlar da oluyor ama ben her şeyi böyle birbiriyle ayrıştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sivil toplum ayrı, siyaset ayrı, özel sektör ayrı değil. Bu insanlar aynı yerde yaşayan insanlar. Farklı yerlere dağılmışlar. Farklı yetki sorumlulukları var. Fakat bunu doğru şekilde konuşturmak, ki zaten işte öncülük, liderlik dediğimiz beceri de bu. Oturup onları yapacaksınız demek lazım.
1: Evet, bazen öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki aynı ailede ki bazıları yerel yönetimde, bazıları kamu yönetiminde.
0: Kimisi de özel sektörde.
1: Kimisi de özel sektörde. Evet, çok az zamanımız kaldı. Eğitimler dediniz. Kimlere eğitim veriyorsunuz? Tabii. Bunu da hızlıca aktarabilir misiniz?
0: Şu şekilde. Şimdi biz ilk başta yani Toplumsal Etki Derneği biraz dizi sektöründeki şeyler gibi. Bir dizi içinden çıkan diziler gibi. Bizde kurucuları işte İbrahim Betil Hoca var, Itır Erhard var, Mehmet Sarıca, Ali Ercan Özgür, Arzu Aydoğan, Can Murak Çolak gibi kişiler var. Onun dışında kuruluşundan sonra üyeleri içinde mesela Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın başkanı sevgili Leyla Şeker var. Yani sivil toplumdan insanlar var. O yüzden de biz sivil toplumun içinde olan insanlardık. Gönüllü kitlemiz de bu arada öyle. Üyelerimiz, gönüllerimiz. Aslında bir mevcut, İlk başta bir gönüllülük programı uyguluyoruz. Bizim sahada tespit ettiğimiz bu ihtiyaç vardır. Yani bir birey nasıl gönüllü, gönüllülük şu. Ben gönüllü olarak katılacağım. Aynı zamanda etrafımı nasıl mobilize ederim, nasıl örgütlerim, nasıl liderlik ederim isteyen insanlara bir program uyguluyoruz. Bunun dışında yakın zamanda bir dışarıya da açacağız bunu. Üniversiteler, liseler başta olmak üzere özel sektör, ki ben yıllardır bu işi aslında birazcık daha işte evsizlik üzerinden de bu süreçleri yapıyordum. Bir benzerini orada yapacağız. Bir de bizim dışımızda aslında şimdi şeyde paydaşı olduğumuz, üyelerinden olduğumuz Afet Platformu da yakında bir Afet Platformu'nun kendi gönüllü havuzu da olacak. Oradan da duyurulacak bu arada. Onu da takip edelim. Şeyden de çünkü çok rahatsız oluyorum. Yani sanki bir tek her yere katılanlar sanki sadece kendi dernekleri varmış gibi diyor. Halbuki bütün bunların hepsinin önemli ve hepsinden farklı şey öğreniyoruz. O yüzden aslında çalışmalarımız böyle. Bu noktada belki sosyal medya hesaplarımızı takip ederlerse bizler dışarıya hem Afet Platformu'nun hem Toplumsal Etki Derneği'nin, biz etkiyiz bizim sosyal medya hesabımız, oradan başvuru açacağız. Katılırlarsa vaka analizlerinin olduğu bir eğitim programı olacak.
1: Çok çok teşekkürler Ahmet Türker, sağ olun. Tabii ki burada bitmedi. Bir başka programda birçok sorumuz daha olacak. O programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Evet, Toplumsal Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ahmet Türker bugün konuğumuz idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oya Baydar'a teşekkür ederiz.
7: Apaçık Radyo.
8: Ahengi Hengame.
6: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Bu hafta tabii Apaçık Radyo dinleyicilerinin, Sakat Muhabbet dinleyicilerinin artık yakından tanıdığını tahmin ettiğim bir konuğum var. İki defa konuğum olmuştu diye hatırlıyorum ben. Zekeriya Ünal konuğum. Tabii onun dostları Zeki diyorlar. Ben de Zeki diye hitap edeceğim Zekeriya'ya. Zeki hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: Benim ilk sorum vardı ama artık seni tanıyorlardır. Ben diyordum ya, Zekeriya Ünal kimdir, ne yapmış, sakatlığı var mıdır? Onları
1: Evet.
0: biliyorlardır ama bilmeyen birileri kalmışsa eğer, çok özet olarak söyle istersen sen gene Zeki.
1: Tabii. Adım Zekeriya Ünal. 38 yaşındayım. Osteogenesis imperfecta, yani cam kemik hastasıyım. Bir yazarım. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Artık çok emekliliğim yaklaşmak üzere. Diğer taraftan da bir sinema aşığıyım, edebiyat aşığıyım ve bir kedi babasıyım.
0: Simba mıydı adı kedinin?
1: Simba ve bir Adanalıyım.
0: Evet. O önemli. Adanalıyım önemli yani. Çok önemli.
1: Adanalıyım, Allah'ın adamıyım tabii ki.
0: Devamı da var tabii. Uçağa tekme atarak, trene çelme
1: Tabii.
0: takarak diye giden bir şeyi de var tabii o hikayenin. Bilenler
1: Tabii,
0: biliyorlar.
1: tabii, tabii.
0: Tabii
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: arada bir belgeselin başrolüsün, Cam Adam. Bunu da zaten
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Eski
1: Evet.
0: bölümlerden dinleyebilirler. Şimdi Zekeriya'yı konuk aldın. Her şeyini konuştun Alper. Bir daha niye konuk aldın? Tamam hemşerisiniz. Aranızda konuşun diyenler olabilir dinleyenlerden ama dün, tabii biz kaydı daha önce oluyoruz, birkaç gün önce oluyoruz ama dün bir vesileyle ben aramıştım Zekeriya'yı. Laf lafı açtı. Kadar sakatlık camiasından işte eleştiri yaptı birkaç tane. Dedi işte ya İstanbul'da bunlar oluyor ama Türkiye çok büyük coğrafya. Niye şurada olmuyor? Sonra sen dedi Diyarbakır'a gittin, yürüyüş yaptın, onur yürüyüşü yaptın. Çok güzel ama Adana'da niye olmadı, Mersin'de niye olmadı falan derken abi dedim bunları burada konuşmayalım. Gel dedim yarın kayıt yapalım seninle ve hem dalını hem mıhına vuralım konuşalım. Çünkü biz kendimizi eleştirelim ki sakatlık aktivistleri ve hareketi olarak
1: Tabii.
0: gelişebilirim. Çünkü bu tür eleştirileri bizden olmayan dışarıdan kişiler yapıyordur ama bize yansımıyordur. Ama o konuya girmeden başka bir şey. Şu anda ben Zekeriya'nın Instagram hesabını açıyorum arkadaşlar ve şu anda tam 23.9 bin yani 24 bin takipçisi var. Zekeriya'nın bu kadar takipçisi yoktu diye hatırlıyorum ben. 5-6 bindi galiba diye hatırlıyorum. Şimdi Dünya Kupası var. Yani bir ülke takımının kalecisi birdenbire 500'den 10 milyona çıkmış takip sayısı başarılı olunca. Onun bir tık altında bir başarı var Zekeriya'da. Bir fenomen de oldu. Hatta dün onu ben birkaç defa aradım. En sonunda ulaştım. Abi dedim artık menajer falan varsa söyle de menajerini arayalım dedim yani bir şey varsa diye. Şakasını da yaptık. Bu sen artık tabii sosyal medyanı daha etkin kullanıyorsun. O yeni
1: Evet.
0: bir şey galiba benim sende gözlemlediğim. Ona dair bir şeyler varsa söylemek istediğin oradan başlarım istersen.
1: Valla ikinci kitap Ceylan çıktıktan sonra kitapla ilgili kısa kısa videolar çekmeye başladım. Biliyorsun artık video çağındayız. Ünlü en büyük yazarlar bile artık bir videoya çıkıp CE yapmak zorunda kalıyorlar. Bu çağdayız. Yani Dostoyevski bugün yaşasa o da yayın açmak zorunda kalacaktı. Kafka bugün yaşasa o da yayın açmak zorunda kalacaktı. Tabii ki kendimi onlarla asla kıyaslamıyorum ama küçük böyle soru cevap videoları çektim kitabımla ilgili. Ondan sonra dedim ki ben bunu neden devam ettirmeyeyim? Nasıl bir alanda? Sevdiğim, tutkun olduğum alanlarda. Mesela nedir? Edebiyat, sinema, dizi gibi alanlarda neden devam ettirmeyeyim? Bir film izlediğimde yanımda o filmi konuşacağım birileri olsun isterim. O filmi tartışacağım birileri olsun isterim. Sevdiğim filmleri, sevdiğim dizileri, sevdiğim kitapları böyle kısa 2 dakikalık videolar çekiyorum. Aslında Instagram daha kısa video istiyor. 15-30 saniyede işi bitir, konuş diyorlar ama ben biraz aksi bir adamım. Onun için beni dinleyen dinlesin ya diyorum. 2 dakika bir filmi, bir diziyi, bir kitabı beni neden etkilediğini, nasıl etkilediğini, mesela sinema tarihi için neden önemli olduğunu, edebiyat tarihi için neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tepkiler de çok güzel geldi. Devam edin buna lütfen. Çok keyif alıyoruz diyenler oldu. Özellikle 18-24 yaş arası kitle acayip bir ilgi gösterdi. Bana kitap önerenler var, film önerenler var. Şu film hakkında ne düşünüyorsun abi diyenler var. Hocam diyenler var bana. Hocam şöyle mi, hocam böyle mi? Yani keyif alıyorum. Tabii güzel bir şey. Ne kadar melankoli oynasak da ne kadar kendi içimizde buhranlarımız olsa da sonuçta yaptığımız işleri başka insanlar için yapıyoruz. Yani keşfedilmek istiyoruz hepimiz aslında. Hani mağara duvarına resim yapan adamın da derdi benim derdimle aynı. O da keşfedilmek istiyordu. Yani güzel gidiyor bu sosyal medyayla flörtüm diyorum ben. Bu flört şimdilik iyi gidiyor.
0: Şiir de okuyorsun arada, onu da görüyorum.
1: Arada sevdiğim şiirleri okuyorum. Yani ben sevdiğim şeyi yapmak istiyorum. Başka türlüsü beni kasıyor. Hani sevdiğim film, sevdiğim kitap, sevdiğim şiir. Bilmiyorum şiir okuma performansım nasıl ama hani sevdiğim şiirleri okurken gerçekten keyif alıyorum.
0: Yani
1: güzel bir süreç işliyor.
0: Adana'da işte annene, Didem ablaya ya da iş yerindeki arkadaşlarına konuştuğun şeyleri aslında ekrandan konuşuyorsun gibi anlıyorum
1: tabii
0: bir yandan. Değişen bir şey yok.
1: Tabii ki. Yani etrafımda insanın istediği şeyleri konuşabileceği çok fazla insan olmuyor her zaman. Ben de artık bunu yüzlere, binlere konuşuyorum. Kimisi diyor ki doğru, kimisi diyor ki hayır. Kimisi diyor ki şunu da ekle. Kimisi diyor ki bunu eksik söylemişsin. Bir nevi sohbet yani orada devam ediyor aslında.
0: Ya bu çok önemli bir şey Zekeriya. Çünkü sakat fenomenler bayağı var şu an günümüzde. Ama onlar genelde sakatlıklarını ifşa ediyorlar. Bunu eleştirmiyorum. Bu da yapılabilir ama biz tabii sakatlar olarak sen de ben de sakatlık bizim bir yönümüz. Ama bizim bin bir tane başka yönümüz var. Sen işte diğer yönlerini de öne çıkartıyorsun. Sakatlığından hiç bahsetmeden sinemadan, kitaptan bahsediyorsun ve ben takip ediyorum. O 2 dakikada 1 dakikada öyle güzel özetliyorsun ki hiç bilinmeyen detayları da aktarıyorsun. Yani aslında izleyiciye. Gençlere de bir aslında ufuk açıyorsun bir yandan da benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, keyif alıyorum. Onların da güzel yanıtlar, güzel feedbackler vermeleri bana keyif veriyor. Yani böyle bir hani koca bir aile gibiyiz. Öyle olduk diyebilirim yani.
0: Yani daha bu başlangıç, bu belki ileride yani yüz yüze görüşmeleri de vesile olabilir. Adana'da ya da Mersin'de ya da yakında. Senin, ben tanıyorum seni. Senin böyle planlarında yavaştan başlamıştır diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah. Yani içimde böyle bir meşaleyi elinde tutup yürüyelim arkadaşlar diyen bir adam var yani. Ben onu tanıyorum. O böyle öncü olmak isteyen, haydi ileri falan diyen bir adam var. Onu tanıyorum yani.
0: O zaman
1: onu tatmin etmek için yapıyorum.
0: Onu hiç tutmayalım. Devam etsin yürümesine ya da sandalyesinin tekerleklerini döndürmeye diyelim. O alana aynen da girelim. Şimdi müzik arası zamanı geldi. Ben sana müzik önermiştim bir tane. Sen de olur demiştin. Tabii. Çünkü biz bugün tabii aslında kendine ne derler? Sevdiğin deriyi vur ki daha belki kıymetlensin değil mi? Nasıl aynen da o laf yani?
1: Sen tabak sevdiği deriyi yerden yere vururmuş derler.
0: Aynen biz öyle yapacağız biraz. Kendi kendimizi evet, kendimizi eleştireceğiz. O yüzden de ben yine eskilere gideceğim. Geçen hafta nostalji yapmıştım. Programda kendim konuşmuştum. İşte yine o yıllara gideceğim. Olacak o kadar skeçlerinin fon müziği. Grup Gündoğarken Levent Kırcal, Oya Başar da söyleyecekler. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet. Sakat muhabbete de bir denk geliyor aslında.
1: Aynen, eskari yok bunun.
0: Onu dinleyelim. Bayılırım. Onu dinliyoruz. Bay.

0: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz yakın arkadaşım, hemşerim, Adanalı Zekeriya Ünal. Yani bizim için Zeki. Zeki de aslında bugün biraz kendi alanımızı biraz yani eleştirel bakacağız. Tabii ben tam onun gibi düşünmüyorum. Benim görüşlerim var, onun görüşleri var. Sana topu bırakayım burada Zekeriya. Top demişken de Dünya Kupası devam ediyor. Top hep metafor şu anda bütün dünyada. Orada bir
1: Evet.
0: değmiş olduk aslında. Sen
1: Evet.
0: kendini anlat eleştirilerini, ben de girelim ve iki Hacivat Karagöz gibi aslında bir şey çıkarırız ortaya
1: Evet.
0: diye düşünüyorum.
1: Yani ben aslında senin bu Diyarbakır'daki engeller olma vurgusunu gördükten sonra sana takıldım şaka yollu. Kardeşim Diyarbakır'dan başka Adanalı engellerin onuru yok mu? Yozgatlı engellerin onuru yok mu? Gibi takıldım sana ama şaka bir yana yani böyle küçük çabalar, yerel çabalar tabii ki güzel ama ulusala bunların çok fazla yansımadığını görüyorum. Ya da ulusaldaki hak temelli mücadeleye, hak mücadelesine çok fazla yansımadığını görüyorum. İstanbul'da küçük girişimler var. İstanbul'daki kültür sanat alanına yoğunlaşan girişimler var. Ben de kültür sanatı tabii ki çok seven biriyim. Bu demek değil ki engelli bir birey sadece engellilik meselesiyle uğraşsın. Başka hiçbir meseleyle uğraşmasın demek değil bu. Zaten ben bile bunu kendim için bile kabul etmem. Ama hani orada A noktasında şunu yapalım, bunu yapalım, şuraya gidelim, buraya gidelim. B noktasında şunu yapalım, şuraya gidelim, buraya gidelim. C noktasında aynı. Ama mesela E noktasında duran adamın hiçbir şeyden haberi yok. Yani sadece fotoğrafları görüyor. Hani bütün toplumdaki engelli bireyleri böyle bir hareketlendirecek, böyle rüzgarda dalgalanan buğday başakları gibi böyle bir harekete geçirecek bir devinime sokacak bir start noktası yok. Yani küçük küçük mahalli yerlerde bireysel insanların çabalarıyla bir şeyler yapılıyor. Hani hadi hep beraber tabii bütün Türkiye'deki engelli bireylerin aynı anda aynı yere gitme imkanı yok. Ama hadi hepimiz kendi bulunduğumuz ortamda kendi gücümüz yettiğince şunu yapalım gibi bir ortak çaba yok. Benim gördüğüm bu yönde. Ben
0: Yani sen
1: evet.
0: diyorsun ki alfabe olarak harf harf varız ama o alfabeden bir kelime, bir cümle, bir metin, bir roman hikaye çıkartamıyoruz diyorsun
1: Evet,
0: aslında
1: evet,
0: yazınsal
1: evet.
0: bakarak onu diyorsun. Ama benim de burada dedim ya senin gibi düşünmüyorum. Dediğin
1: Evet.
0: doğru, haklısın ama şimdi Diyarbakır'daki şeyde arkada bir siyasi parti var. Arkada birkaç belediye var. Ve
1: Evet.
0: orada bir hareket var. Çünkü bunların hepsinin maddi manevi zorlukları var. Onun
1: Tabii.
0: altına elini koyan bir kurum var, insanlar var.
1: Tabii.
0: O şekilde oldu.
1: Tabii.
0: Bir laf vardır ya, önce kendi evini temizle, sonra sokağını
1: Evet.
0: temizle, sonra işte ülkeni gibi
1: Evet.
0: gidiyor gidiyor bu işler.
1: Evet.
0: Şimdi atıyorum ikimiz buluştuk. Dedik ki tüm Türkiye'yi kalkıp kurtaracağız. Ama biz bunu
1: Evet.
0: dediğimiz zaman dediğimizde kalıyoruz Zeki.
1: Evet.
0: Bize birilerinin katılması
1: Ben.
0: lazım. Yozgat'tan birinin de
1: Evet.
0: katılması lazım. Adana'dan da. Diyarbakır'daki düşün. 2026 yılındayız. Türkiye'de ilk oldu yani bir de düşün. İlk yani.
1: Evet.
0: 2026 yılı düşün. Tüm
1: Evet.
0: dünyada da çok eski değil zaten. Orada da bir 30-40 yılı, 50 yılı belki vardır, belki yoktur. Sakat hareketi bir şey ya da dünyada da yeni bir olay. Ben de küçük küçük olmaya bunların olması ne güzel. Bak sen bunu düşünüyorsun ya, daha önce 15 sene önce İstanbul'da bunlar da olmuyordu. Böyle
1: Evet.
0: bir ufkumuz da yoktu bizim. En azından ufkumuzda mesela İstanbul'da ne yapıyorlar? İşte tiyatroya gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Erişilebilir konser diye bir şey çıkıyor ortaya. Onu yapıyorlar. Ankara'da Egea Filmler Festivali oluyor. Eskişehir'de bir şeyler oluyor. Orada bir engelli dayanışma ağı var. Takip ediyorum. Bayağı iyi şeyler yapıyorlar onlar da. Geçen gün engelliler pikniği yapmışlar. Gördüm. Aklıma da geldi konuk alayım onları diye. Onu da notlarıma yazdım zaten. Böyle böyle aslında işte bak böyle küçük şeyler var. Mesela bizim bu sohbetimiz belki birinin kulağına kar suyu kaçıracak. Diyecek ki ya tamam biz de bunu diyorduk ama kimse yok diye konuşamıyorduk. Hadi Zekeriya abi, Zeki abi sen o meşaleyi alıp yürüyecektin ya. Gel önümüze yürü diyecek belki de. Peki bunu senin dediğin gibi yapmak için ne yapmamız lazım? Senin aklında var mı meşale fikirler? Ne olabilir mesela?
1: Alper, bunun için şu anda muhteşem bir çağdayız. Çünkü dijital artık yaşamın neredeyse yarısından fazlasına yayıldı. Bunun için hani şu mesafede şurada bir şey yapıldı ama A noktasında bir şey yapıldı ama B noktasına, C noktasına çok uzak olduğu için oradan insanlar gelemedi gibi bir şey yok. Yani dijital, internet, yapay zeka, mobil aplikasyonlar, sosyal medya, yani
0: Hatta
1: bütün...
0: bak dil bariyeri de kalmadı. Sen Türkçe konuşuyorsun. O
1: Evet,
0: yapay zeka onu
1: onu,
0: Japoncaya, Çince'ye, Rusça'ya
1: evet,
0: çeviriyor artık. O
1: yani,
0: durumdayız yani.
1: insanların meta evrende kendini yeniden kendi avatarlarını oluşturup şekillendirebildiği bir yerdeyiz. Ha, şu olabilir ya da mesela illaki fiziksel bir eylem yapılacaksa arkadaşlar biz A noktasında bunu yaptık ama işte B noktasında, C noktasında, D noktasında, E noktasında ki temsilcilerimiz ya da temsilciliklerimiz aracılığıyla siz de bunu yapın. Mesela biz İstanbul'da engelli rampalarının önüne park edilmesin diye eylem yaptık. Siz de internetten, sitemizden alabileceğiniz çıkartmalarla kendi şehrinizde rampanın önüne park eden araçlara bu çıkartmaları yapıştırın. Bu en basit şey. Mesela yani bu en basit. O zaman olay sadece İstanbul'da kalmaz. Bütün Türkiye'de bilinçli engelli bireyin yapabileceği bir şey olur. Bunlar İstanbul'da bunu yapmışlar. Ben İstanbul'da değilim. Gidemedim, katılamadım. Ama benim de kendi şehrimde yapabileceğim bir şey var.
0: Ya çok emin değilim ondan abi. Şimdi İstanbul'u geçelim, Adanalıyız. Biz Adana diyelim. Çünkü artık o çağrının yapıldığı yerin de önemi yok. Bu dijital çağda. İstersen Mozambik'in köyünde ol. Orada bile bunu diyebilirsin sonuçta ama. Biz dedik, sen Yozgat dediğin için Yozgat'tan örnek vereceğim. Yozgat diye girdiğin için konuya. Yaptık, çağrı yaptık. Yozgat'tan da bir tane engelli dedi ki tamam ben yapacağım. Ama tek bir kişinin yaptığı bir şey çok ufak bir şey yaratır ama o kişinin yalnızlığını da gidermemiz lazım bir yandan da.
1: Tabii ki,
0: Bunun
1: tabii.
0: da araçlarını kullan. Çünkü sürekli görüşmemiz lazım. Biz şu an mesela iç döküyoruz seninle. Bu iç dökmelerin sadece ortopedik, sadece sağır, sadece kör, sadece bilişsel değil. Her sakatlık grubunun herkesle bir anda bunu yapması gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar olan kuruluşlar var. Bunlar da bana umut veriyor bir yandan da. Tabii ilk önce bence zihinlerin değişmesi gerekiyor. Ben hep diyorum ya
1: Tabii.
0: sakat muhabbette amacım sakat olmayanların zihnindeki sakat imgesini
1: Tabii.
0: düzeltmek diyorum. Ama
1: Tabii.
0: sakatlarda da bir sakat imgesi var. Bizde de var. Bizde de öyle bir toplum yaşadığımız için ben de oradaydım. Kendimi oradan çıkarmaya çalışıyorum. İşte biz ne bileyim muhtacız, aciziz. Böyle bir kalıp yargı öyle
1: Var.
0: içinde büyüdüğümüz için ondan çıkmamız için çaba gerekiyor. Biz sen
1: Maalesef
0: de
1: var.
0: çıktın, çıkıyorsun. Ben de uğraşıyorum. Farkındayız.
1: Evet.
0: Bu farkındalığa sahip olmayan çok büyük bir kitle var. Onları nasıl
1: Evet.
0: acaba değiştirebiliriz gibi
1: Evet.
0: soru işaretleri şu
1: Evet.
0: an dönünüyor kafamda
1: Ben
0: benim.
1: videoları biraz da bu amaçla önemsiyorum. Bana mesela abi ben de engelliyim ya da abi ben de cam kemikliyim diye cevap veren çok fazla genç arkadaşım oldu. Yani görünür bir imgeyim sosyal medyada ister istemez ve
0: Evet.
1: göründüğümde sadece engelimle değil de bilgimle, fikrimle var olduğumda insanlar şaşırıyor yani. Tabii ki alay eden de oluyor. Ama insanlar şaşırıyor. İnsanlar beklemiyor bunu. Yani bu videoda ben kendi engelimden bahsedeceğim. Kendi hayat mücadelemden bahsedeceğim. Birkaç tane de güzel söz söyleyip kapatacağım zannediyor. Mesela insanlar birdenbire bir filmin ya da bir kitabın incelemesiyle karşılaşıyorlar. Yani bu bile görünürlük için bir mücadeledir.
0: Doğru söylüyorsun. Futboldan bir örnek vereyim gene. Sen aslında ters köşe yapıyorsun izleyenleri, dinleyenleri bir
1: Evet,
0: yandan da. Zekeriya çok çok sağ ol. Son sözlerin varsa onu da alayım abi. Sonra bitirelim programı yavaştan.
1: yani yapılan şeyler gerçekten güzel ama herkes kendi kapısının önündeki sorunla eğer ilgilenecekse herkes kendi küçük dünyasında fark yaratmaya çalışacaksa o zaman dijital dünyayı kullanarak görünür olmanın hak mücadelesi vermenin daha yaratıcı yollarını bulmalıyız.
0: Çok çok
1: Tabii.
0: sağ ol Zekeriya konuk olduğun için ve bu değerli
1: Rica ederim.
0: görüşlerin için.
1: Rica ederim.
0: Sakat Muhabbeti dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol dinlediğiniz için. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Erdiş'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
0: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pakize Nur Solak ve Biricik Arcan'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağını dinlemektesiniz ve her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinle birlikteyim. Geçtiğimiz hafta 15 Haziran'da Abdullah İbrahim'e sonsuz yolculuğuna uğurladık. Ve eski usta isimlerden geriye çok az kaldı. Her gidiş bizim için çok üzücü tabii ki, çünkü onların müzikleriyle çok şey öğrendik. Onların müzikleri hem müzisyenlere hem bizlere ilham verdi. Fakat o kadar çok tabii

Kendisine Cleve Gliddon Jr., flüt, piccolo ve saksafonda, basta ise Noah Jackson eşlik etti. Evet, Abdullah İbrahim piyanist, besteci, 1934 yılında Cape Town'da Dollar Brand adıyla dünyaya gelmişti. Ve 1968 yılında Müslüman olduktan sonra da Abdullah İbrahim olarak değiştirdi. İbrahim'in hayatı da tabii çok kolaylıklarla geçmemiş. Düşünün, 1934 yılında doğuyor ve bir ırkçı rejimin içine doğuyor. Hep bir mücadele gerektiriyordu tabii bu süreçte. 1948 yılında artık iyice ırkçı bir hükümetin başa gelmesiyle çok zorluklar yaşamış. Böyle bir ortamda da İbrahim ve arkadaşları Güney Afrika'nın ilk caz grubu olarak kabul edilen The Jazz Epistles'ı kuruyor. Grubun içinde de efsaneleşmiş tabii isimlerden Huma Sekala da iyi yer almış. Grubun kurulmasından sonra tabii bu rejimin getirdiği zorluklardan dolayı birçok siyahi öldürülmüş ve onların sanat hayatı neredeyse sönmüştü. Dolayısıyla Abdullah İbrahim de çareyi oradan uzaklaşmakta bularak İsviçre'ye öncelikle gidiyor. Ve daha sonra Africana Club diye bir yerde piyano çalarken Duke Ellington'ın dikkatini çekiyor. İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Duke Ellington onu Paris'e götürüyor ve orada Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio olarak albümü kaydediliyor. Ve tabii bu albümle de artık dünyaya açılma şansını elde etmiş olacak Abdullah İbrahim. Şimdi bu albümden size bir parça seçtim. Dollars Dance'i dinleyeceğiz. Abdullah İbrahim'e kontrbasta Johnny Gartse ve davulda Makaya Nochko eşlik ediyor. Hemen ardından Banyana albümünden bir parça gelecek. 1976 yılında kaydedilmişti. İsmail'i dinleyeceğiz buradan ve başka bir trio var bu defa. Abdullah İbrahim piyano, Cecil McBee kontrbass ve Roy Brooks davulda dinliyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta Güney Afrikalı besteci, piyanist Abdullah İbrahim'in çeşitli albümlerinden kesitler vermeye çalışıyorum size. 15 Haziran'da kendisini ne yazık ki kaybettik. 91 yaşındaydı. Duke Ellington'un onun keşfinden sonra hayatının ikinci önemli belki diyebileceğimiz olayı başta da belirttiğim gibi 1968 yılında Müslüman olması. Bundan sonra müziğine yansıyacak olan ruhani hissiyatı neredeyse bütün albümlerinde hissedeceğiz. Daha farklı bir yaklaşımla, daha meditatif, derinlemesine bir takım duyguları içeren çalışmaları yapacak. Avrupa'dan sonra Amerika'ya gidiyor ve orada da uzun yıllar kaldıktan sonra tabii Afrika'ya olan özlemi, ana vatanına olan özlemi onu oraya gitmekten alıkoyamıyor. Gittiğinde de halen ırkçılığın devam ettiğini görüyor. Ve Güney Afrikalı siyahların da direniş marşı haline gelen Mannenberg isimli parçasını bu dönemde Cape Town'da besteliyor ve kaydediyor. Bu siyahların sürüldüğü banliyöden esinlenerek yapılan bir çalışma. Tabii plak olarak basıldıktan sonra rejim tarafından yasaklanmasına rağmen elden ele kopyalanmış ve yüz binlerce satmış. Ve rejim için tabii İbrahim bir tehlike unsuru haline geldiği için 76 yılında da onu tekrar sürgüne gönderiyor. Ve bu süreç Mandela'nın serbest kalmasına kadar devam ediyor. Evet, şimdi iki parçayla yine devam edeceğiz programımıza. Önce gelin bu direniş marşını dinleyelim, Mannenberg. Ve ardından da Soto Blue albümünden aynı isimli parçayı grubu Ekaya ile birlikte dinliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de sevgiyle selamlıyoruz. Bu hafta Abdullah İbrahim'i bu programla hatırlıyor, anıyor ve parçalar dinliyoruz. Şimdi size dinletmek istediğim albüm Mind If. Albüm 1988 yılına ait ve bir Fransız filmi Chocolat'ın film müziği için seslendirilmiş. Değerlendirmelerde aslında bu albüme çok yüksek puan verilmemiş ama albümdeki müzisyenlerin performansları da gerçekten dikkat çekici. Abdullah İbrahim piyano, flüt ve vokal, Craig Handy tenor saksafon, flüt, Ricky Ford soprano ve tenor saksafon, Benny Powell trombon, David Williams bas, Billy Higgins da davullarda. Dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla Mind If ve ardından African Market.

Evet, şimdi Abdullah İbrahim'i African Suite çalışmasıyla dinleyeceğiz. Basçı Belden Bullock ve davulcu George Gray ile birlikte oluşturduğu bu başka bir triosuyla Avrupa Topluluğu Gençlik Orkestrası'ndan seçilmiş bir yaylı çalgılar bölümüyle birlikte sunuluyor. Düzenlemeleri Daniel Schneider yapmış ve yaklaşık çeyrek asırlık çalışmalarından derlenen yapıtlarını bu albüm için yeniden düzenlenmiş halleri var. İki parça dinleyeceğiz buradan. Önce Sakve'yi dinleyeceğiz ve ardından Blanton isimli çalışma gelecek. Blanton, Duke Ellington'ın basçısı Jimmy Blanton'a ithaf edilmiş. Yaylıların muhteşem coşkusunu bu parçada hissedeceğiz ve dinliyoruz.

Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bu hafta Abdullah İbrahim'e yer verdiğim bu programında sonuna geldik. Cazın ustaları, cazın babaları ne yazık ki teker teker bizi bırakıyor. Ve ama geride bıraktıkları albümlerle, müzikleriyle onları her zaman anacağız. 32. Akbank Jazz Festivali kapsamında 6 Ekim 2022'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir solo piyano konseri vermişti. Ve belli ki o konser bir veda konseriydi. Bu yılda doğduğu şehir Cape Town'da Jazz Festivali'nde son kez sahneye çıkmış ve dünyaya vedasını etmişti. Ve bu akşamki programı da onun son kaydettiği albümü Solitude'dan seçtiğim Blue Bolero ile kapatmak istiyorum. Bizi dinlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve Teknik Masa'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar güzel günlerde buluşabilmek ümidiyle diyorum ve sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Pakize Nur Solak ve Biricik Arcan'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
4: Good la music.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Sizlerle bugün Dünya Yağmur Ormanları Günü vesilesiyle açıklanan küresel orman kaybı tablosunu, Hürmüz Boğazı krizinin enerji ve iklim üzerindeki etkileri, Japonya'da tarım rüzgar tutucularının biyolojik çeşitlik üzerindeki paradoksunu, Avustralya yaban arılarına dair yeni bir bilimsel uyarıyı, Türkiye'den WWF Tek Dünya Kentler Yarışması'nın ulusal kazananı Ankara'yı, AFAD'ın yaz başında 22 il için yayınladığı afet uyarısını ve Sefia ile WWF Türkiye'nin enerji yoğun şirketlere yönelik adil geçiş raporunu ele alacağız. İlk durağımız Dünya Yağmur Ormanları Günü. Monga Bey'in 22 Haziran'da yayınladığı analize göre 2025'te yok edilen tropikal birincil orman miktarı rekor seviyedeki 2024 yılına göre %35 azaldı. Düşüşün büyük bölümü Brezilya'daki ormansızlaşmanın yavaşlamasından kaynaklanıyor. Ancak Global Forest Review verileri yıllık tropikal orman kaybının 10 yıl öncesine göre hala %46 yüksek olduğunu, son 3 yılda yangınların yaktığı ağaç örtüsünün 20 yıl öncesine göre 2 katına çıktığını gösteriyor. 2026 yazında Amazon'un kuzeyinde ve Endonezya'nın Sundaland ormanlarında beklenen güçlü El Niño'nun yağışı düşürmesiyle de birlikte sıcakların rekor kıracağı öngörülüyor. Daha da kötü yangınlar çıkabilir. İkinci haberimiz Hürmüz Boğazı'ndan. CNBC'nin haberine göre İran-İsrail savaşının ateşkes sonrasında bile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişler savaş öncesi seviyenin yalnızca %5 ila 10'unda seyrediyor. Daha önce günde 100'den fazla gemi geçen Boğaz'da artık günde 10'dan daha az gemi geçiyor. Küresel petrol fiyatları %25'ten fazla yükseldi. Bu fosil yakıt şokunun beklenmedik bir yan etkisi yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanması. Nisan 2026'da Avrupa'da elektrikli araç satışlarının kayıtlarındaki en güçlü ayı oldu ve güneş ve rüzgar yatırımları hem iklim hem enerji güvenliği gerekçesiyle yeni bir ivme kazandı. Avrupa kritik mineraller anlaşmalarını da hızlandırdı. Üçüncü haberimiz Japonya'dan, biyolojik çeşitlik biliminden 22 Haziran'da yayınlanan bir çalışma, tarım arazilerini rüzgara karşı korumak için dikilen ağaç şeritlerinin biyolojik çeşitliğe sandığımız kadar yararlı olmadığını ortaya koyuyor. Japonya'nın sulak alan tarım manzaralarında bu rüzgar tutucu ağaç şeritleri bazı kuş türlerine fayda sağlarken, açık alana ihtiyaç duyan kır ve sulak alan türlerini de ise azaltıyor. Araştırmacılar doğa temelli iklim çözümlerinin yerel ekosistemi göz önüne almadan uygulanmasının istenmeyen biyolojik çeşitlilik kayıplarına da yol açabileceğini vurgulamışlar. Dördüncü haberimiz Avustralya'dan, yaban arılarının geleceğine dair bir bilimsel uyarı. Avustralya yerli arılarına yönelik kapsamlı bir araştırma, bitki gövdelerinde yuvalanan türlerin iklim değişikliğinin etkisini ilk hisseden grup olacağını ortaya koydu. Toprak altında yuvalanan arıların aksine gövde yuvalı türlerin tehlikeli sıcaklıklardan kaçacak çok az imkanı var. Bu türler dünya genelinde önemli bir polinizasyon hizmeti sunuyorlar ve kayıpları tarım üretimini, gıda güvenliğini ve bitki çeşitliliğini doğrudan tehdit ediyor. Araştırmacılar koruma stratejilerinin yalnızca tür sayısına değil, türlerin iklim şoklarına dayanma kapasitesine de odaklanması gerektiğini söylüyor. Türkiye'ye gelecek olursak, kentsel iklim eyleminden umut verici bir haber. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2 yılda bir düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın 2025-26 dönemi Türkiye ulusal kazananı Ankara oldu. İstanbul ve Antalya ise finali kaldı. Jüri Ankara'nın sera gazı azaltım hedeflerinin yarısına metodolojisiyle tam uyumlu olmasını, kırılgan nüfus grupları, doğa, geçiş riskleri ve yüksek emisyon senaryolarını kapsayan kapsamlı bir risk değerlendirmesini takdir etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi CDP 2025 değerlendirmesinde A liderlik derecesi aldı ve 2024 yılında 313 binden fazla ağaç dikti. Sürdürülebilir ulaşımsa 254'ü doğalgaz yakıtlı, 444

kuvvetlerinin haritalarına göre Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Uzmanlar Cumhuriyet'e verdikleri demeçlerde 2026 yazının daha önce görülmemiş sıcaklık dalgaları, kontrolsüz orman yangınları ve ölümcül nem oranlarını getirebileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin uyum politikalarının yerel düzeyde hızlandırılması ve belediyelerle koordineli erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Ve geldik programımızın son haberine. Yine WWF Türkiye'den geliyor. WWF Türkiye ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, yani SEFIA'nın ortak yayınladığı Enerji Yoğun Şirketlerde Adil Geçiş Yaklaşımları raporu, demir-çelik, çimento, kimya ve alüminyum gibi sektörlerin düşük karbon ekonomisine geçişte hem işçileri hem de yerel toplulukları koruyacak adil bir yol haritası geliştirmesi gerektiğini ortaya koydu. Rapor, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye'nin ihracatçı sanayisinin hızla dönüşmesi gerektiğini, aksi halde işsizlik ve bölgesel ekonomik şokların büyüyeceğini vurguluyor. Rapor, dönüşümün sosyal güvenlik ağları, eğitim programları ve yeşil istihdam politikalarıyla desteklenmesi çağrısında bulunuyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şerif Karaçan'a teşekkür ederiz.

0: Merci. Alex Hahn, Christian Scott, Ronald Bruner, Federico Pena, yours truly, Marcus Miller. Thank you. Thank you to Miles Davis.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Mavi Tuna ben, Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Marcus Miller, Tutu Revisited albümüyle kulaklarımızda olmayı sürdürüyor bu hafta. Miles Davis anısına kaydedilen bir konser bu. Full Nelson Perfect Way isimli muazzam bir performansa işittik hep birlikte. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Marcus Miller konserine, Jazz Festival açılış etkinliğine hazırlanıyoruz sizlerle hep birlikte. Marcus Miller Present We Want Miles projesi İstanbul'a geliyor. 30 Haziran Salı akşamı Harbiye Cem'in Topuzluğu Açık Hava Tiyatrosu'nda Marcus Miller'ın birlikte Miles Davis ekibinde yer aldığı çok büyük müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacağı bir konser bu. Mike Stern, Bill Evans, Mino Cinello'nun ismini analım ve sussak yeter galiba, ama onların yanı sıra Russell Gunn, Brad Williams ve Anwar Marshall gibi isimler de İstanbul'u caz severlerle buluşacak. Miles Davis'le çalıştığım dönemi ve Miles Davis'in mirasını onun 100. yıl dönümünde yeniden anan ve seslendiren muazzam bas gitarist. Yarın akşam da Açık Dergi'de bizlere eşlik etmeye sürdürecek. Hatta ilerleyen dakikalarda bir parçamız daha var. Zira saat 7'ye kadar geçecek olan sürede buna imkanımız ve süremiz olacak. Önce kent takvimini aktaracağım sizlere. Kültür ve sanat çevresinde ağırlıklı olarak güncel sanat ve müzik dünyasında olup bitenlere bakacağız hep birlikte. Ve ardından mikrofonumuzu bu yayın dönemi itibariyle Açık Dergi'de yayına başlayan köşemize bırakıyoruz. Tarlanın, pazarının, sofranın geleceği başlığıyla agrokültür konuştuğumuz yeni bir kuşak geçen hafta yayına başlamıştı. Agrokültürü genel tanımı itibariyle değerlendirdiğimiz ve konuştuğumuz bu ilk bölümün ardından bir konukla sürecek tarlanın, pazarının, sofranın geleceği kuşağında Doktor Fatih Özden'le agroekolojinin tarihsel gelişimini, temel ilkelerini ve endüstriyel tarımdan hangi yönleriyle ayrıştığını daha da detaylandırma imkanı bulduğumuz bir mini söyleşimiz var. 6.30 itibariyle radyonuzda bulabilirsiniz. Kent Hakimi'nin hemen ardından sonra Marcus Miller'ın Tutu Revisited albümüne geri döneceğiz ve bu da bizi Hatimet Milan'ın hazırlayıp sunduğu dönemler arası kuşağına getirecek. Bu akşam bol müzikli bir yayın anlayacağınız. Marcus Miller'ın ardından dini ve siyasi arka planıyla ortaçağın müzikal anlayışlarına yaklaştığımız söyleşimizi sürdürüyor Hatimet Miral. Dönemler arası kanonlar ve karşı sesler kuşağında Ozan Karagöz'de sohbet devam edecek. Peşi sırada Hüsnü Kuruntu var. Kapanış bloğunda Esra Önel, o da 64. yayın dönemi itibariyle aramıza yeni katıldı. Hüsnü Kuruntu da setlerini sunuyor bizlere. Sistemin ve hayatlarımızın trajikomik uyumsuzluğunu irdelediği bir set. Kelbaşa Şimşirtarak başlığıyla Fujian Miyagi, Andrew Weatherall, Junior Boys ve IMX gibi isimlerin eşliğinde Esra'nın seçkisiyle radyonuzda yer alacak. Kabaca böyle bu akşamın akışı. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Bakalım 24-25 Haziran tarihlerinde kültür ve sanat çevresinde neler var? Orient Institute'daki konuşmayı bir hatırlatmak isterim. Sven Gronemeyer From Beats to Bites isimli sunumunu bu akşam yapıyor Galata'da. Cüneyt Ersin Muhçin'in moderatörlüğünde. Dijital çağda Osmanlı sanat müziğinin eleştirel basımları üzerine bir konuşma gerçekleştiriyor. Evet, dijital dönüşümün akademik çalışmalardaki yaşam üzerine etkisi tam olarak nedir sorusunun bir devamında günümüzün müzik kollamasının akademik basımlar için hayati önem taşımasından hareketle Osmanlı musikisinin bir korpus olarak ortaya konmasında ve geleceğe aktarılmasındaki perspektifini sunacak Sven Grönemeyer. İlgilisinin kaçırmaması gereken bir etkinlik Bond'dan Max Weber hakkında Doktor Gönemeyer bu akşam Orient Institute'den bu hayli ilginç konuşmayı sürdürüyor. Bu sırada araştırmanın çıktıları da önümüzdeki dönemde de çoğalacak diye düşünüyoruz. Orient Institute ekibi bir müddet daha bu irtibatı sürdürecekmiş. İlgilere bir kere daha duyurmak istedim bu buluşmayı. From Beats to Bites. Evet, Sven Grönemeyer konuşması bugün Galata'da gerçekleşiyor. İstanbul Modern için bir söyleşi duyuruldu. Yeni, bu hafta içinde oldu bu. Yarın gerçekleşecek. Erkan Özgen ve Cengiz Tekin bir konuşma gerçekleştirecekler. Sizin Perşembeniz sanatçı buluşmaları kapsamında sanat, kent ve gündelik hayat başlığı altında Diyarbakır'daki bağımsız sanat alanından iki isim Erkan Özgen ve Cengiz Tekin'in yarın Modern'de dinleme imkanını bulacağız. Evet, Loading isimli alanlarıyla biliyoruz onları. Kolektif üretimin ve düşüncenin buluşma noktası olarak tarif ediyorlardı burayı. Uzun yıllardır üretimlerini yaşadıkları coğrafyanın toplumsal, kültürel ve politik gerçeklikleriyle ilişki kurarak sürdürüyorlar çalışmalarını. Onlar farklı sanatsal yaklaşımlar geliştirmiş olsalar da kent, hafıza, gündelik hayat ve karşılaşmalar onların çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Evet, bu konu kapsamlandırılacak. Yarın İstanbul Modern'de burada yarım gün müzenin ücretsiz olduğunu da hatırlatmak isterim. Sizin Perşembenizden kasıt da bu bir müddettir. Erkan Özgen ve Cengiz Tekin de Loading'den, Diyarbakır'dan konuklar zaten. İyi bir gün olabilir diye düşünüyorum Modern'e uğramak için. Pera Müzesi'nde de bir tur var, rehberli tur. Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında Özlem İnayerten ve sanat tarihçisi Pelin Şahin Tekinalp yarın akşam saat 6.30'da müzede bulunacaklar. Evet, Halil Paşa'nın Araba Sevdası illüstrasyonları ve süvari tablosu üzerinden Geç Osmanlı döneminde resim, edebiyat ve modernleşme arasındaki ilişkiyi ele alacaklar. Güncel sanat ilgilerine bir de bunu duyurmuş olalım. Sergi de bu arada Halil Paşa'nın Yaşam ve Sanatı sergisi de önümüzdeki haftalar boyunca Pera Müzesi'nde açık. Evet, Yoko Ono eserleri İstanbul'a geliyor. Hafta başında duyurmuştuk. Artık zaman geldi gezmek için. In Sound and In Structure ismini taşıyan bir retrospektif sergi olacak bu. İspanya'nın León kentindeki Musak işbirliğiyle hazırlandı sergi. Oranın ardından aslında ikinci kez izleyici karşısında İstanbul'dan çıkıyor In Sound and In Structure. Yoko Ono'nun 1960'lardan bugüne uzanan şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan eserlerini bir araya getiriyor. Sergi yarın kapılarını açacak, 6 ay boyunca görülebilecek. Evet, Apostol'un notundan aktarayım. Ono'nun sanat tarihine damga vuran Grapefruit, Cut Piece, Sky Letters ve Man Piece gibi eserlerinin yanı sıra 90'lardan itibaren ürettiği büyük ölçekli yerleştirmeler ve izleyiciyle tamamlanan katılımcı çalışmaları görmek için tavsiye edilmiş. Bülten'de de daha fazlasını pazartesi aktarmıştık ama bu hatırlatmada kısaca geçiyorum. Evet, büyük bir olay tabii. Yoko Ono sergisi In Sound and In Structure. Ben henüz göremedim ama ilerleyen günlerde daha fazlasını sergi hakkında söyleyeceğiz. Tayfun Erdoğmuş sergisi de bugün kapılarını açtım. Arter'de Atlas 1'e 137,035999. Böyle ilginç bir başlığı var Tayfun Bey'in sergisinin. Evet, ilk kurumsal solo sergisi kendisinin Arter'de bu başlıkta yer alıyor. İzleyici maddenin ve evrenin yapısını, yaşama oluşturan ilişkisel örüntüleri, insanın varoluşu algılama, anlamlandırma ve şekillendirme gayretini atomik ve kozmik ölçekte düşünmeye davet ettiğini notlarda buluyoruz. Sergi aynı zamanda Erdoğmuş'un geleneksel sanatlar, dekoratif sanatlar ve güzel sanatların kesişiminde kurulan pratiğini biçimlendiren görsel ve düşünsel katmanların izini sürmeye de olanak tanıyormuş. Detayları daha sonra konuşmayı çok istiyoruz. Tayfun Bey'le de umarız fırsatımız olur. 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümünden mezun olduktan sonra 1986'da Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış, 97'de profesör unvanını almıştı. İnsan-doğa ilişkisi, zaman-bellek, bitki dünyası, kozmoloji ve biyoloji gibi ilgi alanları var üretiminde besleyen. Evet, İstanbul ve Berlin'de yaşayan ve çalışan Tayfun Erdoğmuş. Atlas 1'e 137,035999 isimli ilk kurumsal solo sergisini açtım. Bu da bir başka heyecan verici gelişme olarak burada notlar arasında kendinde yer buluyor tabii ki. Haliç Tersanesi'nde de İstanbul Sanat Müzesi'nde bir serginin açılışı gerçekleşti. Bağışla Beni Ne Olur, İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenleniyor bu etkinlik. organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla sanatçı Ali Gün Yıldırım'ın proje sorumlusu olduğu bu işte 64 sanatçının farklı mecralarda üretilmiş eserlerini 23 Ağustos tarihine kadar pazartesi hariç her gün sabah 10'dan akşam 7'ye kadar görebileceğiz. Evet, detaylara daha sonra belki geri döneriz ama çok kıymetli sanatçılar, tek tek isimlerini sayamayacağım, 64 kişi oldukları için bu sergiye katkıda bulunmuşlar. O konuda temin edelim sizi ve geçelim şimdi müzik dünyasında olup bitenlere. Kent takvimine ayırdığımız sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Büro Sarıgedik'ten bahsedemedik, yarın yaparız bunu. Bir karma sergi orada da açılıyor, Editions and Echoes ismiyle. Ayrıca evet, İş Vapur'da hayli ilginç bir sergi de var. Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapuru'nda isimli bir kitabın yayınlanması vesilesiyle bunun detaylarını yarın aktaralım. Şimdi kalan süremizi müzik çevresinden notlarla değerlendirelim. Bu akşam Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda Scorpions konseri var. İstanbul'daki en büyük organizasyonlardan birisi şüphesiz. 60 yıllık efsanevi ekip Coming Home 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında bir kere daha İstanbul'a geliyor. Bunun yanı sıra Mark Giuliani'yi komünitede görmek ve izlemek mümkün. Caz, elektronik ve deneysel müzik kesişiminde Beat Music 2.0 isimli projesini sunacak ünlü davulcu Basta Chris Morrissey, Synthesizer'da Zach Tenorio bulunmakta. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 54. İstanbul Müzik Festivali'nde son günlerine oldukça yaklaşmış vaziyetteyiz. Viyana Senfoni Orkestrası'nın bu festivaldeki ikinci konseri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda gerçekleşiyor. Kian Soltani, evet, burada sahne alacak. Viyolonselci Markus Nix'in birinci viyolonsel konçertosunun dünya premierinde birlikte yaptığı bir solist, aynı zamanda Dvorak'a adanmış bir repertuarla 9. senfoniyi seslendirmek üzere Viyana Senfoni Orkestrası'na o eşlik etmekte. Bu arada festivalin yarın kapanış günü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde bir Fado akşamı var. Müzede Fado gecesi. Bu da çok hoş ve heyecan verici. Saran Korea burada sahne alıyor. Tempestade, Fırtına albümünün turnesi kapsamında İstanbul'a gelip kapanışı o gerçekleştirecek. Saat 9 sularında Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bunun için bulunabilirsiniz. Festivalin kapanış akşamında böyle bir Fado güzelliği de söz konusu. Bu arada... Evet, Maison Lale projesini de unutmayalım. O da Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor yarın. Bir sipariş eserin icrası söz konusu burada. Kaan Bulak and Ensemble sahne alacak. Festivalin üretmesi için sipariş verdiği Maison Lale'yi ilk defa seslendirecek piyanist Kaan Bulak, piyano ve elektronikleri yan yana getirmesiyle yıllardır bizim de bildiğimiz ve izlemeye çalıştığımız bir müzisyen Lale evini Süreyya Operası'nda sunacak yarın. Öncesinde de Pendulum ismini verdiği 3 numaralı piyano beşlisinin bir icrasını gerçekleştirecekmiş bizzat Kaan Bulak. 75 dakika ve arasız bir konser kapanış akşamında. Arkeoloji Müzesi'nde değilseniz Süreyya Operası'nda bu dünya premierinde duymanız, işitmeniz mümkün tabii ki. Bir başka dünya premieri haberine geçelim. Bununla da sonlandıracağız yayınımızı. Das Das'tayız. Tiyatro etkinlikleri artık yok denecek kadar az, sezon kapandı bitti. Açık hava etkinliklerine kadar çok sık tiyatro oyunu maalesef zikredemeyeceğiz. Bergama Tiyatro Festivali'nden haberler yakın zamanda gelecek. Onu aktaracağız sizlere ama bu sırada nadir gördüğümüz tiyatro etkinliklerine sizlere aktarmak konusunda özellikle imtina edeceğimi belirteyim. Evet, Hortlak Kız'ın hikayesinden çok kısaca bahsedelim. Türkiye-İngiltere ortak yapımı bu oyun, ön izlemesini Londra'da yapmıştı. Avrupa turuna hazırlanırken şimdi İstanbul'a geliyor. Aesthetics of Hope and Other Nonsense ismini taşıyan bir kolektif tarafından üretilmiş bir yapım bu. Işık Kaya, Derem Çıray ve Iraz Akçam imzasını taşıyan yapımda Derem Akçıray'ı yazar olarak, Işık Kaya'yı reji koltuğunda, Iraz Akçam'ı ise performansta görüyoruz. Mizahi ve politik bir solo performans olarak anlatılmakta Hortlak Kız'ın hikayesi. 17 yaşındaki Cazu ölümünden sonra bir hortlak olarak geri döner ve kendi ölümünün izini sürerken hikayesini baştan yazar deniyor. İki seans ilan edildi. Saat 7'de ve 9'da olmak üzere. Dolayısıyla böyle opsiyonlayabilirsiniz kendinizi. Nadir tiyatro etkinliklerinden biri olarak Das Das'ta yarın akşam sahne görebilirsiniz. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Bergama Tiyatro Festivali'nden gelecek haberleri de bekliyoruz heyecanla. Ama bu akşamlık bu kadar. Kentten notlarımızı şimdi sonlandıralım. Kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağıyla yayınımız devam edecek. Geçtiğimiz hafta yayına başlayan yeni köşemizde agroekoloji konuşmayı sürdürüyoruz. Radyonuz açık kalsın.
2: Açık Dergi
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Herkese merhaba, ben Duygu Saatli. Bu haftada tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde endüstriyel gıda sistemlerini ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan incelemeye, gıda krizine neden olan sorunlara yönelik çözümleri araştırmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde gıda sisteminin her aşamasında yaşanılan sorunlara çözüm olabilecek agroekoloji hareketinin ilkelerinden bahsedeceğiz. Ve agroekoloji hareketini mevcut endüstriyel gıda sistemiyle arasındaki farkları değerlendireceğiz, farkları konuşacağız. Bu konuyu yıllardır agroekoloji ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapan Doktor Fatih Özden ile konuşacağız. Fatih Hoca, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi, Antroposen Araştırma Grubu üyesi ve uzun yıllardır kırsal kalkınma, tarım politikaları, alternatif gıda sistemleri, agroekoloji ve gıda egemenliği alanlarında çalışıyor.
3: Hoş geldiniz Fatih Hocam. Programımıza katıldığınız, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
4: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet için.
3: Rica ederim ve ilk sorumu sorarak başlıyorum. Agroekoloji evet çoğu zaman bize sadece çevre dostu bir tarım yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Bu şekilde anlatılıyor. Fakat agroekoloji hareketi üretici haklarından gıda adaletine kadar uzanan oldukça güçlü toplumsal bir boyut da barındırıyor içinde. Peki agroekoloji çevresel ve toplumsal meseleleri nasıl birlikte ele alıyor? Bu yaklaşımın temel ilkeleri neler?
4: Evet, yani agroekolojiye aslında bir kavram olarak yaklaştığımızda o kavramın tarihselliği bize senin bu çerçevesini çizdiğin ilkeler ve toplumsal, sosyal, ekonomik, ekolojik yönlerle ilgili ipuçlarını veriyor aslında. Dolayısıyla o tarihselliğe baktığımızda kavramın, yani agroekolojinin yeni bir kavram olmadığını, ta 1929-30'lardan itibaren aslında bilimsel anlamda literatürde yer almaya başladığını görüyoruz. Ama tabii bu literatürde ilk yer almaya başladığında agroekoloji tam da aslında kelime anlamına benzer bir kapsamda anlaşılıyordu ve uygulanıyordu. Neydi o? Yani tarla veya parsel düzeyinde ekolojik ilkelerin tarıma uygulanması olarak hani ifade ediliyordu. Ki bu hemen hemen 1980'li yıllara kadar bu şekilde sürdü. 80'li yıllardan itibaren ise şöyle bir değişiklik oldu. Bir ölçek genişlemesine uğradı aslında agroekoloji kavramı. Bu anlamda evrimselleşti. Ne demek istiyorum? 80 sonrası yıllarda daha çok hani tarla veya parsel düzeyinden çiftlik ve agroekosistem düzeyine genişleyen bir ölçekte ele alınmaya başlandı. Tabii ki bu ölçekte ele alınmaya başlanmasının temel gerekçelerinden birisi de hep işte yeşil devrim olarak adlandırılan, başta tarım kimyasalları olmak üzere birçok endüstriyel girdinin artık sisteme dahil olmasıyla birlikte bunun yarattığı yani özellikle çevresel ekolojik sorunlar nedeniyle bu değişim oldu diyebiliriz. Ancak bu kapsamda da bu ölçekte de kalmadı agroekoloji. 90'larla birlikte günümüzde artık gıda sistemi yaklaşımı çerçevesinde biz agroekolojiyi konuşuyoruz. Gıda sistemi dediğimizde de aslında gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, tüketimi, atık yönetimi, yani tüm bu süreçlerle ilişkili süreçleri ve aktörleri, faaliyetleri, bunların çevresel, ekonomik, sosyal, politik sonuçlarını da artık kapsayan bütünsel bir sistemden bahsediyoruz gıda sistemi yaklaşımı dediğimizde. Nitekim bu böyle bir yaklaşıma geçilmesiyle birlikte artık sadece agronomi alanında değil, hatta ondan daha fazla işte sosyal ve politik alandaki disiplinlerden de sosyoloji olsun, iktisat olsun, antropoloji olsun, siyaset bilimi olsun, farklı farklı alanlardan agroekolojiye katkılar gelmeye başladı ve yayınlarda da, bilimsel yayınlarda da bunu çok yakından takip edebiliyoruz. Dolayısıyla kavramın bu geniş ölçekli gıda sistemi yaklaşımıyla birlikte bugünkü artık konuştuğumuz ilkelerden konuşmaya başladık agroekolojiyle ilgili. 90'larda böyle bir kapsamın genişlemesinin temel nedeni de yine politik bir şeye dayanıyor aslında. 95 yılında Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması imzalandı. Yine aynı yıllarda IMF'nin özellikle ülkelere dayattığı diyeceğim çünkü öyle oldu. Yapısal uyum programları, tarımda yapısal uyum programları artık çiftçileri, köylüleri hareket etmeye geçirdi. Ve bunun başını da aslında uluslararası bir köylü hareketi olan La Via Campesina çekti. Onlar bu özellikle ülkelerin kendi tarım politikalarını belirleyememeleri üzerine buradaki söz haklarını bu anlaşmalarla ve düzenlemelerle alınması neticesinde gıda egemenliği yaklaşımını ortaya koydular. Ve bunun temel bileşenlerinden birisi olarak da agroekolojiyi tanımladılar. Ve baktığımızda artık agroekoloji dediğimizde yani işin işte çeşitlilik yani tür ve genetik çeşitlilikten tutun da direngenliğe, bir takım sinerjilerin sistem hizmetlerinin devreye sokulmasından işte geri dönüşüme kadar veya işte dayanışma ekonomilerine, kültürel ve gıda geleneğinin hani sürdürülmesine, insan ve sosyal değerlere kadar birçok farklı ilkesinin olduğunu görüyoruz günümüzde. Ama ben açıkçası agroekolojiyi tanımlarken böyle çok kısa bir şey kullanıyorum artık. Agroekoloji köylülerin, çiftçilerin hem girdi piyasalarına hem de ürün piyasalarından yani bu ürün piyasalarındaki otonomisini yani özelliğini, bağımsızlığını sağlayacak uygulamalar olarak ve politikalar olarak görüyorum ben agroekolojiyi.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Peki bu ilkeler diyeyim genel olarak biraz önce bahsettiğimiz ilkeler. Bugün hakim olan endüstriyel gıda sisteminde hangi sorunlara yanıt olarak ortaya çıkabilir?
4: Bu aslında güzel bir soru. Çünkü eğer agroekoloji diyorsak bunun neye karşı olduğunu da ortaya koymamız gerekiyor gerçekten. O yüzden de bugün tarım sistemini yani bizim endüstriyel tarım dediğimiz tarım sistemini niteleyen özelliklere birazcık bakmak lazım belki de. Buraya baktığımızda da temelde aslında şöyle belki nitelendirebiliriz. Bu benim nitelendirmem tabii. Bunun içerisine eklemeler, çıkarmalar yapılabilir. Çıkarma yapılabilir mi çok emin değilim. Yani aşırı sentetik kimyasal kullanımı, tarım kimyasallarının aşırı kullanımı. Yine ciddi bir fosil yakıt tüketimi, monokültürleşme ve yani pazar tarafında da ihracat odaklı, şirketleşmiş ve artık dünya fiyatlarına bağlı bir yapı görüyoruz. Yani niteleyen özellikler olarak hemen ilk başta bunları sayıyorum endüstriyel tarımı. Peki bunlar nasıl sorunlar yaratıyor? Orada da çok boyutlu sorunlar aslında. Yani bir taraftan ekonomik, bir taraftan ekolojik, bir taraftan sağlığı ilgilendiren sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte fiyat istikrarsızlığından aşırı borçluluk mülksüzleşmeye kadar veya çok konuştuğumuz gıda enflasyonu, emek sömürüsü gibi ekonomik boyutların yanında toprak su varlıklarının kirlenmesi, kaybı, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi ekolojik sorunlar ve tabii ki işte açlık, yetersiz beslenme hatta onun yanına artık obeziteyi de koyabiliriz gibi halk sağlığı sorunları yani böyle devasa sorunlar. Bu sorunları aslında agroekoloji işte odağına ekolojiyi alarak aslında bilimi bir takım uygulamaları kullanarak ve onları da bir politik yaklaşım çerçevesinde endüstriyel tarımdan farklılaştıran bir aşamaya getiriyor agroekoloji. Burada hani baktığımızda üç temel bileşen var agroekolojinin bugünkü gıda sistemi yaklaşımında. Bilim, uygulama ve hareket diyoruz biz bu bileşenlere. İşin hani bilimsel tarafına baktığımızda da burada mevcut ana akım bilimden belki ayrılan iki temel özellik. Çiftçinin, köylünün artık çok bilimsel çalışmalarda işte araştırma sorusunun belirlenmesi aşamasında dahi çok odakta olması meselesi var. Çiftçi bu anlamda bir gerçek bir aktör yani bilim tarafında. Tabii çiftçinin köylünün bu kadar sürecin merkezine geldiği bir yerde yerel bilgi dediğimiz bilgi de çok önem kazanıyor ve değerleniyor. Dolayısıyla böyle bir hani epistemolojik olarak böyle bir farklılığı var diyebiliriz. Uygulamaları ben yani agroekolojinin alet çantası olarak tanımlıyorum. Ve yani bunların sayısı arttırılabilir ama işte kompost veya vermikompost uygulamaları, kardeş bitkiler, rotasyon, toprak işlemesi, tarım, yağmur suyu hasadı, hayvansal üretimle entegrasyon, işte malçlama, yani sayın sayabildiğiniz kadar çok büyük bir alet çantası var. Evet, evet, yani aynı alet çantası gibi, gerçekteki alet çantası gibi bizim dışarıya bağımlı olmadan çiftlik içerisinde kendi birçok işimizi aslında görebileceğimiz bir takım araçlar sağlıyor bu uygulamalar. Ve hareket tarafı da daha çok işin politikayla ilgili tarafı. Ve hani çiftçiliği ekolojik açıdan sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal açıdan ise daha adil hale getirmeyi amaçlayan aslında politik yaklaşım olarak görebiliriz hareketi. Burada agroekolojinin yaygınlaşmasında özellikle öne çıkan metodolojik olarak yaklaşım ise çiftçiden çiftçiye veya köylüden köylüye dediğimiz yaklaşım. Yani işte bu özellikle biraz önce ifade ettiğim uygulamaları, o alet çantasındaki uygulamaların yaygınlaşması açısından veya bunun politik yaklaşım olarak daha kendine yer etmesi açısından köylüden köylüye veya çiftçiden çiftçiye yapılacak aktarımların bir uzmanın yapacağı aktarımlardan çok daha etkili olacağına dayanıyor bu mevzuda.
3: Hocam çok teşekkür ederiz.
4: Ben de teşekkür ediyorum.
2: Evet, yani şunu söyleyebiliriz ki gıda sisteminde aksayan pek çok sorun agroekolojiye geçiş sayesinde onarılabilir. Bugün agroekolojinin temel ilkelerini ve hangi yönleriyle mevcut endüstriyel gıda sisteminden ayrıldığını konuştuk. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
5: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağı bu hafta böyleydi. Doktor Fatih Özden'le agroekoloji konuştuk. Teşekkür ediyoruz ekibe. Şimdi 7'ye kadar geçecek süreyi Marcus Miller'la değerlendireceğiz. To To Revisited albümü bu hafta kulaklarımızda. Programın başında da söylediğimiz gibi 30 Haziran'da gerçekleşecek Jazz Festivali konseri açılışı öncesi, açılış konseri öncesi hazırlık halindeyiz. Miles Davis'in efsanevi albümüne Marcus Miller'ın ekibiyle yeniden yorum getirdiği To To Revisited'i dinlemeyi sürdürüyoruz. Uzunca bir kayıt şimdi bekliyor bizleri. Müthiş bir ekiple Thomas seslendirecek Marcus Miller. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'de hep birlikte dinliyoruz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cihan Gündem İpekçioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba, ben Hatimet. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'nin içinde Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslere hoş geldiniz. Bugün Ozan Karagöz'le birlikteyiz, yine ikinci kez konuğum olacak. Daha doğrusu geçen haftanın devamı olarak planladık bu bölümü de. Özellikle Orta Çağ müziğini bugünden baktığımızda nasıl anlamamız gerektiğini konuşacağız. Ozan'a sormak istiyorum birazdan. Tekrar hoş geldin Ozan.
5: Hoş bulduk Hatime. Teşekkür ederim davetin için.
4: Ne demek? Keşke bütün programa gelsen diyeceğim. Eğer abartmazsam. Şimdi geçen bölümde Orta Çağ müziğinden konuşurken şöyle başlamak istiyorum. Çok dikkatimi çeken bir şey söylemiştin. Bugün Orta Çağ müziği dediğimizde çoğu insanın aklına oldukça niş, hatta biraz kapalı bir alan geliyor. Ama sen bunun tam tersini söyledin. Hatta klasik müziğin, Orta Çağ müziğinin yanında çok daha dar bir repertuar gibi kaldığını ifade ettin. Bir önceki bölümde ki dini ve siyasi atmosferi biraz değindik. Bu sefer o atmosferi bir kenara bırakırsak eğer, şunu sormak istiyorum sana direkt. Orta Çağ ve Rönesans müziğiyle hem akademik hem icracı olarak yakından ilgileniyorsun. Bu dönemin müziğini müzikal açıdan yani nasıl tanımlarsın? Ve bu müziğin sandığımızdan çok daha geniş, büyük, yani çok katmanlı bir gelenek olduğunu biz dinleyici olarak nasıl anlamalıyız? Senin buna böyle basite indirgerek demeyeyim de tanımlaman nasıl olur bize anlatırken, böyle bir genel soruyla başlamak istiyorum.
5: Hı hı. Tabii ki elimden geldiğince anlatacağım. Sadece önce klasik müzik Orta Çağ kıyasla daha niştir. Yani dinleyicilerimize yanlış bir intiba bırakmak istemem. Hı-hı. Batı müziği tarihine bakacak olursak, yüzlerce yıllık Batı müziği tarihinde klasik müzik tabii ki çok daha aslında kısa bir döneme tekabül ediyor. Ben onu biraz şakayla karıştık, tabii ki niştir. Yani tabii ki klasik müzik çok derin, çok büyük bir repertuar. Kesinlikle hani yani klasik müzik niş bir müzik diye demek istemedim. Ama hani biraz böyle algımızı challenge etmek için, algımızı kurcalamak için böyle bir şey söyledim. Orta Çağ müziği, senin dediğin gibi, çok fazla yüzyıla yayıldığı ve içinde birden fazla form, janra barındırdığı için Orta Çağ müziği şöyledir, böyledir demek çok kolay değil. Ama elimden geldiğince belki nasıl genellenebilir? Orta Çağ felsefesi formları sever. Rönesans da öyle. Yani formaliteyi, formal yapıları, tasarımı, mimariyi sever. Ve burada biraz böyle Pisagorcu veya ne bileyim Platonik bazı tandanslar, eğilimler görebiliyoruz. Hem felsefede hem de bunun yansıması olan müzikte. Yani bunu daha somut örneklerle nasıl anlatabilirim? Diyelim ki elimizde bir çok sesli bir parça var. Bunu bir Gregorian ezgisinden alıyor bir ezgisini. Sonra bunu belli değerlerle yani adeta inşa gibi, kolonlar gibi kullanıp polifoni bunun üzerine inşa ediyor. Yani bunu belli oranlara çok düşkün.
4: Hı hı. Yani matematiksel oranlar değil mi dediğin, antik çağdan kesinlikle da bizim hatırladığımız, konuşmaya çalıştığımız, evet, o matematiksel oranların müziğe Orta Çağ'da bu şekilde bir yapı gibi inşa edilmesi, müzikal olarak o dönemde hissedilenle bizim şu anda dinlediğimizde, yani evet müzik bu ezgi bunu anlatıyor dediğimiz şey tam olarak orada nedir ve aynı şeyi mi hissederiz yine, yani aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen müzik buna izin mi veriyor, yani bir alan mı açıyor?
5: Hissettiğimize dair mesela sözsüz bazı kısımlar var. Bazı ilahilerde aleluya mesela ilahileri var. Bunların sonunda A üzerinde sözsüz, yani artık tek bir hece üzerinde uzun uzun pasajlar olabiliyor. Buna jubilus, jubile kelimesinin de kaynağı. Yani jubileni için bir son etkinlik sonu, yani kariyer sonu kutlaması gibi anlamlarda kullanıyoruz günümüzde. Jubiluslarda bir kutlama, bir coşku. Ama mesela jubilusların çoğu söz

0: Bunun peki işte yine aşina olduğumuz aslında çoğunlukla insana iyi hissettirmeyen duyguların da olduğu müzikte, ezgide bir takım açıklamaları var. Ortaçağ keşişlerinin, kilise papazlarının vesaire. Şimdi yine geçen hafta da çok kısa değinmiştik ama bir ezginin sonuçta bir duygu durumunu bozması, ona iyi hissettirmemesi gibi bir şey söz konusu. Belki bunun böyle masa etrafında toplantıları yapılmıyordur ama dün diyorum, geçen hafta sohbetimizde öyle bir şey de vardı. Bu o kadar da, yanlış kelime kullanmak istemiyorum ama, magazinsel bir sözünü edeceğimiz bir şey değildi gibi bir şey oldu. Halbuki ben bu tarafında çok duruyordum. Yani müzik bu kadar soyut olmasıyla birkaç kilise papazının bir araya gelip bunu hissettirmeli, şu da şunu hissettirmeli gibi bir şeyi, bir şeye, ne derler, bir kalıba sığmayacak kadar büyük. Böyle bir şey söz konusu olduğunda o kurallar nasıl değişiyordu, düzenle giriyordu? Buradan şeye bağlayabiliriz mesela, halk ezgilerinden de alıp o ezgileri değiştirerek yeni bir ilahi türetiyorlardı, değil mi? Böyle bir şey mümkündü. Mesela Aziz Ambrosius var, onun ilahileri aslında çok halk ezgilerini andırdığı için yasaklanıyor gibi bir bilgi var bende. Bundan bahseder misin? Sonra o gidiyor, Gregorius geliyor. Gregorius'un ezgileri biraz daha ilahi ve o iyi, antik Yunan'daki erdemli olmaya yakın bir şekilde insana iyi hissettiren, aşkın olanı, Tanrı'yı hissettiren, o yolculuğu sanki içsel olarak sunan bir ezgiden bahsediyoruz. Yani bu dinsel müzik böyle başlayıp da daha sonra değişime uğradığı zamana geleceğim. Birazdan Ars Nova'yı soracağım sana, onun detayını anlatır mısın diye. O süreç, tam o kırılma noktasını anlatabilir misin?
1: Ambrosius'un spesifik repertuarıyla Gregorius'un spesifik repertuarını gerçekten bilmiyoruz. Yani geçen hafta konuştuğumuz gibi Papa Gregorius'un ezgileri 9. yüzyıldaki reformların aslında bir otoriteye atfetmeye çalışılmasından başka bir şey değildi. Gregorius ilahilerini bilmiyoruz. Bu 9. yüzyıldaki Roma üslubunun Büyük Charles'ın reformlarıyla kaynaşmasıyla oluşan bir repertuvardı hatırlarsan. O yüzden 6. yüzyıl papası Gregorius ne ezgiler, gerçekten ezgiler yazdı mı ya da toplattı, o antifonaryumdaki toplattığı ezgiler neydi tam olarak bilmiyoruz. Ambrosius'un yani o alan çok fazla yazılı kaynağa sahip değiliz o alandan. Onun dışında bir grup papazın bazı ezgilere karar vermesi gibi bir şey de söz konusu değil. Bunların hepsi sürekli geçmiş kaynaklara atıf yaparak, yani skolastik düşünce dediğimiz budur zaten. Mutlaka kaynak, önceki bilgilerden yeni bilgiyi kolay kolay cüret edip eklemiyorlar. Yani hala bir kentaurun, bu yarı at yarı insan bir kentaurun antik Yunan'daki efsanesi anlatılıyor. Bir mod duyduğunda çok sinirlenip bir kadının kapısını yumruklarken başka bir mod duyduğunda sakinleştiği gibi şeyler anlatılıyor hala.
0: Ha, o dönemde geleneği sürdürme biçimi de bu şekilde yani.
1: En azından
0: Anladım.
1: ifade olarak aktarıyorlar. Her ne kadar dediğim gibi yani antik Yunan'daki modlarla Batı modlar ismen aynı olsa da birçoğu değiştiriyorlardı. Fark ederek veya fark etmeksizin. Sıralamasını değiştiriyorlardı, isimlerini değiştiriyorlardı. Ama bir yerde hep şey var. Bir yer kendini bir eskiyle adlandırma, anlamlandırma var. Yani öyle ki yani biliyorsunuzdur pagan imparatorları bile daha sonra gıyabında vaftiz ediyorlar Hristiyanlığı hale getiriyorlar. Yani orta çağlı bir grup ban sınıfına bir araya gelip bazı kararlar alıp müzik böyle olacak demesi çok hani biraz yine belki çok anlatıla gelen bir şey ama o kadar da değil. Yani geçmişe dayandırmaya çalışıyorlar sürekli.
0: Peki şimdi erken orta ve geç orta çağ diye düşündüğümüzde, geç orta çağda olan bazı yenilikler diyeyim, yeni olan şeyler sonuçta erken, yani Rönesans'a kapı aralayan bazı eylemler oldu. Müzik şu şekilde nasıl gelişti demeyeceğim ama neticede Ars Nova diye bir şey, bir dönüşüm de ortaya çıktı. Sadece müzik de değil, bu sanata bakışın hem teknik olarak hem de düşünsel olarak arka planındaki bir gelişimden, değişimden bahsediyorum. Ars Nova dediğimizde müzik olarak, orta çağ müziği olarak ne anlamalıyız? Bu mesela bir müzik dinleyicisi, meraklı müzik dinleyicisi olarak o geç orta çağda olan

0: değişimi bize müzikal olarak nasıl hissettirir? Ben müziği dinlerken Ars Nova'dan biraz bahseder misin bize? Nedir?
1: Evet.
0: Nasıl başladı?
1: Ars Nova öncelikle yani hem kompozisyonel ama müzikte belki de en belirgin teknik yenilik notasyon.
0: Ve ritim mi o zaman bir de? Yani ritim işin içine girmesi gibi bir şey onu nasıl değiştirdi?
1: Ritim hali
0: Lafını kesmedim.
1: hazırda yani ritmin nota ya dökülmüş olması bir yüzyıldır gerçekleşiyor. Ars Nova'ya kabaca 1400'ler dersek 1300'lerden beri zaten ritmik notasyon var. Bazen yanlışlıkla şey diyebiliyor insanlar. İşte 1300'lerde bu Notre Dame ekolüyle ritim keşfedildi. Hayır tabii ki ritim
0: Evet,
1: ritmik
0: böyle
1: şeyler.
0: net cümleler çok fazla. Orta Çağ konuşurken
1: Yani
0: özellikle senin gibi
1: insanlar
0: akademik kısmındaki insanlar da geriliyorlar tabii. Böyle net
1: yani
0: konuşmamak.
1: gerilmeden ziyade şöyle söyleyeyim. 1300'e kadar hiç siz insanlık tarihinde insanların ritmik bir şey yapmadığını düşünebiliyor musunuz? Yani herhangi bir ritmik, yani ritmin notasyonu olmaması ayrı bir şey. Notaya alınmamış olması ayrı bir şey. Ritmik bir şeyin yapılmamış olması ayrı bir şey.
0: Doğru.
1: Yine belki geçen hafta söylemişim de biraz böyle aforizma gibi oluyor ama kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değil. Yani ritmik bir notasyonun olmayışı ritim kullanmadıkları anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle. Belki hatta ritim apayrı bir konu. Yani ritmin notasyonu olmak zorunda değil ama ritmi notasyona almak ne demektir? Bu neler açar o görüşle o insanların dünyalarında o başka bir konu.
1: Tabii
0: Bu böyle
1: zaten
0: şeyler genelde ilgimi çekiyor.
1: ritimden yani kavram olarak bahsediyorlar. Özellikle şiirde bahsedildiği için ritim, yani bu açıkça bilinen bir şey. Müzikte ritmin olduğu kavram olarak biliniyor. Sadece bunun dediğin gibi notaya alınımı 13. yüzyıl Notre Dame bunu buluyor. Ben demin yanlış söyledim. Yüzyıl diyeceğime 1300'ler 1400'ler dedim. Ritim 13. yüzyıl 1200'lerde ritmi notaya almaya başlıyorlar. Ars Nova dediğimiz 1300'ler, 14. yüzyıl.
0: Peki Ars Nova'yı Rönesans öncesinde bir müzikal olarak, Orta Çağ müziği bilmem ne müziği demek istemiyorum, müzikal olarak büyük bir kırılma olarak görmeli miyiz?
1: Görebiliriz,
0: Görmüyorsak onun içinde
1: görebiliriz.
0: gördüğümüz yani onu nasıl sezeriz biz? Neyini görürüz mesela müzik bilmediğimi, daha doğrusu notasyon bilmediğimi, nota bilmediğimi düşünürsem orada bir meraklı bir dinleyici olarak neyi fark edebilirim?
1: Ars Nova repertuarının en büyük bestecilerinden, en bilindik bestecilerinden biri Philippe de Vitry. Philippe de Vitry'nin motetleri vardır meşhur. Yani Ars Nova yeni sanat, Ars Antiqua eski sanat. Hani kabaca öyle diyelim. 13. yüzyıl sanatına Ars Antiqua dersek biraz daha belki daha homojen giden ritimler vardır. Yani şimdi bunu tabii genellememek lazım ama partiler arası biraz daha homojenlik bulabiliriz Ars Antiqua'da. Ars Nova'da gerçekten partiler, yani polifonik müzik partilerinde belirgin farklar görüyoruz. Yani tenor partisi dediğimiz kompozisyonun temeli uzun uzun bir Gregorian ezgisinin uzun uzun değerlerinden oluşuyor olabiliyor. Üzerine kurulan ikinci parti biraz daha kısa ve konuşan belli bir şiir olabiliyor. Üçüncü bir parti triplum partisi olabiliyor. Bu daha kısa değerler ile ilerleyebiliyor. Yani bir mekanizma düşünün. Her bir çarkı farklı büyüklükte. Yani birbirinden belirgin farkları olan partiler görebiliyoruz Ars Nova'da.
0: Bu büyük bir yenilik gibi düşünüyorum ben şimdi okuduğumda Orta Çağ müziğini ya da skolastik felsefeyi bakış açısını. Yani sence de öyle değil mi? Büyük bir yenilik, büyük bir kırılma. Devrim demek istemiyorum, o kadar büyük konuşmak istemiyorum ama ilahi aşkın olana sesleniş olarak bir müziği düşündüğümüzde, çünkü ne olursa olsun ilk önce öyleydi müzik, ezgi yani belki çok büyük cümlelerle Orta Çağ'ın merkeziyetçi yani tanrısal sistemini ortaya koyup merkeze koyup da konuşmak yanıltıcı olabilir çoğu açıdan ama müziğe bakış açısı en başta bir ilahi olana, aşkın olana ulaşmak olduğunu düşünürsek bu söylediğin şey aslında müzikal olarak büyük bir atılım gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Aşk şarkıları unutmayalım ama.
0: Ha.
1: Yani
0: Şimdi
1: bu
0: onu
1: ta
0: soracağım.
1: trubadurlardan beri geçen hafta da konuştuğumuz gibi paralel gidiyordu ya
0: Şimdi
1: da ne
0: onu
1: bileyim
0: soracağım. Çok güzel geldin.
1: yazmadığı, yazılmayamamış diğer seküler repertuar da eks zamanlı gidiyor. Yani ben şeye çok tabii ki ağırlık dini müzik gibi görünüyor ama dini müzik yazılabildiği için çok günümüze kalmış durumda.
0: Evet.
1: Yani yazılmayan birçok müzikte eks zamanlı olarak yapılıyordu.
0: Bu dini müzik
1: Yani müzik
0: yazıl.
1: dinin tek elinde değil, eğitim din merkezlerinde yani birçok yerde olduğu gibi. Yani katipler kilisede çoğunlukla. Yani din tek elinde şeyi vermemek lazım diye düşünüyorum ortaçağ müziğini.
0: Anladım. Yani onu oraya hapsetmemekten
1: Oraya hapsetmemek lazım.
0: söz ediyorsun. Evet.
1: Materyalini dinden alsa da ya da bir aşk şiiriyle beraber kullanılabiliyor veya dediğim gibi bir motette büyük çark Gregorian ezgisinin çok çok genişletilmiş değerleriyle olabiliyordu. İşte bir orta çark başka bir ya bu büyük çark sadece Gregorian olmak zorunda olmayabiliyor. Bir aşk şarkısı olabiliyor veya işte Ovidius'un bir şiirinden olan bir
0: Şiirinden.
1: müzik de olabiliyor. Yani sonra bestelenmiş bir şey olabiliyor. Gregorian tabii ki yani külliyat olarak çok arka planda, çok herkesin geçtiği bir tedrisat olduğu için
0: Başlangıç
1: çok büyük bir
0: noktası
1: evet
0: gibi.
1: yani materyal olarak herkesin bütün müzisyenlerin ciddi eğitimli müzisyenlerin bildiği bir materyal. Ya yani aşk
0: Anlaşıldı.
1: şarkıları da Gregorian yani ezgisi üzerine kuruluyor.
0: Evet.
1: Aşk motetleri de mesela.
0: Evet. Eğer zamanımız daha çok kalsaydı Goliardlardan biraz daha bahsetmek isterdim ama bu programın amacı biraz kanonunun ne olduğundan, o dönemin kanonunun ne olduğundan bahsedip peki karşı ses neydi diye düşünmek. Biraz olsun o karşı sesin, senin bahsettiğin Ars Nova, geçen hafta bahsettiğimiz Turbadurlar, biraz da Goliardlara ses etmiştik. Onlardan bahsetmek dinleyicimizin kulağına biraz bunları kaçırmak benim amaçlarımdan bir
1: Tabii
0: tanesi.
1: Ars Nova aynı
0: Ama
1: zamanda çok politik motetlerin de oldu. Çok politik
0: evet.
1: parçaların da bestelerin de olduğu bir dönem.
0: Çoğaldı. Evet. Dinleyicilerimiz için bir eser istedim Ozan'dan. Bize seçtiği eser ismini söyleyemeyeceğim. Senden isteyeceğim ama Floransa Katedrali'nin açılış müziği dedin. Çok az ondan söz ederek biz dinleyicilerimizi bu bölümü açılış müziğiyle, katedralin açılış müziğiyle baş başa bırakıp programımızı bitireceğiz. Önce senden o eserin ilgili ya, neyle alakalı olduğunu alayım. Sonra da kapanışı.
1: Eser Nuper Rosarum Flores, Guillaume Dufay'ın bir moteti. Floransa Katedrali'nin 1430'lardaki açılışının açılış müziği. Biliyorsunuz Floransa Katedrali'nin kubbesiyle çok meşhur. Brunelleschi'nin tasarladığı kubbeyle nihayet tamamlanıyor. Yani Dufay'ın bu bestesi aslında 15. yüzyıl ama
0: Erken
1: yine
0: Rönesans, evet.
1: erken Rönesans veya geç Orta Çağ nasıl adlandırırsanız çünkü herkesin Rönesansı biraz önde
0: Kendi.
1: biraz arkada olabiliyor.
0: Evet.
1: Bu bir yandan da aslında Ars Nova motetlerinden çok da uzak bir gelenekte bestelenmiş bir beste değil. Yani motet geleneğinde bestelenmiş Ars Nova moteti geleneğinde bir Gregorian ezgisini alıyor. Terribilis est locus iste, müthiş bir yer burası. Yani kiliselerin açılışında kullanılan bir Gregorian ezgisi. Bunu uzun uzun değerlerde duyacağız. Trombonlarla çalmışlar bu kayıtta. Huelgas
0: Çok iyi.
1: Ensemble. Üzerine de günün anlam ve önemiyle ilgili bir metin var. Nuper Rosarum Flores. O dönemin papasından bahsediyor. İşte kilisenin açılışından bahsediyor. Dört sesli müthiş bir eser. Bunun kilisenin mimari oranlarını yansıttığını önce öne sürdü bazı müzikologlar. Tabii bunun yapılan araştırmalarda bunu pek de olmadığı. Daha belki İncil'deki veya işte Eski Ahit'teki Süleyman'ın tapınağının bahsedilen oranlarıyla örtüştü belki söylenebilir. 6, 4, 3, 2 şeklinde hızlanarak gidiyor parça.
0: Oh, müthiş. Yani bugüne seçtiğin eser gerçekten müthiş. Çok teşekkür ederim sana. Zamanımız yetse bu eseri sana yarım saat daha anlattırmak isterdim. Ama neyse, dinleyicilerimizin merakını cezbettiysek ne mutlu bize. Tekrardan davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim
1: Ben
0: Ozan. Çok
1: teşekkür
0: güzel bir bölüm
1: ederim.
0: oldu benim için. Yani iyi ki geldin. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim Hatice. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi.
3: Gelecek istasyon Kars. Havataş yönünde bir yolculuk. Kars'ın kalan bir yolculuğa bakmak için.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
4: İyi akşamlar. Hüsnü Kuruntu'nun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümün adı Kelbaşa Şimşir Tarak. Fujiya en Miyagi ile başlıyoruz. Dişboşer.

Türkçedeki en acımasız deyimlerden biri olabilir bu. İnsanın elindekiyle ihtiyaç duyduğu arasındaki trajikomik uyumsuzluğu anlatıyor. Kafan kel ama elinde dünyanın en güzel tarağı var. Aslında düşününce biraz hepimizin hikayesi bu. Elimizdekiyle ihtiyaç duyduğumuz ayrımını yapabilmeye çok çok uzağız zaten. Özümüzden iyice uzaklaşmış vaziyetteyiz çünkü. Çocukluğumuzdan beri bize satılan bir hikaye vardı. Önce çalışırsın, sonra kazanırsın, önce güvenliğini sağlarsın, sonra yaşamaya başlarsın. Maslow'un piramidi bile böyle çizilmişti. En azından yalandan da olsa merak etme, kurallara uyarsan hayatın garanti fikri vardı. Bu sahte garanti duygusuyla bir şekilde harekete geçiyorduk. Şimdi o yalan bile yok elimizde. Ev sahibi olmanın 10 yıllar sürdüğü, keyifli bir emekliliğin sadece masallarda kaldı. Maaşların daha hesaba yatmadan eriyip gittiği bir dünyada bize yukarılardan verilen önce her şeyi yoluna koy sonra yaşamaya başlarsın tavsiyesi artık garip de kaçmıyor, düpedüz komik duruyor. Saçımız yok ama elimizde çok güzel taraklar var. Her hafta değişen mikro trendler, cilt bakım rutinleri, mutlaka sahip olmalısın listeleri. Küresel sistem sanki bize şunu söylüyor. Sana sağlam bir gelecek veremem ama çok güzel oyuncaklar verebilirim. Ekonomistler buna doom spending diyor, yani kıyamet harcaması. Geleceği satın alamayan dünya gençliği haklı olarak bugünün mikro lükslerine sığınıyor. Bugün artık büyük kurumsallarda merdivenleri tırmanmak, eski jenerasyonun bize öve öve bitiremediği kariyer yapma hikayesi giderek anlamını yitiriyor. Bu yüzden bizim kuşak radikal bir strateji geliştirdi. Dışarısı bu kadar kontrolsüzken neden başkasının gemisinde kürek çekeyim, en azından kendi küçük dünyamı kurarım, kendi işimi yaparım dedi. Son zamanlarda da bu girişimlerin birbirini desteklediği daha görünür olduğu yapılara mutlaka rastlıyorsunuzdur. Burada ne kurumsalın koridorlarında bir parça düzen aramaya çalışanları küçümseyebiliriz, ne de kendi işini kurup veya nispeten daha butik yapılara dahil olup o dalgalarla tek başına boğuşmayı seçen bizleri hayalperestlikle suçlayabiliriz. İkisi de bu delirme çağında delirmemek için seçtiğimiz iki farklı meşru yol. Hatta hayatta her anlamda çok daha şanslı, çok daha yukarılarda başlamış, imtiyazlı dediğimiz insanlar bile dışarıdan görünmeyen başka bir hapishanenin başka sancılı uğraşların içinde. Onlar da bulundukları pozisyonları korumak, kendilerine miras kalan devasa beklentilerin altında ezilmemek için ayrı bir savaş veriyorlar. Yani sistem hepimizi farklı odalarda, farklı sosyoekonomik katmanlarda ama aynı varoluşsal dertle kilitliyor. Hayata başladığımız yerler farklı olabilir ama her birimizin saçını döken başka bir rüzgar var. Birinin kafası yokluktan kel kalıyor, diğerinin saçları zirvede kalma baskısından ve kaygısından dökülüyor. Ama günün sonunda ne büyük ünvanlarımız, ne de sevimli butik markalarımız, ne de ayrıcalıklarımız bizi yarının belirsizliğinden kurtaramıyor. Ne yaparsak yapalım, aslında hepimiz aynı gemideyiz ve altımızda aynı fırtınalı deniz var. Hepimiz aynı çağın çocuklarıyız. Bugün global olarak para kazanma yolları spekülatif hale geldikçe, değerli diye nitelendirdiğimiz her şeye bakış açımız kökünden sarsılıyor. Bir zamanlar emek, zaman ve kalıcı değer arasında organik bir bağ vardı. Şimdi o bağ tamamen kopmuş durumda. Küresel ekonomiler o kadar volatil ki artık hiçbir uzun vadeli uğraşa, hiçbir büyük projeye gerçekten invest etmeye, yani zaman ve ruh yatırmaya meyilli olamıyoruz. Çünkü yarının ne getireceği meçhul. Şimdi kesintisiz dinleyeceğiz Junior Boys ve Parallel Lines.

Peki neden bu hale geldik? Neden kimse artık kalıcı bir devretmek için ter dökmüyor? Bildiğimiz kadarıyla bir şeyin kalıcı olabilmesi için en büyük ölçüt nitelikti. İyi olan, derin olan, emek verilen şey zamana direnirdi. Bugün oyunun kuralları tamamen değişti. Şu an dünyanın en dahi, en kusursuz işini de ortaya koysan, yıllarını verip büyük umutlarla bir iş de kursan, en fazla 2-3 sene dayanabiliyor. Çünkü sistem artık nitelikte değil, vahşi bir hız ve sirkülasyonla besleniyor. Emek verdiğin her neyse, sonsuz dijital akışın içinde birkaç saniyede yok olup gitmeye mahkum ya da pazarın acımasız çarkları arasında hızla tüketilip önemsizleşmeye. İşte bu yüzden kalıcılık bir ideal olmaktan çıkıp bir enayilik standardına dönüştü. Tırnak içinde söylüyorum bunu. İşin en korkunç tarafı, bu durum tüm toplumsal ahlak yapısını da kökünden değiştiriyor. Geleceğe inancını kaybeden insanın ahlakı kaçınılmaz olarak vurgunculuk üzerine kuruluyor. Bugün en alt katmandan en tepeye kadar herkes, o an ne trendse ondan bir vurgun yapma, bir pay kapma peşinde. Bakıyorsunuz çok satan zincir kahve markalarından aniden maça satışları patlayan kafelere kadar her yer aynı refleksle hareket ediyor. Zemin zaten kaygan, yarın ne olacağı meçhul, o yüzden şu an ne akıyorsa onu kapalım, heybemizi doldurup kaçalım. Herkes kendi mikro vurgununun peşinde. Çünkü uzun vadeli bir emeğin karşılık bulacağına dair kolektif inanç tamamen öldü. Ortada bir gelecek güvencesi kalmayınca ahlak da sadece bugünü kurtarma stratejisine indirgeniyor. Öncelik 10 yıl sonra oturacağım evin peşinatı değil. Bu akşam beni yataktan kaldırıp yaşama şevki verecek küçük zevkler. Yani önceliği ekonomik rasyonaliteye göre değil, psikolojik sağ kalıma göre belirlemek durumundayız artık. Artık söylemlerimiz de şuna dönüştü. Yani ben bu kahveyi dertlerimi unutmak için tüketmiyorum. Bunu bu dertlerle mücadele edecek, işi kuracak, hayatı yaşayacak gücü ve neşeyi kendimde bulabilmek için, hayatiyetimi sürdürebilmek için kendime hak görüyorum şeklinde dönüştü. Fakat hak görmekle hak sahibi olduğunu sanmak arasında da incecik ama çok önemli bir çizgi var. Bugün güncel psikolojide narsizmle de bağdaştırılan bir her şeye hakkım var çılgınlığı var biliyorsunuz. Ben her şeyin en iyisine layığım, dünya bana borçlu diyen kişisel gelişim retorikleri. Bahsettiğimiz şey bu narsistik körlük değil. Ya bugünün insanı olarak tehlikeli bir tuzağa düştük. Sırtımızı oh nasılsa hiçbir şey kalıcı değil. Her şey 2-3 sene batacak veya akışta kaybolacak bahanesine yaslayıp konforlu bir eylemsizliğe gömüldük. Ya mesela harika bir fikriniz var. Derinlikli bir yazı dizisi yazmak ya da yepyeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Tam başlayacakken aman ne gerek var, şimdi o kadar emek vereceksin, 2 sene sonra algoritma değişecek ya da ekonomi patlayacak, harcandığında kalacaksın diye düşünüyoruz. İşte sistemin bu geçiciliğini kendi korkularımızın, tembelliğimizin kalkanı yapıyoruz. Sistem böyle diyerek emek vermekten, kendimizi inşa etme sorumluluğundan kaçıyoruz. Peki bu şekilde ne olacak? Madem bu çağ kalıcı değil, o zaman her şeyi bırakıp sadece izleyici mi olacağız?

açıkçası böyle bir dönemde ne yapılması gerektiğine dair kusursuz bir reçete yok elimde. Hepimiz gibi benim için de her şey meçhul. Benim için garanti diyen de yalan söyler veya zaten bir yalan içinde yaşıyordur. Onu rahatsız etmeyelim. Bu çağda yapabileceğimiz, şu an yapabileceğim maksimum şey belki de sadece karşı tarafa küçük bir farkındalık alanı açabilmek her konuda olduğu gibi. Gidişatın içinde gözden kaçan böyle küçük bir sahicilik kırıntısı varsa ve bu bölüm birey bazında o kırıntıyı kurtarmaya birazcık dinleyeni konforlu eylemsizliğinden çıkarıp yeniden harekete geçmeye şevk edebildiyse ne mutlu bize diyelim. İyi akşamlar. Kapanışı Chris Corner'ın Karanlık Evrenine adım atarak yapacağız. Hüsnü Kuruntu'nun bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. I am X ve Volatile Times.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz Hüsnü Kuruntu'yla. Bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kelbaşa Şimşir Tarak başlıklı setini bizlere iletti bu akşam. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür sanat çevresinden pek çok haber ve müzikle bekliyoruz. Hepinizi ilk zaman öğütüme. Ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: Ağaçlar bir yeşil altyapıdır. Isıyı azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye, biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olurlar. Bir ağaç insan gibidir. Nefes alır, yaşar, su içer. Bizi her türlü şeyden korur. Kanada'da Teras Vaudreuil Belediyesi, ağaçlara yasal hak tanıdığını ilan etti ve Evrensel Ağaç Hakları Bildirgesini imzalayan ilk belediye oldu. Belediye Başkanı Michel Bourdeau, ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük müttefikleri olduğunu bu sözlerle açıkladı. Diken.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cihan Gündem İpekçioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
3: Merhabalar. Ahengi Hengame'ye hoş geldiniz. Apaçık Radyo'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Aslında birlikteyim demem lazım. Çünkü bugün stüdyoda tek başımayım. Bu nedenle de anonsumu son derece kısa tutmak istiyorum. Bugün çok az söz ve bol müzik olacak. Zira harika bir soul jazz seçkisiyle huzurlarınızdayız. Bu şarkıların bir kısmını çok iyi biliyoruz, bir kısmını belki daha az dinledik ama bir araya gelince bence çok güzel bir seçki oldular. Evet, soul jazz seçkimize çok sevdiğimiz ünlü trompetçi Freddie Hubbard'dan Backlash şarkısıyla başlayacağız. Sonra Joshua Redman Heading Home şarkısını seslendirecek. Modern Jazz Quartet'i Bobby McFerrin ve Take Six grubuyla birlikte dinleyeceğiz. Ünlü Bags Groove'u yorumlayacaklar. Bir başka standart diyelim yorumu da Roland Hanna'dan gelecek. Night in Tunisia cover'ıyla kulaklarımızı şenlendirecek. Finis Newborn Junior'sa bizi Barbados'a kadar götürecek buralardan. Sonra biraz yavaşlayacağız. Bu yazın dingin günlerine de uygun herhalde. Art Farmer'dan Days of Wine and Roses şarkısına kulak vereceğiz. Cazın yaşayan en büyük efsanelerinden Herbie Hancock, Tell Me a Bedtime Story ile kulaklarımızın pasını silecek. Sonra Carl Allen'dan Pinocchio'yu, Cyrus Chestnut'tan Mac Daddy'yi dinleyeceğiz ve programın son bölümünde iki canlı kayıtla huzurlarınız olacağız. Herbie Mann o çok bilinen parçasının canlı kaydında bizlere 8 dakikalık bir şölen yaşatacak Coming Home Baby ve son olarak tabii bir üstadla kapatıyoruz programı. Keith Jarrett'tan My Back Pages şarkısı olacak bu. Evet, bu haftalık böyle. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece esin kaynağı büyük İspanyol şair Federico García Lorca'nın şiirlerinin olduğu harika bir albüm dinleyeceğiz. Belçikalı flamenco gitarcısı Mirdi'nin adını bir Lorca kitabından alan Sonetos del Amor Oscuro projesi ve grubunun Volume 2 Secretos de Melancolia başlıklı albümü bu. Ama bu albümden önce yine aynı grubun geçtiğimiz yıl yayınladığı Volume 1 El Sueño Se Deshizo Para Siempre başlıklı albümden iki parça dinleyeceğiz. Bu gece dinleyeceğimiz tüm parçalar gibi bu iki parça da Lorca şiirlerinden bestelenmiş parçalar. Önce Llagas de Amor, ardından Pajarita de Papel.

Belçikalı gitarcı Mirdi'nin Sonetos de la Mora Oscuro başlıklı projesi ve grubu şu isimlerden oluşuyor. Vokallerde Helena Casella, flamenco gitarda Mirdin Decauter ki aynı zamanda tüm besteleri de o yapmış. Flütte Stefan Bracaval ve cello'da Steen Coupens. İlk albüm gibi Volume 2 Secretos de Melancolia başlıklı albümde Federico Garcia Lorca şiirlerinden oluşuyor. Albümden dinleyeceğimiz ilk iki parça Gacela del Amor Imprevisto, sonra Por Encontrar un Beso Tuyo.

Belçikalı gitarcı Mirdin ve Sonetos de l'Amour Oscuro'nun 29 Mayıs tarihli Secretos de Melancolia başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Albümdeki tüm şarkı sözleri Federico Garcia Lorca şiirleri ve tüm besteler de Mirdin'e ait. Sıradaki iki parça Invocación al Laurel ve Madrigal de Verano.

Belçikalı gitarcı Mirdin ve grubu Sonetos de l'Amor Oscuro'nun Volume 2, Secretos de Melancolia başlıklı albümünden son olarak iki parça daha dinleyeceğiz ve programımızı kapatacağız. Önce Bendaval ve albümün de kapanış parçası Sabiduria Profunda y Sincera.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekansı konuşuyordu. Elmadağ'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
3: Korkunç bir şey.
2: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de...
2: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bir de getiriyoruz.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
0: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
4: Apaçık.
0: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Superchunk dinliyoruz. Foolish albümden ilk parçalar Like a Fool ve The First Part.

1989 Chapel Hill, North Carolina çıkışlı grup Supertramp 4 kişilik kadrosuyla 37 yıldır devam ediyor. Indie rock, punk rock, alternatif, lo-fi, noise, slacker rock gibi birbirine yakın alt türler arasında dolaşan bir sound ile 13 adet stüdyo albümlük bir diskografileri var. Supertramp'ın kuruluş kadrosundaki 4 eleman, gitar ve vokalda Mac McCuffin, bas gitar ve arka vokalde Laura Balance, davulda Chuck Garrison ve ikinci gitarda Jack McCook, zaman içerisinde Mac ve Laura'nın sabit kaldığı ve diğer elemanların sürekli değiştiği bir rotasyona dönüşür. İki parça daha geliyor, Water Wings ve Dry Way to Dry Way.

Bu arada Mac ve Lara Super Chunk'ı başlatırken eş zamanlı olarak ikisinin ortaklığında kurdukları Merge Records'ı da başlatırlar. Aslında Super Chunk albümleri basmak için bir araç olarak düşündükleri Merge Records zaman içerisinde çok başarılı bir şirkete dönüşür. Önce tanıdık çevre gruplarla başlayan Merge Records ekürüsü zaman içerisinde yüzü aşkın grubu bünyesine bağlar. İçlerinde Buzzcocks, Arcade Fire, Dinosaur Jr., Mark Eitzel, Lamp Chop, Magnetic Fields, Neutral Milk Hotel, Polvo, Third Eye Foundation gibi stadyum doldurmayan ama belli bir fan kitlesi olan gruplar, özellikle ikilinin onlara sunduğu özel yaklaşımlar çok memnun olduklarını belirttiler. Şimdi gelen parçalar Saving My Ticket ve Kicked In.

Ayın Kralı'nda bu akşam Superchunk dinliyoruz. 1990 yılında çıkan ve kendi adlarını taşıyan albüm Matador Records tarafından dağıtılır ve çok beğenilir. Bu aşamada dev şirketler Superchunk'ın dağıtımı için açık arttırmaya girişir. Ama grup bağımsız kalmayı ve Merge Matador olarak devam etmeyi tercih eder. 1991 albümü No Pocket for Kitty, Chicago'da ve Steve Albini prodüktörlüğünde kaydedilir. 1993 tarihli On The Mouth'da Matador ile kaydedilir. Ama bu aşamada Matador, Atlantic gibi dev bir şirkete satılınca Superchunk Matador ile ilişkisini koparır ve artık tüm dağıtımı kendi şirketleri Merge ile yapmaya karar verirler. Sıradaki parçalar Why Do You Have To Put A Date On Everything ve Without Blinking.

Merge'den çıkan ilk albüm dinlemekte olduğumuz Foolish 1990'lı yılında çıkar ve grubun en başarılı albümü olur. Grubu kurmanın yanında sevgili de olan McCaffrey ile Laura Balance'ın tam albümün çıkışına denk gelen ayrılığı bir süre grubun devamlılığını zora sokar. Ama ikisi de profesyonel davranmayı ve grubu devam ettirmeyi tercih ederek grubu bugüne kadar getirirler. Foolish grubun zor zamanlardan geçtiğini hemen ele veren bir albüm. Yüksek enerjili punk yerine daha melankolik melodiler, daha acı sözler sadece bu albüme özel kalmaz. Aynı zamanda grubun yeni yol haritasında belirler. İki parça daha geliyor. Keeping Track ve Revelations.

İlk dönemlerinde Buzzcox, Dinosaur Jr., Sonic Youth gibi grupların etkisinde sert punk rock yaparken, zaman içerisinde daha olgun, daha derin ve yer yer sertleşebilen daha yumuşak bir sound'a evrildiler. Superchunk, rock müzik üzerinde etkisi epey büyük bir grup. Sadece müzikal olarak değil, sahibi oldukları Mergers bünyesinde yarattıkları sinerji ve genç gruplara arka çıkmaları ile takdir toplayan bir grup. Sonuncusu 2025 yılında çıkan Songs in the Key of Yikes olmak üzere toplam 13 albüm, kimi çok iyi, kimi vasat olmakla beraber rock müzik üzerinde etkileri önemli. Son parçalar geliyor, Stretched Out ve In a Stage Whisper.

Bu akşam Spurçank diledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılıca sportlarına başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe program destekçisine teşekkürler.

0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 24 Haziran 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi davulcu Vurmalılar Üstadı Kayıl Elzabar'la 11. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef hitama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar birlikte olduğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına değin devam ettirmek istiyorum. Ve şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kayıl Elzabar, bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta 211. portremiz Kayıl Elzabar'dan sunacağım 11. örnek. Kayıtları 18 Kasım 2018'de Recording Studio Chicago, Illinois'da 11. parça kaydı canlı olarak. Loving Cup'ta 25 Şubat 2018'de Kayıl Elzabar, Corey Wilkes and Alex Harding olarak gerçekleşen albüm Ethnic Heritage Ensemble, Be Known Ancient Future Music olacak. Albümde yer alan müzisyenler bariton saksafonda Alex Harding, cello'da Ian veya Jan Maxim, bestede Kayıl Elzabar 1. parça, 4. parçadan 9. parçaya kadar ve 11. parça. Çoklu vurmalılar ve seste Kayıl Elzabar. Trumpet ve vurmalılarda da Corey Wilkes yer almış. Hemen size şimdi N2D başlıklı 5,5 dakikalık parçayla bugünkü programa başlamak istiyorum.

Kyle Zabar'ın perküsyon ve vokalde Ed Wickelson ve Light Henry Huff ise saksafonlarda yer aldığı kadroyla yayınlandı. Üçlü bundan yıllar önce festivallerde ve konserlerde sahne almıştı. İlk albümlerinin çoğu canlı performanslardan oluşuyordu ki bunlar Bologna, Helsinki, Stockholm performansları gibi. Henry Huff'un yerine saksafonda Kalapashura Maurice McIntyre geçti. Onun yerini ise 80'lerde tromboncu Joseph Bowie aldı. Saksafonda Kabir Ernest Dawkins ve trompete Corey Wilkinson katılımıyla üçlünün yeni bir versiyonu oluştu. Zaman zaman da gitarda Farid Hak bu grupta yer aldı. Yıllar içerisinde kadroda birçok değişiklik olmasına rağmen topluluğun müziği hiç değişmedi. Bazı parçaların isimleri farklı da olsa birçok melodi tanınabilir. Elbette Eddie Harris tarafından bestelenen ve bu arada grubun bir nevi imza parçası haline gelen funky Freedom Jazz Dance gibi Ethnic Heritage Ensemble'ın bazı hit parçalarını seslendiriyorlar. Diğer parçalar arasında muhteşem Freddie Hubbard bestesi Little Sunflower ve Black Is Back Wish I Knew, Notsake gibi eski ve yeni besteler yer almakta. Hangi temaya değindikleri ve müziği hangi 10 yılda icra ettikleri neredeyse önemsiz. Onların müziği hala o kadar ritmik, hareketli ve dans ettirici ki bulabileceğiniz en bulaşıcı müzikler arasında yer alıyor. El Zabar, herhangi bir dinleyiciyi müziğin içine çekme ve onu müziğin bir parçası haline getirme konusunda inanılmaz bir güce sahip. Bu da albümlerinin çoğunun canlı performanslarının oluşmasının nedenini açıyor. Bu kadar misafirperver olan çok az caz grubu vardır. Grubun adında da anlaşılacağı gibi bu müzik müzisyenlerin Afrika mirasına derinden kök salmış. Blues'a özellikle de Güney Afrika müziğine ve caza açık göndermeler içermekte. Bilinci yükseltmek ve bizi kendimizi tanımlamak ve korumak için çizdiğimiz sınırlardan daha evrensel olan daha yüksek bir manevi seviyeye getirmek onların birinci amaçları. Ve bunu da başarıyorlar. Bu müziği sevmemek gerçekten çok zor. Ve son 40 yılda ses ve yaklaşımda neredeyse hiç değişiklik olmaması bile mutlaka olumsuz bir şey değil. Çünkü El Zabar'ın müziğini hemen tanıyabiliyorsunuz. O harika bir perküsyoncu ve Wilkes ve Harding ile işbirliği kesinlikle kusursuz. Aynı zamanda Maxi'nin cello'da çaldığı bas hatları ve bop havasında katkıda bulunmakta. Kısacası bu müzik şenlikli, neşeli, müziği ve hayatı kutluyor. Hatta bazı anlarda çok üzünlü de olabiliyor. Son parça olan, ki bu parçayı dinleyemeyeceğiz, Off'ta Wilkes, 1975'te Montreux'deki Trumpet Kings performansından beri duyduğum en bluesvari trompet parçalarından birini sunuyor. Bahsedilmesi gereken bir olumsuzluk varsa o da parçaların kısa kesilmesi ve doğaçlamaların tam gücünü azaltması ve sonunda dinleyicinin de tepkisini ortadan kaldırmasıdır. Biliyorum ki El Zabar saatlerce sürebilir ama bu da eğlencenin bir parçası. Durmak için hiçbir sebep yok. Bu da transa geçiren müziğin tam gücünü gerçekten takdir edebilmek için çok uzun süre çılgın ritimleri dinlemek gerekiyor. Tekrar dinleme cihazınızın düğmesine basın veya Bandcamp'ten dinleyin veya indirin diyor bu yazı. Albümden dinleyeceğimiz ikinci parçanın başlığı Freedom Jazz Dance, bir Eddie Harris bestesi parça, yaklaşık 5,5 dakika diyelim.

Albümün üçüncü parçasına geldik. Little Sunflower, bir Freddie Hubbard bestesi parça, yaklaşık 7 dakika süreli bir parça.

Evet, dördüncü parçamız, albümümüzün dördüncü parçası We Know, yaklaşık 4 dakikalık bir parça ve de Kayle Zabar'ın elinden çıkan bir parça.

what you feel. Gene aradan yararlanarak size ben bir yorum daha takdim ediyorum. Bu yayıncı şirket Elsewhere.com'dan bir yorum. Spirits Muse Records'ın resmi sayfasından bir yorum. Bazı genç caz müzisyenlerinin platform olarak CIA Amerikan Ruhani Politik Caz Projesi'ne geri döndüğü bir dönemde Chicagolu perküsyoncu Kahil Elzabar'ın önderliğindeki bu uzun soluklu topluluğun bu kadar duygusal ve güçlü bir albüm sunması heyecan verici. 70'li yıllarda özgür caz ve kolektif müzik yapma projesini ilerleten Art Ensemble of Chicago, Sun Ra, Revolutionary Ensemble, Albert Haller ve diğerleri arasında bir yere konumlanan bu albüm, bariton saksafoncu Alex Harding, trompetçi Corey Wilkes ve cellist Ian Maxey'nin müthiş enerjisiyle derinden kök salmış durumda. Little Sunflower'da ki geçen yıl vefat eden trompetçi Roy Hargrove'a ithaf edilmiş bir parçaydı. Aynı parçanın daha sonraki bir versiyonu Freddie Hubbard için albümde yer almakta. Bir Özlem ve Blue With'te Hamiet Bullet için yer almış bu parçada. Daha enerjik bir çalışma var. Ayrıca Faro parantez içerisinde Bay Sanders için albümde yer almakta. Ve Entzoke de geçen yıl vefat eden siyahi feminist yazar Entzoke Shank için bir ağıt niteliğinde. Funk dokunuşları Batı Afrika'nın bir esinti ve Mühmet Is Coming, Sons of Kemet ve diğerlerinin başarısı göz önünde aldığında tamamen çağdaş görünen mükemmel bir albüm bu. Spotify'dan dinleyebilirsiniz diye bir tavsiyede de bulunmuş bu notlar. Benden de bir ilave. Aynı zamanda Deezer'dan da dinleyebilirsiniz bu albümü. 5. parçamızı maalesef süresizlik nedeniyle dinleyemiyoruz. 6. parçaya geldik. 6. parçamızın başlığı Blue With. Gene bir Kahil Elzabar bestesi parça. Yaklaşık 8 dakikalık bir parça.

Albümümüzün 7. parçasına geldik. Bir kadroyu anımsayalım. Bariton saksafonda Alex Harding, cello in Maxin, bestelerde Kayle Zabar, çoklu vurmalılarda ve seste Kayle Zabar, trompet ve vurmalılarda da Corey Wilkes'ten oluşan bir kadrodan dinliyoruz. Evet, 7. parça Wish I Knew. Yaklaşık 3 dakikalık bir parça.

though I know no good can come from loving you.

0: though I know no good can come from loving you, I still feel the same. Tell me what can I...
1: Albümümüzün 8. parçası Faro başlığını taşıyor. Ona bağlı olarak da Entzoke başlıklı 2 dakikalık bir parçayla parçaya kulak veriyoruz şimdi.

0: Albümümüz 11 parçadan oluşmuştu. Ancak
1: Evet.
0: size ben 10 parçasını takdim edebiliyorum. 11. parçayı daha önceden Off başlıklı 11. parçayı ki yaklaşık 16,5 dakikalık uzun bir performans. Bu parçayı takdim edemiyorum. Sizi 10. parça yani Little Sunflower Percussions başlıklı bir Freddie Hubbard bestesi parçayla 8 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimizi sonlandırmak istiyorum.

0: Evet, bugün ben size esas olarak 18 Kasım 2018'de Uptown Recording Stüdyoları Chicago, Illinois'da kayıtları gerçekleşen albüm Ethnic Heritage Ensemble Be Known Ancient Future Music başlıklı albümünden 11 parçalık bu albümden 9 tanesini 9 parçayı takdim ederek bir program sunmaya çalıştım. Albüm notlarını her zamanki gibi Ethnic Heritage Ensemble'ın Bandcamp.com'dan, Discogs.com'dan, Jazzwise.com'dan, freejazzblog.org'den, elsewhere.co'dan, spiritmuserecords.com'dan, jazzmessengers.com'dan ve jazzjournal.co.uk'den ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 111. portremizin 12. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten, doğal afetlerden olarak radyonuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan Sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşçakalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenlere.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
3: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldez. Bu hafta Eldezler programını ben sunuyorum. Eric Clapton'ın Just One Night albümünü çalacağım. Bu benim Eric Clapton'ı ilk tanıdığım albüm. Ben 1981'de dinlemiştim ama yanlış hatırlamıyorsam 79 veya 80 yılında çıkmış bir konser albümü ve güzel bir albüm. Aslında double albüm ama programa bir albüm, birinci albümünü alacağım. Albümün kapağında da Eric Clapton'ın böyle siyah renkli beyaz plakalı bir Fender Stratocaster gitarı vardı. Gitara aşık olmuştum. Hep öyle bir gitarım olsun istemiştim. Evet, lafı fazla uzatmayayım. Albümü dinleyelim. Umarım seversiniz.

Thank you. One.

0: Thank you.
1: Eric Clapton'ın Just One Night adlı double albümünün birincisini dinlediniz. Canlı albüm, Japonya konseri. Umarım sevdiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve müzikle kalın.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Noy programında bu hafta 17 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: Sevgili dinleyiciler, Noi programında bu hafta 17 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

Soon this morning.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: I wanna go home to my baby.